0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâ.

0: Ale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bir senedil muttasırı ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
1: Sailil ulemae ve hadilil hükemae ve calisil kübera. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Sailil ulema, alim kimselere soru sorun, cevap alın. Yani dininizi öğrenmek için meseleleri sorun, cevabını dinleyin, alın. Onlara hürmet gösterin. Burada ulema deyince eserin müellifi Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh diyor ki ulema el amilin, ilmiyle amel eden. İlmiyle amel etmiyorsa zaten o cahil adam. Neden cahil? İlmiyle amel etmemenin başına getireceği felaketten haber olmayan insan alim olur mu? İlmiyle amel etmedi mi insan ahirette çok büyük şey zararlara uğrayacak. Yani en büyük azaba uğrayacak olan şahıslardan birisi ilminin kendisine fayda vermemiş olduğu alim olacak. Allah böyle bilgiden cümlemizi hıfzeylesin. İlim, alim insan kendisini kurtarmasını bilen insan demektir. Yani ne yapar yapar Allah'ın rızasını kazanır, cennete hak edecek şekilde yaşar. Onun için ulema-i amilin diyor. İlmiyle amel eden alimlerle oturun diyor. İlmiyle amel etmeyen insan lafazandır, laklakacıdır, hiç kıymeti yok. Sözünün tesiri de olmaz. Hatta bu hususta çeşitli şeyler rivayet ederler. Hoca efendinin birisine hasta bir çocuğu getirmişler. Buna okuyuverir misin demişler. Nedir hastalığı diye sormuş. Demişler efendim buna bir hal oldu. Bal yiyor, baldan başka hiçbir şey yemiyor. Ekmek ye, yemez. Patates ye, yemez. Peynir ye, yemez. Süt iç, içmez. Hiçbir şey, sadece bal. Varsa yoksa bal. Vücudu başka bir şey yemediği için çöktü. Bak zayıfladı, bir çöp haline geldi. Buna dua edin. Demiş ki bunu götürün, şu kadar zaman sonra getirin. Aman efendim ölecek bak. Ayakta duramıyor, bacakları titriyor. Demiş o kadar zaman sonra getirin. Şimdi okumam. Hakikaten aradan bir zaman geçtikten sonra, bir hafta mı geçti, 10 gün mü geçti, getirmişler. Bir okumuş ve çocuğa dönmüş, demiş ki evladım bal yemeden de oluyor, bal yeme demiş. Eve gitmiş, anne bana ekmek getir, peynir getir, şunu getir, bunu getir. Çocuk başlamış çeşit çeşit şeyleri yeme. Anlamışlar ki hoca efendinin duası bereketiyle iş düzeldi. Gelmişler demişler ki efendim Allah razı olsun çocuğumuz düzeldi ama bir şeyi merak ediyoruz. Niye daha önce getirdiğimiz zaman onu divermedin de o kadar vakit geçirdin? Diyor ki evladım ben de bu çocuk gibi bal yemeyi çok severdim. Şimdi kendim bal yiyip dururken ona bal yeme demeyi edebe uygun görmedim diyor. Kendim bal yiyeceğim, ona bal yeme diyeceğim. Böyle şey olmaz. Bir hafta kendim de bal yemedim, sabrettim sevdiğim halde. Ondan sonra söyledim, sözüm tesir etti. İşte ilmiyle amel etti mi insan, şu fıkradan anlaşıldığı tarzda söz tesir eder. İlmiyle amil kimselere mesele sorulur, sorulmalı. Hem ilmiyle amil oldu mu insan ilmi de daha iyi bilir. Tatbik etmeyen insan bilmez. Nazari konuşan insan sözünün bir yerinde tatbik etmemesinden dolayı hata da eder. Onun için ilmiyle amil olması gerektiği muhakkak. Başka ne demiş hocamız? O şeye biraz daha bakalım, güzel tavsiyeleri vardı. İşte ilmiyle amil olursa ve bir de böyle üzerinde büyük alimlerin beyan etmiş oldukları sıfatlar bulunursa o alimlere ittiba edilir. Onların meclislerine devam edilir. Onlara hürmet göstermek gerekir ve onlardan faydalanılır diye izah etmiş. Ve halilil hükema, hakim kimseler ile de arkadaş olun. Dostluk edin. Yani onlarla samimiyet kurun. Peygamber Efendimiz bir de hikmet sahibi hakim kimselere teşvik ediyor bizi. Hakim demek her şeyi yerli yerinde hikmet ile, ölçü ile yapan kimse demek. Böyle yani aklını kullanan kimse demek oluyor. Onun için hakim filozof manasında da kullanırlar. Eski devirde bir hakim varmış, şuraya gitmiş, buraya gelmiş. Yani filozof. manasına kullanırlar. Aklını kullanıyor. Akıllı uslu, düşüne taşına iş yapan kimse. Tabii böyle dine bağlı, dindar bir kimse aklını da kullanırsa, reyinde isabetli olursa, sözünde isabetli olursa, o zaman onunla arkadaşlık edildiği zaman insan ondan ahlakını güzelleştirmek hususunda istifade eder. Peygamber Efendimiz onun için tavsiye ediyor. Onlarla sırdaş olmak, arkadaş olmak hususunu. Halil demek yani böyle sıkı fıkı olmak manasına. Mesela parmakların arasına abdest alırken böyle şey yapma, sıvazlama, hilallemek derler. Arasına giriyor yani. Sonra dişlerin arasındaki böyle şeyleri, yiyecek kırıntılarını çıkarmaya da o fiil ile şey yaparlar. Dişleri hilallemek derler. Yani halil dediği, onların arasına girin. Hakim kimselerle sırdaş olun. Böyle onlarla samimiyet kurun manasına. Hakimin zıttı cahil kimsedir. Yani beyinsiz, sefih kimsedir. Öyle kimseler de insana fayda yerine zarar getirirler. Yani öyle bir cahil kimseyle insan ahbaplık ederse, o ona iyilik yapmak istese bile kaş yaparken göz çıkartır. Onun için cahilden kaçmak lazım. Gaflet sirayet edermiş. Kalpten kalbe aksedermiş. Ve calisil kübera ve büyük insanlarla oturun. Büyük insan demek ya yaşça büyüklüktür bu. Kübera dediğimiz kimseler yaşça büyük kimsedir. Gençlerin hayırlısı yaşlı kimselerle oturandır. İhtiyarların şerlisi gençlerle oturandır. Neden? Genç, yaşlı kimseyle oturduğu zaman onun hayat tecrübesinden istifade eder. Kendisinin delikanlılığının, taşkınlığını o zat-ı muhteremin yaşlılık tecrübesinden efendim aldığı şeyle tanzim etmesi, frenlemesi mümkün olur. Gençlere uymuş, halbuki 40'ından sonra uslanmayanı teneşir paklar diye bir söz de vardır. Onun düzelmesi gerekirdi. Ötekisi mazur, genç, delikanlı, yerinde duramıyor. Bağlasan durmaz. Efendim, eğriye güler, doğruya güler filan. Ama ötekisinin artık uslanma zamanı gelmiş. Çünkü yaşı kemale ermiş, dünyayı tanımış. Bu bakımdan yaşlıların şerlisi gençlerle düşüp kalkan, sohbet edendir. Gençlerin hayırlısı da ihtiyarlarla şey yapandır. Bu manaya olabilir. Yaşlı tecrübeli kimselerin tecrübesinden istifade etmek için onların sohbetlerine gitmek lazım. Hatıralarını dinlemek lazım. Hatırlarını hoş etmek lazım. Meclislerinde bulunmak lazım. Akıl bakımından, mevki bakımından, efendim ilim irfan bakımından yükseklikte olabilir, manevi büyüklükte olabilir. O da daha önceki sözlere bağlı bir husus oluyor. Onlarla konuşma insanı ahirete sevk ettiği için, ahirete rağbet ettirdiği için Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş oluyor. Sari'u fi talebil ilmi. Fel hadisu min sadıkın hayrun minet dünya ve ma aleyha min zehebin ve fızda. Cabir İbni Abdillah el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sari'u, koşun, süratle gidin. Yani yarış edercesine süratle koşun. Fi talebil ilmi, ilim talebinde koşun. İlmi elde etmek için, öğrenmek için, bilgiyi kazanmak için koşuşun. Neden? Neden ilme teşvik ettiğinde devamında izah ediyor. Fel hadisi min sadıkın. Sadık, sözü özü doğru bir insandan bir söz hayrun minet dünya ve ma aleyha. Dünyadan ve dünyanın üzerindeki altın, gümüş ne varsa hepsinden daha hayırlıdır. Yani sıdkı sadakat sahibi bir insanın efendim bir sözü dünyadan ve dünyanın üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır. Demek ki bu hadis-i şerife göre hepimiz ilim öğrenmeye koşacağız. Buradaki ilimden maksat efendim şüphesiz insanın ahiret saadetini kurtarmaya yarayacak hayırlı bilgidir. Yani mesela efendim 1965 senesinde Brezilya ile Almanya arasında maç yapıldığı zaman o maçta efendim 11 kişi kimlerdi? Bunu bilmek ilim değil yani. Ne olacak? Onu bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Buna benzer şeyler değil de hayırlı olan şey. Kim böyle hayırlı ilmi elde ederse, çünkü bu ilim bir alettir aslında, bizatihi ilmin kendisi hüner değildir. İlim sırf toplamak için öğrenilmez. İlim bir vasıtadır, onunla ahireti kazanmak için öğrenilir ilim. Her öğrendiğin ilim ile ben Allah'ın rızasını nasıl kazanırım diye düşüneceksin ve Allah'ın rızasını kazanmak için tatbik edeceksin ilmi. Yoksa çok sözün bizatihi kendiliğinden çok bilgi diye insana bir şey kazandırması yoktur. İlmi şunun için öğrenmek lazım, şunun için öğrenmemek lazım diye kitaplar yazmış. Niçin öğrenilmez? Niçin öğrenilir? Sadık bir niyetle ilim öğrenecek insan, salih bir niyetle, halis bir niyetle, halisen li veçillah, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ilim öğrenecek. La yuridu bihi cahen, o ilimle mevki elde etmek için öğrenmeyecek. Ben bunu öğreneyim de beni efendim müftü yaparlar, Diyanet İşleri Başkanı yaparlar filan gibi mesela farz edelim. Bir mevki talebi için öğrenmeyecek, o yola onun için girmeyecek. Ama o yola girdi de yakasından tutup ille seni şu mevkiye getiriyoruz derlerse o ayrı. Kendisi mevki sahibi olurum bu ilmi öğreneyim de mevki sahibi olurum diye girerse sakat bir niyetle girmiş olur. Ve la rifate, halk bana rağbet eder de herkesin alkışladığı bir kimse olurum. Bu da olmadı. Ve la tahsilen lil hutam, dünya metaını, nimetlerini elde etmeye bir vesile olur. Öğreneyim de epeyce para kazanırım, mal mülk sahibi olurum. Olmadı. Ve la li yumariye bihi süfeha, insanlarla münakaşa ederim, galip gelirim. Girerim münazaralara, hepsini yenerim. Ne akıllı adam derler. Böyle bir niyetle ilim öğrenilmez. Ve la yücadelü bihil fukaha, fakih kimselerle cidal etmek için ilim öğrenilmez. Bizim fakülteye birisi gelmişti, bir çocuk. Biz de mülakat yapıyoruz. Niye ilahiyat fakültesini seçtin diye sordum. Diyor ki bizim orada diyor hocalar var. Burada ilim öğreneceğim, onlarla mücadele edeceğim. Adam kızgınlıkla gelmiş yani bizim fakülteye. Yanlış. Ben ilmi öğreneceğim, Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanacağım, cenneti elde edeceğim, cenneti kazanma vasıtasıdır demesi lazım. Öyle demezse bu sayılan şeylerin hepsi ona bir sevap kazandırmaz. Efendim, la sevabe lehu fihi, bel huve aleyhi vebalun. Böyle bir ilim onun için vebaldir. Bununla ilgili pek çok ayeti kerime ve hadisi şerif vardır. Sa'atani. İki zaman vardır. Buradaki saatten maksat 60 dakika demek değil. Saatani. İki zaman vardır. Tüftehu fihime evvabu sema. Semanın kapıları o saatlerde açılır. Semanın kapıları birçok hadis-i şerifte geçiyor. Demek ki bu sema böyle bomboş değil. Dua hemen böyle göğe yükselip dergah-ı izzete ulaşmıyor. Kapıları var, tutanları var, melekler var. Her duayı yukarıya bırakmayan muhafızlar var, semaların muhafızları var. Birçok hadis-i şeriflerden bunu sarih olarak öğreniyoruz. Her semanın müvekkel bir meleği olduğu ve yukarıya daha başka şeyleri, yani Allah'ın müsaade etmediği şeyleri geçirmediğini hadis-i şeriflerden biliyoruz. İki saat vardır, iki zaman vardır ki bu zamanlarda semanın kapıları açılır demek. Kallema tureddu ala da'in da'vetuhu. Bu zamanlarda dua edenin duası çok nadir olarak reddedilir. Hep kabul olur demek yani. İki zaman vardır ki bu zamanlarda dualar hep kabul olunur. Çok nadir olarak reddedilir. Neden reddedilir? Adabına riayet etmemiştir. Duada bir kusur vardır. İstediği şey muvafık değildir de ondan. Ama kabul olunur. Şimdi o halde bize Peygamberimiz neyi bildirecek biraz sonra? Duanın makbul olduğu iki zamanı bildirecek. Bakalım neymiş o zamanlar. İnde hudurus salah. Birisi namaza hazır olunduğu zaman. Şimdi bu namaza hazır olunduğu zaman demek muhtemelen 5 vakit namazı kılma zamanı. Onun için madem duaların kabul olduğu zamanmış, camiye biraz erken gelmek akıllı insanın kârıdır. Ezan okunmadan camiye gel, hem ezan okunmadan evvel, hem ezan biter bitmez namazlara geçilmeden evvel dua et. Kapının açık olduğu zaman, duanın dergah-ı izzete ulaştırılacağı zaman, duanın kabul olacağı zaman. O halde camiye biraz erken gelelim. Zaten başka hadis-i şeriflerde de camiye erkence gelmenin sevabı zikredilmiştir. Ezan okunmadan geliriz, biraz tesbih çekeriz, Allah deriz, dua ederiz. Dua ederiz, ezan okunur. Ezanı müezzinle beraber tekrar ederiz. Ezan dualarını okuruz. Ezan bittikten sonra elimizi açarız. Ezandan sonraki duayı okuruz. Ondan sonra daha sünnete geçilmezden önce elimizi açar isteriz. Çoluğumuz, çocuğumuz hakkında, kendimiz hakkında, rızkımız hakkında, hastalığımız hakkında, derdimiz hakkında Allah'tan talep ederiz. Bak göreceksin nasıl kabul olacak. Sünneti kıldığımız zaman da daha farza kadar vakit var. Farza kadar da gene dua ile meşgul oluruz. Birisi bu. Ya beş vakit namazdır diyor hocamız rahmetullahi aleyh, veyahut umumi namaza hazır olduğu her zamandır diyor. Bu daha güzel tabii. Beş vakit namazın dışında da insanın nafile namaz kılacakları zaman, daha namaza durmadan önce de semanın kapıları açılıyorsa o da güzel. Ama ihtiyatı elden bırakmayalım. Beş vakit namazı camide kılma, erken gelmeye ve o vakitleri dua ile değerlendirmeye çalışalım. Bunu yapabiliriz. Çünkü ikinciyi biraz zor yapacağız. İkinciyi okuyorum şimdi. Ve inde saffi fi sebilillah. İslam ordusu saf bağladığı zaman, o zaman da semanın kapıları açılır. Bir başka hadisi şerif daha var. Bu konuyla ilgili burada değil ama açıklamasında müellif merhum rahmetullahi aleyh kaydetmiş. Ben de onu size okuyayım. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki tüftahu ebvabu semai ve yüstecabu duau fi erbaati mevatine. Dört yerde semanın kapıları açılır ve dualar makbul olur, müstecab olur. Dört yerde. Şimdi dört şey sayacağız. Bir, indeltika'is sufufi fi sebilillah. İslam ordusu saf bağladığı zaman. Birincisi bu. Ve inde nuzulul gays. Yağmurun yağdığı zaman. Yağmurun yağdığı zaman dua makbuldür. Allah'ın hikmeti. Yağmur Allah'ın rahmeti olduğundan biz rahmet demişiz. Bizim köylerde anamız rahmetli hep öyle derdi. Rahmet yağıyor. Üstüne paltonu al. Yani yağmur yağıyor demez rahmet derlerdi. Ne güzel kelimeler kullanırlarmış. Kızar la havle ve la kuvvete illa billah der ecdadımız. Küfür etmez. Kötü söz söylemez. Tesbih çekiyor yani. Biraz sıkıştırırsın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Yani ne kadar güzel şeylere alıştırmışlar kendilerini. İkincisi yağmur yağdığı zaman. Ve inde ikameti salah. Namazın kılınacağı zaman. Burada ikameti salah dedi. Yani namaz kâmet getiriliyor filan tam o sırada. Yukarıdaki hadis-i şerifte inde hudurus salah demişti. O vakitte. Ve dördüncüsü inde rü'yetil Kabe. Kabe-i Müşerrefe'nin görüldüğü zaman. Kabe'nin görüldüğü zaman da dua makbuldür. Şimdi bunun iki ihtimali var. Bir, Kabe-i Müşerrefe'yi insanın hacca gidip de ilk defa gördüğü zaman, gözünün ilk takıldığı zaman yaptığı dua makbuldür derler. Onun için hacı yeni hacca gitti, Beytullah'a girdi, efendim Bab-ı Selam'dan aldılar onu, dolaştırırlar böyle, başı önde yürür yani bakmayayım diye. Baksa görecek ama oradan dolaştırır, yolunca yöntemince gelir, ondan sonra hadi bak dediğin zaman gözünün önünde dop dolu böyle gelin gibi Kabe-i Müşerrefe, siyah örtü ama üstü böyle nakışlı, ayet-i kerimelerle sırmalı, ayet-i kerimelerle yazılı, yüreği erir insanın. Yani baktığı zaman hayran kalmamak mümkün değildir Kabe-i Müşerrefe'ye. İnsanın içi böyle damla damla erir baktığı zaman. İşte o zaman dua makbul. Bir ihtimal daha var diyor şarihimiz, yani müellifimiz rahmetullahi aleyh. Kabe'ye her baktığı zaman, Kabe'ye her baktığı zaman duası makbul olur. Zaten Kabe'ye bakmak biliyorsunuz başlı başına sevaptır. İnsan gözünü Kabe'ye dikti, diz çöktü, oturdu orada. Sabahtan akşama ona baktı, sevaptır. Yani Kabe'ye bizzat öyle bakıvermek bile sevaptır. Her bakışta da muhtemeldir diyor. Öyleyse oh yaşadı insanlar. Yani baksın baksın dua etsin, baksın baksın dua etsin. Hacı küçümsemeyelim. Hac çok büyük bir ibadettir. Yani bir insan hac eder de geri dönerken acaba Allah beni affetti mi diye düşünürse o zaman ilk günahı işlemiş olurmuş. Allah bütün günahları affediyor. Hac defteri amalinin kirlerini silip bembeyaz edici bir ibadettir. usulüyle yapılırsa, kavga etmeyecek, cidal etmeyecek, efendim usulü var, haccın da adabı var, adabına uymazsa olmaz tabii. Kimisi turist gelir, turist gider. Çünkü maksadı hac etmek değil ki, oradan şu kadar mal alayım, bu kadar şey alayım, şurayı göreyim, burayı göreyim. Sen keşke başka yere gitseydin, orası ibadet yeri.

övünme yeri değil, kavga yeri değil, gürültü yeri değil. Mescid-i Nebevi'de kavga eder, olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru kavga yeri mi? İnsan utanır. Büyük kimsenin huzurunda başkasıyla fısıl fısıl konuşmaya bile utanır. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bir hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Ebu Derda radıyallahu anh'ten Taberani rivayet etmiş. Biraz çocukları, biraz da yaşlıları ilgilendiren bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Meselüllezî yeteallemul ilme fî sigarihi kennakşi alel haceri ve meselüllezî yeteallemul ilme fî kiberihi kellezî yektubu alel ma." Efendimiz buyuruyor ki, küçükken ilim öğrenen insan, taşın üzerine kitabe yazan, nakış yapan, taşın üzerine kazıyarak efendim yazıyı, nakışları yapan insan gibidir. Yani aklına, hafızasına öğrendiği ilimler kitabe gibi kazınır. Yani kitabelerde nasıl Romalılardan kalma kitabeler, Abbasilerden kalma efendim anıt, efendim bilmem caminin üzerindeki yazı filan diyoruz. Taşı oldu mu kalıyor ve okunuyor. Çünkü taş dayanıklı bir malzeme, derin derin kazılmış olunca içine, üstüne kalıyor. Küçükken öğrenilmiş ilim taşın üzerine yapılmış şekiller gibidir, yazılar gibidir, nakışlar gibidir, kalıcıdır. Yani çok hatırında kalır. Ve meselüllezî yeteallemül ilme fî kiberihî, yaşlandığı zaman ilim öğrenirse insan, o zaman kellezî yektubu alel mâ, suyun üzerine yazı yazmış gibi olur. Daha yazarken efendim harfler kayboluyor çünkü satıh düzleniyor. Kum olsa kalacak biraz. Yani kum üzerine yazı yazmak gibi desek, işte yağmurda, rüzgarda kum düzlenecek. O yazılar çabucak kaybolacak. Bir mevsimde kaybolacak, bir haftada kaybolacak. Ama yaşlılıkta ilim öğrenmek suyun üzerine yazı yazmak gibi deyince, öğrenirken unutulacak demek. Hakikaten insan yaşlandığı zaman, Allah tabii sıhhat afiyet versin, güç kuvvet versin, hafızası canlı olsun. İnsan Müslümanca yaşarsa hafızası da canlı olur. Küçükten beri Kur'an'ı ezberlemişse, hafızasını kullanmışsa, yaşlandığı zaman da o canlı hafıza devam eder, dinç kalır, ihtiyarlamaz, bunamaz, tatlı bir insan olur. Bizim mütedeyyin böyle erbab-ı hal dediğimiz böyle arif ihtiyarlar cihanı fethediyorlar. İslamca olunca her şey güzel oluyor. Ama bu hadis-i şeriften bizim çıkartmamız bir ders varsa, diyeceğiz ki çocuklarımıza küçükken ilmi öğretelim, İslam'ı öğretelim.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 8.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 8'i dinlediniz.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer eynema tüvellû fe temme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazık.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamamen bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun. Elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil. Özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak
2: kozmetik
1: duralım.
2: Kozmetik ürünler.
1: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğümüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
2: Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet günü

gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر

0: اغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

0: Allahümme gısil hatayaya bil mâi ve'l-selci ve'l-barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99

0: 9 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimu'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ül-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme faliqal isbah ve ca'ilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbana iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fâtiras semâvâti vel ard, âlimel gaybi ve şehâde, rabbe kulli şeyin ve melîkeh, eşhedü en la ilâhe illâ ent, a'udhu bike min şerri nefsî ve şerri şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluka l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك

0: لك اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'aluka ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Kendisi güzel, huyu güzel, yüzü güzel, sözü güzel, hali güzel, efendim ibadeti güzel, sünnet-i seniyesi güzel. Efendimizin yolu en güzeli. Çok şaşalı görünmüyor hocam. Ben bunu böyle parlak pırıltılı, böyle pırlantalı, elmaslı falan gibi görmüyorum. Ha işte bunun bu sadeliğinde bunun güzelliği. Efendim falanca binaya bakıyorum da, efendim şöyle süslü, böyle süslü, bilmem ne bilmem ne, filanca kumaşa bakıyorum da, şöyle alacalı, böyle şeyli. O basit insanların zevki. Gel bakalım kaliteli ipek kumaş nasıl oluyor? Halis yün, çok pahalı kumaş nasıl oluyor? Rengini bir gör bakalım. Öyle cırlak renkler mi? Yoksa sade, kibar renkler mi? O zaman anlarsın. Süleymaniye Camii mi güzel mimari bakımdan, yoksa efendim sonradan yapılma filanca yapımı? Gör bakalım. O Mimar Sinan koca usta, o Süleymaniye Camii'ni yapmış. Aa, ben de olsam ben de yaparım. Evet, yap bakalım da görelim. Yani o sade güzelliği mimarlar öve öve bitiremiyorlar. Amma sade güzel yapmış ha. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. Bir manzume netice itibariyle şiir. Allah adın zikri değelim, evvela vacip oldur cümle işte her kula. Devam ediyor. Ben de söylerim, ne olacak, ne dedi? Allah adın evvela analım, Allah'ın adını evvela. Çünkü herkese bu işin evvelinde Allah demek vaciptir. İşte ben de böyle bir şeyler derim, alırım elime kalemi, ben de yazarım. Yazarsın ama herkes kaşık yontar ama sapını denk getiremez.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

isterim kaza ve kaderine rızayı. Ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz

için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm

0: Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: حتى يسلم الناس من لسانك غيرك
3: الله محفظ
2: بعض الإنسان elinden dilinden insanlar bir şeydirler aciz. Macizlik edirler yani. Maciz olurlar, rahatsız olurlar. Aman şu adamın elinden dilinden korunalım diyerekten. Onun için Allah cümlemize iyi huylar, iyi ahlaklar, güzel bir geçinen Müslümanlardan için günümüzde. Ve la tekûnü âlimen. Sen âlim de olamazsın. İstersen istersen dünyanın mekteplerinden profesör şahitinden olsun. Ne olursan ol, âlim olamazsın. Hatta tekûne bil ilmi âmile. İlminle âmil olmadıkça, ilminle âmil olmadıkça âlim sayılmaz. Odalar doldu, kitabın var, yazmışsın, düzmüşsün, okumuşsun, okumuşsun ama alamaz. Ve lâ tekûne âbide. Âbid de olamaz. Tabi biz ibadet ediyoruz şimdi. Bize âbid derler, ibadet ediyoruz şimdi. İbadet ettiğimizde dolayı âbid demek. Neden? Diyor ki siz âbid olamazsınız. Ne zaman? Hatta tekûne veri'an. Allah'tan son derece korkup, şübhetten kaçırmadıkça, şüphelerden kaçırmadıkça, abid olur. Öyle yatıp kalkmakla, ibadet etmek de abid olsa, ooo ne yaptınız bazen. Fakat veri'an, vera denilen Allah korkusunun hem de korkudan daha fazla olarken şüphe. Çünkü korku haramlardan kaçmak. Vera, şüphelerden kaçmak. Haramdan değil de haram, acaba bunda bir şey, bir şüphe var mı? Bundan kaçır. Yani faizin haram olmadığını bilmeyen yok. Bundan kaçmak takvadır. Fakat vera, burada şüpheli bir iş var bu işin içerisinde, onu bırakır milyon kazanacağını bize de. Vera bu. Ve la tekûne veri'an. Bu vera sahibi de olamazsın sen. Hatta tekûne zâhiden. Zâhid olmadıkça. Dünya adamıysan olamaz. Zâhid, dünyaya kıymet vermeyen adam. Tarih-i dünya dedikleri. Tarih-i dünya Allah'la beraber çalışmamak demek değil. Tarih-i dünya demek çalışmamak da değil. Çalışır, takdimat-ı ilahiye razı olur. Allah bugün ne kısmet verdi? Ona razı olur. Kimse de sizi görür. Öyleyse asıllı şant, sükut et çok. Sözünü çok kıs, sükut et. Ve eksil, fiks, çok da düşün. Düşüncende çoğal. Biraz düşüncene vakit ayır. O halen kalkarız, kalkıyoruz. Hadi işimizin başına koyalım diyerekten. Ne zaman düşüneceğiz? Bu düşünce tefekkürü. Allah'ın nimetlerine tefekkür. Allah'ın bize verdiği şu beden, sıfat, efendim, akıl, zeka, sayısız nimetler. Her tarafı dolu. Fakat en çok kendinde var zaten. Başka dışarıya bakma. Kendine bak, kafi. Bunları çok düşün. Bunları sana vereni de bul. Öyle düşünme, hayvandaki düşünme gibi değil de, insanca düşün de, bunları sana vereni bul. Şimdi bu camiyi insan görür de, bu camiyi kim yaptı diye aramazsa, bu levhayı görür de, bu levha kimin eseridir diyemezse, görmüşün ne fayda, onu herkes görüyor. Bu görmenin, düşünmenin arkasındaki idraki gitmek lazım. Ve ekli dışt, çok da gülme. Çok da gülme. Çok gülmek, ve inne kesreset dışt, müfsidetün lil kalp, kalbi öldürür. İnsanın hayatı kalbine bağlıdır. Kalp de kalp olmayınca, yoksa o makinenin işlemesi değil maksat. Bu makinenin işlemesi bile baktı olsa, o makine dürüst işleyemeyince çeşit arızalar geçiriyor. Bazen de alıp ansızın götürüyor. Niçin? Bozuk kalp. Kalbin bozuğu nasıl cesedi alıp götürüyorsa, gönül dediğimiz gönlün de bozukluğu çok gülmekten ileri geliyor, o da öyle. Bir tanesi de altında yine vardı. لَا تَكُونُوا عَيَّابِينَ Ey Müslümanlar! Siz ayıplayıcı olmayınız. insanlarda kusur görerekten, şunun şu kusuru var, bunun da bu kusuru var diyerekten insanları ayıplamaya kalkmayın. Ayıpsız kimseyi bulamazsınız. Herkesin bir çeşit kusuru vardır. Sendeki kusur budur, bendeki kusur budur. Sen kendi kusurunu görmezsin, bendeki kusuru görürsün. Bu ayıp şey. Kusur arıyorsan kendi kusurlarını tasfiye edebiliyor musun? Ne mutlu sana. Kendi kusurlarını tasfiye edemeden başkasında kusur aramak ayıp şeydir. Velamet dahin. Kimseyi de övücü olma. Methedip. Karşıya çıkarıcı olma. Velet anin. Tan edici de olma. Kimseyi de tan etme. La tebutunne. Ve aleke deydün. Üzerinde borç varken ölme. Ölmemi kimsenin de değil. Gel geldim diyorum. Yani borçlu olma. Borçlanmayı biz kendine sanat yapma. Bazı insanlar daima borçlu olmayı severler. İşlerini bezgörlerler. Ve innemâ hiyel hasenat ve siyyat. Bu hem hasenattır hem siyyattır. Yani senin hasenatını elinden alır. Hasenat veremezsin borcu, öder, gidersin. Arkadaki mirasını da onu tanımaz. Senin hasenelerin elinden gider bakılır. La tenzir, la tenziru ve innen nez la yuni minel kadri şeyha. Ben şu işim olursa kurban keseyim. Yahut şunu okuyayım, bunu okuyayım filan böyle bir şeyler derler. Nezir eder. İş de olur. Ben nezrettim de işim oldu der. Bu olmaz. Nezir etmekle iş meydana gelmez. Niçin? Bak ne diyor? وَاِنَّمَا يَسْتَخْجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ O, işin olmasından dolayı ancak bu bakil olan insanın parasının çıkmasına vardır faydası. Kurban parası verecek. Bunun çıkmasına vesile olmuyor. Bu iş yine olacaktır. Bunu ister adadın, ister adamadın. Adadın diye olmadı bu iş. Olacaktı, oldu. Fakat sen de bunu adadın, bu para senden çıkıp bu kararların boğazına girsin diyerekten. Fayda oldu o kadar fayda. La tunecitu bevkâküm fe innel müslim leyse bi nefsin hayyen ve la meyyida. Şimdi öldü mü cenaze? Necit oldu derler. Böyle şey olmaz. Müslümanın ölüsü de dirisi de temizdir. Fe innel müslim leyse bi nefsin hayyen ve la meyyida. İster ölsün, ister bir olsun. Daima Müslüman temizdir, temiz. La tenzilur rahmet. Rahmet-i ilahi nazil olmaz. Rahmet-i ilahi nazil olmaz. Alâ kavmin. Bir kavmin üzerine ki kâtiur rahim. Lakin beynühüm kâtiur rahim. Bunların arasında rahim, süley-i rahim yapmayan anasına, babasına, dayısına, amcasına, halasına, teyzesine görüşmeyen, gitmeyen, gelmeyen kâtiur rahim diyorlar bunlara. Bunlar varsa bu kavmin o cemaatin üzerine rahmet de yapar. Bir tanecik var içerisinde mesela, böyle bir cemaatin içerisinde. Allah'tan rahmet istiyoruz. Fakat o kâti-i rahim dolayısıyla Cenab-ı Hak rahmet ediyor. Gerek gönüllere, gerek yerlere. لَا حَسَدَ اِلَّا اَسْنِينَ Haset caiz değildir. Ama iki yerde caizdir. Haset, çekememezdik yani. Caiz değil. Ancak iki yerde. Birisi, رَجُلْ اَعْتَى اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّتُهُ عَلَى هَلَكَتِهِ Allah para vermiş çok. Serveti var. Ama boyuna hayırları harcıyor. Ya Rabbi keşke bana da böyle bir para verseydin de, ben de böyle harcasaydım değilse. Buna haset de demiyorlar da, hüp de diyorlar. Bu haset de, girmez yani. Onun elinden al da ver demek değil. Haset, onun elinden al, yapamazsın da ben yapayım. Manasına gelir. Bu öyle değil. Onunla verdiğin gibi bana da ver ya Rabbi. Ben de böyle paraları sağıma sağıma dayayım, hayırlar yapayım. Ve racil atâhullâhu hikmet. Bir de Allah Teala ona hikmet vermiş, ilim vermiş. Bu da ve yaddu biha ve yuallimu. Mümin amel olup diyor ve onu bilmeyenlere de öğretiyor. Bu öğrettiğinden dolayı böyle bir ilim de benim olsaydı da ben de birçok insanlara bilgi verseydim diye istemek caizdir demişler.
0: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

La ilahe illallah diyenin arkasında da namaz kılın. Yok efendim şöyleymiş de böyleymiş de bilmem ne efendim, o adam falancalara mensupmuş da filanca adam filancalara mensupmuş da çeşitli laflar. Cami Allah'ın camisi, Allah'ın eli. Beş vakit namaz kılmak Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünneti diye cami ondan geliyor. Kim olur? Cami Müslümanların hepsinde. İnnel mesacide lillah. Hatta Müslümanların da değildir. Camiler Allah'ındır. İnnel mesacide lillah. Camiler Allah'ın evleridir. Gitmemek olur mu?

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Sağduyunun sesi, Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Kısa reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standı

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Bir Medine akşamı. Güneş, hurma ağaçlarının arasından süzülerek çekilirken, şehrin üzerine ince bir sükunet örtüsü serilmişti. Rüzgar, kumları hafifçe savuruyordu. Bu dinginliğin içinde, Enes bin Malik radıyallahu anh'den bildirildiğine göre, üç sahabi kararlı adımlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi evine doğru yürüdüler. Kapıyı çaldıklarında yüzlerinde hem saygı hem de merak ifadesi vardı. İçeri alındılar. O da sadeydi. Ne ihtişam vardı ne de dünya süsü. Ama her köşesinde derin bir huzur hissediliyordu. Geliş sebeplerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evdeki nafile ibadetlerini öğrenmek istiyorlardı. Anlatıldı Efendimizin geceleri, gündüzleri, ibadetleri. Dinledikçe yüzlerinde şaşkınlık belirdi. Cevaplar geldikçe yüzlerindeki ifade değişmeye başladı. Bekledikleri gibi değildi. Onların gözünde peygamber demek kesintisiz ibadet, durmaksızın kulluk demekti. Oysa anlatılanlar dengeliydi, insaniydi, ölçülüydü. Evden çıktıklarında hava artık kararmıştı. Gökyüzü yıldızlarla dolu bir kubbeye dönüşmüştü. Üçü de yürüyordu. Ama her biri kendi düşüncesinde kaybolmuştu.
1: Biz Allah'ın Resulü gibi miyiz? Allah onun olmuş ve olacak bütün günahlarını bağışlamıştır.
0: İçlerinden biri durdu. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sesi biraz titrek ama kararlıydı.
2: Ben geceleri hiç uyumayacağım. Ömrüm oldukça hep namaz kılacağım.
0: Diğeri hemen söze girdi. Sanki içinde bir ateş yanıyordu.
3: Ben de her gün oruç tutacağım. Hiç ara vermeyeceğim.
0: Üçüncü sahabi bir an durdu, derin bir nefes aldı, sanki dünya ile bağını koparmak ister gibi konuştu.
1: Ben de kadınlardan uzak duracağım. Evlenmeyeceğim.
0: Sözler söylenmişti. Gece bu kararlara şahitlik etti. Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve kendilerine şunları söyledi. Bu sözleri söyleyen sizler misiniz? Sahabiler başlarını eğdi. Sesleri çıkmadı ama kabulleri belliydi. Efendimizin sesi bu kez daha net, daha derindi. Allah'a yemin ederim ki, içinizde Allah'tan en çok korkan ve ona en çok saygı duyan benim. Fakat ben bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Gece namaz kılarım ama uyurum da ve kadınlarla da evlenirim. Son cümle adeta bir mühür gibiydi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. O an sözler sadece kulaklarda kalmadı, kalplere indi. Üç sahabi söyledikleriyle değil, duyduklarıyla değişti. Anladılar ki gece yine aynı geceydi. Ama artık içinde bir denge vardı. Bir ölçü, bir yol. Kulluk kendini zorlamak değil, dengeyi bulmaktı. Ve o gece Medine'de üç kalp ibadetin sırrını yeniden öğrendi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı

0: çünkü plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey, hani küçükken bile hani annelerimiz babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay, her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor, hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz, hayatımızda her zaman olan şeyler, aslında onların, hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Farkında ol, Akra dinle.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, değişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden. Allah.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
0: Akra.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli gençler, Allah Celle Celaluhu size razı olduğu bir ömür sürmeyi nasip eylesin. İki cihan saadetine cümlenizi mazhar eylesin. Allah-u Teala Hazretleri bir hadisi kutsi'de buyurmuş ki, kulum bana ibadet ve taatlerle, hayır ve hasenat ile, nevafil ile yaklaşa durur. Her yaptığı ibadet kulu Allah'a biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır. Nihayet iyiliği galebe çalar. Kul esas yapısı itibariyle, genel manzarası itibariyle iyi bir kul olur. İyilik yapan bir kul olur. Ufak tefek kusurları olsa bile hatasız kul olmaz ama genel yapısı itibariyle nihayet böyle hayırla, hasenatla, iyiliklerle meşgul olan bir iyilik meleği gibi bir insan olur. Herkes görür, sever. Karınca ezmez, tatlı dilli, kimsenin kalbini kırmaz. İyi insan. Herkes ittifak eder. Hatta uhibbahu. Nihayet ben o kulumu severim. Yani böyle nafile ibadetleri yaptığı zaman ilerleye ilerleye ben o kulumu severim. Feiza ahbettuhu, o kulumu sevdiğim zaman da gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum, tutan eli olurum, söyleyen dili olurum, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür. Yani bir beşer görüşüyle görme değil, Allah-u Teala Hazretlerinin gösterdiği her şeyi görme durumuna gelir. Günü görür, istikbali görür, cenneti görür, efendim hılkatı görür, falanca insanın efendim uzakta yaptığı şeyi görür, söylediği sözü duyar, yaptığı ters işi haber verir, onun karşısına çıkar. Neden? Çünkü Allah gören gözü oldu, Allah işiten kulağı oldu, Allah tutan eli oldu, Allah ona yardım etti. O Allah-u Teala Hazretlerinin yardımına mazhar olunca müstesna bir kul oluyor. Bizim tanıdığımız şu bize materyalist eğitimle öğrettikleri efendim sistemden başka sistemler çalışmaya başlıyor. İnsan Allah'ın sevgili kulu olduğu zaman yakınlar uzak oluyor. İmkansız işler mümkünat dairesine giriyor. Yapılamayan şeyler yapılabiliyor. Mesafeler aşılabiliyor. Efendim 7 kat gökleri seyran edebiliyor Allah'ın bir kulu bir anda. Efendim karşısındakinin gönlünden geçeni söyleyebiliyor. Hiç kimsenin yapamadığı işleri yapabiliyor. Bir işaretiyle efendim kameri ikiye bölebiliyor. Neden? Allah yardım ettiği için, Allah'ı bulduğu için, Allah'ı bildiği için, Allah'ı sevdiği için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Allah'ı hakkıyla bilseydiniz, Allah'tan hakkıyla korksaydınız, dualarınızla dağlar yerinden kayardı. Zail olurdu, zeval bulurdu, yok olurdu, kayardı, toz olurdu. Her şey olurdu yani. Allah-u Teala Hazretlerinin insan sevgili kul olmaya bakmalı. Bizim hayatımızın gayesi Allah'ı bilmek, Allah'ın sevgisini kazanmak, rızasını kazanmak. Bastıra bastıra, tekrar tekrar, yine her zaman, her anda, her yerde söyleyeceğimiz söz bu. Gayemiz bu. İlahi, ente maksudi ve rıdake matlubi. Yazın defterinizin başına, yazın kalbinize, yazın her zaman açtığınız efendim şeyin cüzdanınızın bir kenarına. Bir arkadaş kol saatinin üstüne mürekkeple yazmış. El mevtu hakkun diye. Yani saate bakıyor. Her saate bakışta el mevtu hakkun, ölüm haktır. Bir gün başına gelecek, muhakkak gelecek diye o ihtar alıyor. Siz de bir yere yazın ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Unutmayın ya Rabbi, ben seni bilmek istiyorum, seni bulmak istiyorum. Asıl vazifem bu. Senin rızanı kazanmak istiyorum. Asıl gayem, asıl hedefim bu diye şey yapmamız lazım. Hilafsız, İhtilafsız, tereddütsüz gerçek bu. Hayatın en mühim gerçeği bu muhterem kardeşlerim. Başka şeylerle oyalananlar sonunda hep efendim pişmanlık içinde kalmışlardır. Hep nedamet duymuşlardır. Hep saç baş yolmuşlardır. Hep yaka yırtmışlardır. Hep diz dövmüşlerdir. Efendim çok pişman olmuşlardır. Siz böyle olmayın. Gençlikte olan ibadetin değerine paha biçilmez. Siz Allah'ı bilmeyenlerden olmayın. Siz Allah'ı bulmayanlardan olmayın. Siz gafillerden ve cahillerden olmayın. Nedir Allah'ı bulmaya mani olan şeyler? Bir, cahillik. Hiç duymamıştır, hiç haberi yoktur. Hiç bu konulardan kulağına bir şey gelmemiştir. Hiç bu konuları bilen insanların yanına yanaşmamıştır. Hiç o tarakta bezi yoktur. bambaşka bir muhitin içinde yetişmiştir. Çevresi başka insanlardır. Efendim vur patlatsın, çal oynasın, oynayan kimselerdir. Eğlenen kimselerdir. Dinsiz insanlardır. İçki içen insanlardır. Dans eden insanlardır. Veyahut efendim daha başka bir gaflet türü ile ömrünü ifna eden, mahveden, yok eden insanlardandır. Hiç duymamıştır. Cahillik. Tamam. Bu masum bir manidir. Cahillik ilim ile izale olur. Onun için ilmi çalışma en önemlidir. Onun için hepimizin ilme yardımcı olmamız lazım. Şimdi bazı kimseler bizimle iddialaştıkları için, zıtlaştıkları için, bizim de Allah hamdü senalar olsun efendim profesörlük vermiş, ilim sıfatı vermiş. En üstün makam efendim cihattır, mühattır filan. Hayır. En üstün makam ilimdir. Yani alemin mertebesi makamların en üstünüdür. Hadis-i şerifler böyle şey yapıyor. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. En üstün makam rütbetül ilmi, aileler rütbettir. Rütbelerin en üstünü ilim makamıdır. Onun için biz kendimizi ilme adadık. Çalışmalarımız, sizi toplamamız, sizinle konuşmamız, görüşmemiz hep ilim içindir. Hep o yoldadır. İlmin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İlmin kaynağı Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesidir. İki sağlam kaynağa dayanmışız. Efendim o pınarlardan alıyoruz. Efendim onun sözcülüğünü yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ümmetin fesada uğradığı zamanda benim sünnetimi ihya edenlere 100 şehit sevabı verecek diye hadis-i şerifler vardır. Çok medihler vardır, çok ikramlar vardır alimlere. Allah'ın çok iltifatları vardır. Çok büyük mertebesi vardır alimlerin. Ahirette çok büyük efendim iktidarları olacak ve şefaat edeceklerdir.

bakımdan ilme çalışın. Zaman gençlik çağı ilme çalışma zamanıdır. İlme çalışın. İlmin en önde gelen cinsi de türleri içinde en şereflisi de marifetullah. Allah'ı bilme ilmidir. Allah'ı bilme efendim çalışmalarıdır. Bunu her şeyden önce yapacaksınız. Hangi meslekten olursanız olun Allah'ı bilen kimse olacaksınız. Allah'ı bilen doktor. Kimi mühendis olur. Efendim kimisi doktor olur. Kimisi daha başka meslekten olur. Bu sahaya gönül vermiştir. Siz de ilmi çalışma yapacaksınız. En başta efendim bu cahillik izale olmayacak. Bilgi sahibi olacak. Ama bilgi uygulamak içindir. Bilgi gerçeklere ulaşmak içindir. Bilgi vasıtadır. Bilgi gaye değildir. Bilgi süs değildir. Bilgi böbürlenme vesilesi, fahır vesilesi değildir. Efendim çalım satma vesilesi değildir. Bildiğini uygulamayan insan daha büyük vebal altında kalır. Onun için uygulayacaksınız. Yani bildiğini söylemeyen, dalgalıklık eden, yaltaklık eden alimler olunca zalimlerin işi daha hızlı gidiyor. Her yerde dobra dobra hakkı söyleyecek. Bildiğini söyleyecek, bildiğini uygulayacak. Onun için ilim birinci merhale. Diğer bir mani efendim dünyadır. Dünya, yani bu hayatı dünyanın, içinde yaşadığımız dünya hayatının çeşitli süsleri vardır, zevkleri vardır, eğlenceleri vardır. Hakikaten tatlıdır fani dünya, hoştur. Efendim su başları, ağaç dipleri, efendim piknikler, deniz kenarları, yaylalar, manzaralar, paralar, balkonlar, meşrubatlar, tatlılar, tuzlular, efendim danslar, şarkılar, zevkler, eğlenceler, çalgılar vesaire vesaire vesaire. İşte dünya hayatı, dünya hayatının çeşitli efendim sahneleri ve maddeleri insanı alıkoyar, oyalar, meşgul eder, zihnini çeler, kalbini çeler, aklını çeler, kendisine bağlar. İnsan bir ara efendim bir şeyle meşgul olur, bir ara başka şeyle meşgul olur, bir ara başka şeyle meşgul olur. Birden Azrail aleyhisselam karşısına gelir. Vaden yetti, ver bakalım emaneti diye. O zaman ah vah etmesi fayda etmez. İnsan nasıl meşgul oluyor? Küçüklüğünde yeme içmeyle meşgul olur. Horoz şekeri, efendim düdüklü şeker, efendim bilmem macun, efendim elma şekeri, bilmem keten helvası, efendim kağıt helvası, dondurma, bilmem ne, çikolata vesaire filan hep midesine hizmet yolundan gider. Ondan sonra delikanlık çağına gelir. Efendim bakarsınız nihayet birisiyle anlaşır, bir yuva kurar. Efendim uyuşurlar, evlenirler. Tamam, o sahnede kapanır. Ondan sonra artık ev kurulduğu için ev lazım, maaş lazım, efendim geçim lazım vesaire diye. Bu sefer de bir para hırsı başlar. Bir iş kurayım, daha çok para kazanayım, daha fazla miktarda rahat edeyim filan derken mal sevgisi başlar. Mal sevgisini bulduktan sonra efendim ya ben zenginim ama kimse bana böyle ayağa kalkmıyor, iltifat etmiyor filan. Biraz da başkan olsam filan demeye başlar. Efendim orada burada sosyal derneklerde vazife almaya başlar. Efendim böyle mevki makam filan arzusu. Ondan sonra da hiç olur gider. Yani şah olsa ne olacak? Şahlar şahı olsa ne olacak? Ondan sonra da ecel gelir, ömür biter. Yani dünya hayatı insanı çeşitli süslü, aldatıcı şeyleriyle aldatıyor. Onun için eskiler bu dünyayı bir cadaloz, yaşlı koca karıya benzetmişlerdir. Yani yüzünü gözünü öyle boyamış ki dışarıdan yaşlılığı, yüzünün kırışıklığı anlaşılmıyor. Efendim ama kırıtıyor, işmar ediyor, efendim işaret ediyor, onu kandırıyor, bunu kandırıyor, peşine takıyor, gel peşimden mendil atıyor. Efendim oyalı mendil atıyor. Hadi bakalım onun peşine takılıyor, gidiyor filan. Böyle çok insanı kandırmıştır bu dünya. Onun için kahpe felek demişlerdir. Kahpe dünya demişlerdir. Efendim mecu dürüsti ahd ez cihani söz nihat kin acuze arusi hezar damades diyor şair Farsça'da. Sen sakın bu dünya denilen acuze koca karıdan sana vefa bekleme. Bu sana sadık bir yer olmaz, iyi bir eş olmaz demek istiyor yani. Dünyanın vefası yoktur diye böyle anlatıyorlar. Dünya insanı böyle aldatır. Dünyanın zevklerine aldanmamak lazım. Akılcı olmak lazım. Gerçekleri görmek lazım. O da ilimden elde edilen malumatla olur. Sırf akıl, efendim, sadece böyle vahiy ile desteklenmeyen akıl da bu gerçekleri bulamıyor. Beslenmemiş, efendim, gıdalanmamış bir akıldan da fayda yok. Onun için helak olup gidiyorlar. Demek ki cahillik bir belaymış. Dünyanın süsleri bir başka belaymış. Deli eder insanı, efendim, bu dünya. Şu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç dediği gibi Orhan Veli'nin hakikaten deli ediyor. İşte fani dünya böyle aldatır insanı. İleriye doğru zamanlar geçti.

0: Allah onu sever ve ona yardım eder. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. ...63 yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştakı aşıkı Hakk, vefatına tarihti.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Sad Suresi. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Sad Suresi 88 ayetten oluşur. Adını surenin başında yer alan ve Kur'an'da bazı surelerin başlangıcında bulunan Sad harfinden alır. Sure, Kur'an'a vurgu yaparak başlar. Sad, o şanlı, şerefli ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Ardından gelen müşriklerden bahseden ayetlerin iniş sebebiyle ilgili olarak şu hadise rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'de daha önce inen şirkle ilgili ayetlerden rahatsız olan müşrikler, Ebu Talib'e müracaat edip yeğeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi davasından vazgeçirmesini isterler ve bir takım vaatlerde bulunurlar. Ebu Talib durumu Peygamber Efendimiz'e bildirince, o kendilerinden Allah'tan başka ilah yoktur demeleri dışında bir şey istemediğini ifade eder.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Sad suresinin devam eden ayetlerinde inkarcıların gururları, Kureyş'in inkarcılığı, Nuh aleyhisselam, Ad, Semud ve Eyke halkının inkarcılığı, Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselama verilenler, Eyüp aleyhisselamın sabrı, cennet ve cehennemin hak olduğu, meleklerin Hazreti Adem aleyhisselama secdesi ve şeytanın ihlaslı kulları azdıramayacağı anlatılmaktadır. Sad suresi ilk ayetlerinde olduğu gibi son ayetlerinde de Kur'an'a, ilahi davete dikkat çekerek biter. Oh Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Kabe çevresindeki putların yıktırılışı. Kabe'nin çevresinde tapılmak üzere dikilmiş, kurşunla berkitilmiş 360 put bulunuyordu. Bunlar Arap kabilelerine ait olup zaman zaman gelinir, ziyaret edilir, kendileri için kurbanlar kesilirdi. Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz aleyhisselama, asanı eline alıp dokun onlara dedi. Peygamberimiz aleyhisselam elindeki asayla putlara birer birer dokunuyor ve hak geldi, batıl yok olup gitti. Hak geldi. Yok olan batıl ne yoktan bir şey var edebilir ne de yok olanı diriltebilir buyuruyordu. Peygamberimiz aleyhisselam asa ile dokundukça putlar yüzlerinin ve arkalarının üzerine düşüyorlardı. Onlardan Peygamberimiz aleyhisselamın yüzüne işaret ettiği put kafasının üzerine, kafasına dokunduğu da yüzünün üzerine yıkılıyordu. Dokunulup da yere yıkılmadık put kalmadı. Bilal-i Habeşi'nin Kabe üzerinde ezan okumasından müşriklerin tedirgin olmaları. Peygamberimiz aleyhisselam öğle vakti girince Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okumasını Bilal-i Habeşi'ye emretti. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden birçokları öldürülmelerinden korkarak dağların başlarına kaçmışlar ve gizlenmişlerdi. Onlardan eman dileyen bazılarına da eman verilmiş bulunuyordu. Ezan okunduğu sırada Ebu Sufyan bin Harp, Attab bin Esid, Haris bin Hişam ve daha başkaları Kabe'nin yanında oturuyorlardı. Bilal-i Habeşi sesini olanca gücüyle yükselterek ezan okumaya başladı. Kureyşilerden bazıları, ''Ey Allah'ın kulları, Kabe'nin üzerinde ezan okumak bu kara köleye mi düştü?'' dediler. Bazısı da Allah'ın ona gazap edeceğini ve bu işi değiştireceğini söylediler. ''Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.'' şehadeti üzerine Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye, ''Hayatıma yemin ederim ki senin adın sanın yükseldi. Namaz kılarız ama vallahi...

0: sevdiklerimizi öldürenleri hiçbir zaman sevmeyeceğiz, dedi. Halid bin Esid, kim bu seslenen diye sordu. Bilal bin Rebah, dediler. Halid bin Esid, Ebu Bekir'in Habeşli kölesi mi diye sordu. Evet, dediler. Halid bin Esid, nerede sesleniyor diye sordu. Kabe'nin üzerinde, dediler. Halid bin Esid, onu Kabe'nin üzerine Ebu Talha oğulları mı çıkardı diye sordu. Evet, dediler. Halid bin Esid, o neler söylüyor diye sordu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür diyor, dediler. Halid bin Esid, Allah'a şükürler olsun ki babam Üseyd'i öldürdü de ona bu günü göstermemek, şu hoşlanmayacağı sesi işittirmemek lütfunda bulundu, dedi. Esid, Mekke'nin fethinden bir gün önce ölmüştü. Haris bin Hişam, vallahi onun gerçekten peygamber olduğunu bilseydim, muhakkak kendisine tabi olurdum, dedi. Haris bin Hişam'a, Muhammed'in putları adamlara nasıl kırdırdığını ve şu kara köleyi Kabe'nin üzerinde nasıl bağırttığını görmüyor musun, denildiği zaman da, eğer Allah böyle olmasını istemeseydi, elbette onu değiştirirdi, dedi. Süheyl bin Amr, eğer Allah buna gazaplanırsa muhakkak onu değiştirir. Eğer buna razı olursa onu yerleştirir, dedi. Ebu Sufyan bin Harp ise, ben bir şey söylemeyeceğim. Eğer bir şey söyleyecek olursam, şu kumlar söylediğimi Muhammed'e haber verirler, dedi. Cebrail aleyhisselam gelip bunların söylediklerini Peygamberimiz aleyhisselama haber verdi. Peygamberimiz aleyhisselam onların yanına varıp üzerlerine dikildi ve ''Ben sizin söylediklerinizi biliyorum. Ey filan, sen şöyle söyledin. Ey filan, sen şöyle söyledin. Ey filan, sen de şöyle söyledin.'' buyurarak onların söylediklerini kendilerine birer birer haber verdi. Ebu Sufyan, ''Ya Resulallah, iyi ki ben bir şey söylemedim.'' dedi. Peygamberimiz aleyhisselam gülümsedi. Haris bin Hişam'la Attab bin Esid, ''Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün.'' Çünkü vallahi bu söylediklerimize yanımızdakilerden başka hiç kimse vakıf değildi. Söylediklerimiz sana herhalde Allah tarafından haber verilmiştir, dediler. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
3: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
4: senin sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
1: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Çok uzaktan Ağustos böceklerinin bitmek bilmeyen şarkısı ve kurbağaların vıraklaması geliyor. Dedem, ninem, ben ve kardeşim Furkan bu köy evindeyiz. Bunun gibi güzel gecelerde hep böyle güzel insanlarla olmak istemişimdir. Dedem tatlı, sakin ve bilge diliyle öyle güzel şeyler anlatıyor ki. Namaz kılmak uzun bir yolculuğa çıkmaktır yavrularım. Bu yol öyle güzel, öyle yeşil ve öylesine ışıltılıdır ki. Doğrusu kardeşim Furkan'la birden çok heyecanlanmıştık. Kardeşim benden önce davranmıştı, heyecanını ifade etmedi. Bize yolculuğu anlatır mısın dedeciğim? Tabii ki anlatırım yavrum, diyerek konuşmasını sürdürdü dedem. Abdestin alınmasıyla başlar bu ışıltılı yolculuk. Arabanıza benzin doldurmak gibi bir şeydir abdest. Namaza

Niyet ederek tekbir aldığınızda güzel bir yere, güzel bir araçla gitmeye başlamışsınız demektir. Yani ellerimizin ve kalbimizin götürdüğü bir yere, dedim heyecanla. Elbette yavrum, elbette. Kıyamdayken ellerimiz sımsıkı birbirine bağlıyken Allah'ımıza itaat etmenin en güzel ifadesini veririz. Sonra Sübhaneke'yi okuyup Besmele ve Fatiha ile devam ederiz yolculuğumuza. Ben Sübhaneke ve Fatiha'yı ezbere biliyorum dede, diye atıldı Furkan. Dedem elleriyle Furkan'ın saçlarını okşarken konuşmasına devam ediyordu. Fatiha'dan sonra bir sure daha okuyup Allahu Ekber diyerek rükûya eğiliriz. Rükû yolculuğumuzun ilk durak yeridir. Orada 3 defa Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz değil mi? Furkan'a hayır dedim gülümseyerek. O secdede söylenir. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim deriz. Dedem atışmamıza hafiften gülümseyerek bakıyor. Sonra 2 defa secde yaparız çocuklar. Alnımız toprağa değiyor gibidir. Ve orada 3'er defa dedemin yarım kalan sözünü Furkan tamamlayıverdi. Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz. Üçümüz de gülümsedik bu söz üzerine. Sonra uzun uzun namazı anlattı dedem. Namazın bölümlerine rekat denildiğini öğrendik. Sabah namazı 4 rekattı mesela. İkisi sünnet, ikisi farz. Öğle namazı 10. Dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. İkindi 8 rekat. Dördü sünnet, dördü farz. Akşam 5. Üçü farz, ikisi sünnet ve yatsı 10 rekattı. Dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet ve ayrıca 3 rekat da vitir namazı. Dedem namaz çeşitlerinden bahsetti biraz. Sonra dedi ki, namazın sonunda tahiyyat oturuşlarında da salli ve barik okunur. Ondan sonra da önce sağa sonra sola Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek selam veririz dedim. Bu selamı sağ ve sol omuzlarımızdaki meleklere mi veriyoruz dedeciğim, diye sordu Furkan. Elbette ama yalnızca onlara değil evladım. Sağ ve sol omzumuzun hizasındaki tüm canlılara da selam vermiş oluruz böylelikle, diye karşılık verdi dedem. Kendi kendime çok ağır bir selam, diye fısıldadım. Dedem ninemi mutfaktan getirdiği çay tepsisiyle görünce, madem namazı bitirdik bir çay molası verelim, dedi. Verelim ama tesbih çekmeyi ve dua etmeyi unuttuk dede, ne haber? Furkan'ın bu sözleri dedemi epeyce güldürdü. Çayları lezzetle yudumlarken kurbağaların ve Ağustos böceklerinin şarkısı sessizliğimize ayrı bir anlam katıyordu. Bir de saçlarımıza dokunuveren serin rüzgar. Herkes uzaklara bakıp neler düşünüyordu ki? Furkan birden bana dönerek herkesin düşündüğü o güzel şeyi söyledi. Hey Sinan abi, benimle birlikte uzun bir yolculuğa çıkar mısın?

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: o, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydiniz,

yeseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

okudukça eser peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı yazan Mustafa Asım Köksal okudukça başlıyor.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir bölümümüzle birlikteyiz. Müreysi ve benim ustalık gazvelerim. Benim ustalık başkanı Dırar oğlu Haris bir gün Medine'ye hücum için kuvvetini derdi bütün. Efendimiz tahkikata Husayb oğlu Zeyd'i saldı. Düşmanların içlerine Zeyd fırsat bulup daldı. Anlaşıldı hainlerin kötüydü niyetleri. Onları tez karşıladı Resulullah Hazretleri. Beni mustalık oymağa çarpışmadan dağıldılar. Haris de bir meçhul semte eylemişti oradan firar. Müreysi'nin ahalisi pek azgın, pek şımarıktı. Saldırdılar müminlere. Nihayet ok yaydan çıktı. Mücahitler azgınlara güzelce bir ders verdiler. 10 kişiyi bir çırpıda cehenneme gönderdiler. 600'den fazla esir, 1-2 bin deveyle 5 bin keçi alınmıştı. İstendi bu haklı sille. Medine'ye dönüyorken muhacirle birkaç ensar hafif yollu dövüştüler. Sevinmişti münafıklar. Medineli müminlere Abdullah çok fitler verdi. Onları terk edin diye bozguncu bir yol gösterdi.

Peygamberi bu hıyanet verilmişti hemen haber. İzin ver, şu münafığı geberteyim dedi Ömer. Efendimiz, Ömer dedi, sen bu şerri hayra yor. Desinler mi Muhammed bak ashabını öldürüyor? Abdullah'ın oğlu ise gerçekten bir Müslümandı. Babasının durumunu öğrenince tasalandı. Demişti ya Resulallah, herkes bilir, babama ben nasıl saygı gösteririm. Fakat bugün emredersen kendim gidip şimdi onun kellesini uçururum. Efendimiz, hayır dedi, yok böyle bir tasavvurum. İnanın ki ona hatta istiyorum iyilik yapmak. Bu büyüklük gerçekten bir peygamberde olur ancak. Esirlerin arasında Haris'in bir kızı vardı. Cüveyriye peygamberle evlenmeyi arzuladı. Babası bir fırsat bulup geldi şehre uzun uzun. Ey Muhammed, kızımı sen niçin dedi tutuyorsun? Üzülmeyin buyuruldu. Hürriyeti elindedir. İster gider ister kalır. Git sor, öğren, fikri nedir? Gitti Haris, kızım dedi. Bu işte söz senin ancak. Babamla giderim de ayıp olur burada kalmak. Ciğerparem, iyi düşün. Beni mahcup etme, emi? İstiyorum baba dedi. Peygamberle evlenmeyi. Cüveyriye bu suretle muradına nail oldu. Peygamberin zevceleri arasına dahil oldu. Müminler de bu gazada aldıkları esirleri peygamberin şerefine bıraktılar hemen geri. Ahzab, Hendek Muharebesi, 5. yıl. Beni Nadir karar verdi peygamberi öldürmeye. Bir gün haber gönderdiler, yurdumuza buyur diye. Efendimiz bir hanenin gölgesine oturmuştu. Amir adlı bir serseri ateşlenmiş, kudurmuştu. Peygamberi atmak için yakaladı kocaman taş. Resulullah kalkıverdi, göstermedi hiçbir telaş. Bundan sonra onlar artık bütün bütün şımardılar. Duymaz oldu kulakları ne bir öğüt ne de ihtar. Übey oğlu Abdullah da onlarla el birlik etti. Azgınları müminlerle çarpışmaya teşvik etti. Bulurum ben size dedi 2000'den fazla asker. Sonra beni Kurayza'da size elbet yardım eder. Gem azıya alınmışken Efendimiz tez davrandı. Bastırmıştı inlerinde, onlar bunu şaka sandı. Baktılar ki kurtuluş yok, hemen özür dilediler. Medine'yi terk edelim, bizi serbest sal dediler. Efendimiz olur dedi. Çıkın buradan, hicret edin. Sizden artık hayır gelmez, cehenneme kadar gidin. Bu suretle Medine'den onları defeylediler. Fakat kucak açmıştı Hayber'deki Yahudiler. Beni Nadir hükümdarı Huyey orada hürmet buldu. İslamiyet aleyhinde uğraşmakla meşgul oldu. Bu kadarla kalmadı o. Mekke'ye de kalktı gitti. Bize yardım edin diye müşrikleri davet etti. Huyey orada kurtarıcı bir baş gibi ağırlandı. Tam 24 bin kişilik 3 kol ordu hazırlandı. Bu orduya Ebu Sufyan seçilmişti başkumandan. Peygamberin tam vaktinde malumatı oldu bundan. Efendimiz ashabıyla müzakerede. Selman dedi, bu kuvveti mümkün değil bence yenmek. Fakat şehir etrafına kazılırsa geniş hendek, karşı koymak kolaylaşır. Başka türlü çaresi yok. Selman'ın bu teklifini Efendimiz beğendi çok. Kazma kürek buldurarak gayet sıkı tuttu işi. Bu iş için peygambere geldi hemen 300 kişi. Suriye'ye yamaç düşen cephelere derin hendek kazılmaya başlanıldı. Kıştı, hava ayazdı pek. Müslümanlar tamam 3 gün çalıştılar son güç ile. Efendimiz başlarından ayrılmadı bir an bile. Toprak kazdı, taş taşıdı, dua etti yoldaşlara. Koca Selman hendekleri kazıyordu sıra sıra. 10 kişiye bedel idi. Ona fazla rağbet vardı. Müslümanlar birbirine Selman bizden diyorlardı. Efendimiz hayır hayır Selman ancak bizden dedi. Selman için bu iltifat en büyük bir paye idi. Bir mucize. Soğuk sıcak denilmedi. Gece gündüz çalıştılar. Taş bağlandı karınlara, açlığa da alıştılar. Rastlanmıştı bir kayaya. Uğraşıldı uzun zaman. Kırmak mümkün olmayınca Efendimiz geldi hemen. 3 gün bir şey yememişti. Bağlıydı karnında taş. Selman'a sen bana dedi, şu kazmayı ver arkadaş. Besmele ile indirmişti ilk darbeyi Resulullah. 1/3'ü parçalandı. Bir parıltı çıktı nagah. Ortalığı aydınlattı.

aydınlattı, getirdiler hemen tekbir. Bana Şam'ın anahtarı verilmiştir, Allah bilir, şimdi kızıl köşklerini görüyorum ben, buyurdu. Sonra hemen kazmasını kaldırarak tekrar vurdu. Kopardı bir parça daha, çıktı yine bir parıltı. Aydınlattı ortalığı, Efendimiz tekbir kıldı. Fars'a ait anahtarı aldığına etti yemin, şimdi beyaz köşklerini gördüm dedi medainin. Cibril bana bildirdi ki Hak'tan yardım yetecektir, ümmetlerim buraları yakında zapt edecektir. Son kısımda bir vuruşta parçalandı ve dağıldı. Çıktı bir nur lamba gibi, Efendimiz tekbir kıldı. Bana dedi Yemen'in de anahtarı verilmiştir, şimdi San'a kapıları göz önüme serilmiştir. Müminleri sevindirdi bu ilahi büyük tebşir, fakat çürük yüreklerde bırakmıştı menfi tesir. 3000 kişi hazırlandı müdafaa cephesine. Efendimiz arkasını vermişti sel tepesine. Seleme ile Zeyd beni Kurayza'yı gözleyecek. O taraftan gelenleri gece gündüz izleyecek. Müminlerle ittifakı vardı beni Kurayza'nın. Huye'ye gidip Kâb'a dedi. Bu fırsatı aman sakın kaçırmayın elinizden. Bulununuz gayet tetik. Birleşmiştir Arap Yahud. Muhammed'e diş biledik. En sonunda kandırarak kancasını taktı ona. Tahkik için her iki saat gönderildi tez o yana. Vardılar ve siz dediler, arkaya mı atıp arı döndünüz o sözünüzden ey Kurayza oğulları. Yahudiler bir ağızdan, korkumuz yok sizden dedi. Biz ne ahit tanıyoruz ne de sizin Muhammed'i. Onlar o gün elçilere bırakmadı söylemedik. Müminlerin yanlarından açıldı bir büyük gedik. Medine ablukada. En nihayet uzaklardan korkunç ordu görünmüştü. Karşı koymak çok müşkildi. Yüreklere korku düştü. Velveleler sarstı yeri. Kopup gelen sanki seldi. Bu korkudan gözler döndü. Yürekler hep ağza geldi. Sarsmıştı hem müminleri daha önce açlık, soğuk. Gözlerde fer, dizde derman bırakmadı uykusuzluk. Sinsi ruhlu kimselerden geri döndü birçokları. Yalnız imiş ne yapsınlar evde çoluk çocukları. Fakat bütün buna rağmen korku yoktu zerre kadar. Peygamberin çevresinden ayrılmadı Müslümanlar. Bir ay kadar devam etti muhasara, mücadele. Müşrikler çok uğraşıyor, geçmiyordu şehir ele. Önderlerden her gün biri oluyordu başkumandan. Müdafaa hendekleri geçilmedi hiçbir yandan. Mücadele şiddetlendi. Gökten ok, taş yağıyordu. Hendekleri aşmak için şahlandı bu korkunç ordu. Olanca ton hıncı ile bir anda ve hep beraber hendeğin en dar yerine dağlar gibi yüklendiler. Geçen ancak 4 kişiydi. Her biri dev gibiydiler. Amr, Hübeyre, Nevhel duvar, sayılırdı biri bin er. Amr durdu. Kendisiyle boy ölçecek er diledi. Ali hemen davranınca Efendimiz sen dur dedi. Fakat Ali ben demişti onu iyi tanıyorum. Müsaade buyrulursa alt ederim sanıyorum. Öyleyse gidin dedi. Yardımcınız Allah olsun. Amr bugün kılıcından zannetmem ki necat bulsun. Çarpışmadan önce Amr üç şey dile benden derdi. O gün Arslan Ali'ye de lütfen böyle fırsat verdi. Ali dedi ilk dileğim Hak dinini kabul edin. Amr buna imkan yoktur. Ali peki dönüp gidin. Amr bu da olmaz dedi. Kadınlar hep eğlenirler. Ali dedi çarpışalım cesaretin varsa eğer. Güldü Amr bu teklife. Gülmeye de hakkı var ya. Kesti atın ayağını. Ali gibi oldu yaya. Emir verdi gürleyerek. Hemen geri dönün diye. Ali dedi seninle ben arlanırdım cenk etmeye. Fakat bugün kılıcımı ölçeceğim kılıcınla. Çok söyleme göster hadi, nen var ise son hıncınla. Amr öyle saldırdı ki ortalığı dehşet aldı. Yüreklerin sinelerden kopmasına pek az kaldı. Ali'nin zırh kalkanını bir çalışta doğramıştı. Bu dehşetli hıncın ucu ta alnına uğramıştı. Ali hemen kılıcını şimşek gibi parlatarak dev hasmını serdi yere. Tekbir aldı Resulü Hak. Hubeyre ile Dırara da kıldı hemen harp harici. Nevfel ise kaçıyorken akıbeti oldu feci. Yuvarlandı bir hendeğe, üstüne taş bıraktılar. Öldürmeyin böyle dedi, böyle ölmek benim için ar.
Müminlere bir gün sonra çattı beni Kurayza'da. Binlerce ok, binlerce taş yağdırdılar bir lahzada. Efendimiz namaz için o gün fırsat bulamadı. Fırtınalar koptu fakat müminleri yollamadı. Kadınların sığındığı müstahkem bir kale idi. O gün beni Kurayza'dan yaklaşmıştı bir Yahudi. Safiye, Fes çadırının direğini söküp vurdu. Mercanı burnundaymış, cehenneme kavuşturdu. Bunu gören Yahudiler, orada kuvvet var sanarak hemen geri dönmüşlerdi. Yardım etti Cenab-ı Hak. Ayşe der ki, o gün Sad'in annesiyle beraberdim. Arkadan bir ayak sesi geliyordu. Kulak verdim. Bize doğru yaklaşınca dönüp baktım, Sad imiş. Validesi gördü onu. Oğlum dedi, çabuk yetiş. Koş evladım, geciktin sen, göster büyük kahramanlık. Kanatlandı bir kuş gibi uçuyordu Sad artık. Çok geçmedi, kollarından bir okla yaralandı. Yarası çok ağırdı. Sad'ın buna canı yandı. Ya Rab, beni Kurayza'nın cezasıyla harp sonunu göster, sonra canımı al, yalvarırım dedi. Soğuk korkunç kasırgalar direkleri çekti yoldu. Düşmanların karargahı birdenbire alt üst oldu. Karanlıklar bastırınca başlamıştı uğultular. Devler gibi vahşi vahşi uluyordu hep kuytular. Düşmanların çadırları yıkılmıştı çatır çatır. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu lütfunu hatırlatır. Müslümanlar o sırada bir köşeye büzülerek tiril tiril titreşirken Efendimiz metindi pek. Huzeyfe'yi çağırarak buyurdu. Bir iş var sana, düşmanların durumunu git öğren, gel bildir bana. Yüce Rabbim koru dedi her yanından Huzeyfe'yi. Huzeyfe der, alır almaz bu pek çetin vazifeyi, ürpermeler, titremeler, dehşetler hep zail oldu. Başkalaştım o anda ben, içim kuvvet, cüret doldu. Daldım düşman ordusuna, karargah alt üst olmuştu. Düzen yoktu hiçbir yerde, maneviyat bozulmuştu. Bu halden ben anladım ki düşman bozgun devresinde, gördüm birçok karaltılar bir ateşin çevresinde. Yavaş yavaş ilerleyip içlerine daldım hemen, ordunun başkumandanı oradaydı Ebu Sufyan. Şimdi size söylenecek var dedi bir sözüm, fakat içinizde casus masus bulunmasın edin dikkat. Çok nazikti vaziyetim, fakat Hakk'ın lütfu erdi, birdenbire hatırıma şu hoş tedbir geliverdi. Bir sağıma bir soluma sordum. Kimsin? Kimsin diye. Solumdaki Amr İbnül As, sağımdaki Muaviye. Tez davrandım bunlara ben, başkasını sordurmuştum. Böylelikle kumandanın tedbirini durdurmuştum. Yoktu artık içlerinde ne bir casus ne yabancı. Kalktı derhal Ebu Sufyan, çekmekteydi büyük sancı. Arkadaşlar, burada dedi, beklemeye hal yok artık. Malum size şu rüzgardan çektiğimiz perişanlık. Sonra beni Kurayza'dan aldım bugün fena haber. Hayvanlar da kırılıyor. Ummuyorum zafer mafer. Ebu Sufyan devesine binip hemen sürüverdi. Gördüm artık düşmanların ayakları suya erdi. İçlerinden bazıları şaşkın şaşkın sevinerek diyorlardı. Büyülendik, kurtaralım şu canı tek. Huzeyfe hep gördüğünü gelip haber verdi tek tek. Peygamberin döşeğinde rahat etti sabaha dek. Müşrikler o gece bütün dağılmışlar gitmişlerdi. Aceleyle birçok erzak ağırlık terk etmişlerdi. Efendimiz Kureyş dedi, gelir mi zannedersiniz? Gelemezler. Bundan sonra siz onlara gidersiniz. Beni Kurayza'nın cezalandırılması. Düşmanlarla birleşenler Yahudiler neredeydi? Anlaşıldı o hainler müstahkem bir yerdeydi. Efendimiz hadi dedi silahlanın gideceğiz. Hain beni Kurayza'yı Hakk'a davet edeceğiz. Af dilemek şöyle dursun, o azgınlar hiç yok yere kalelere çekilerek sövmüşlerdi peygambere. Muhasara edildiler. Sürdü bu hal bir ay kadar. Gün geçtikçe içeride sıkıldılar, daraldılar. Else beni Kurayza'nın vardı önce ittifakı. Muazoğlu Sad'in ise emrindeydi Evs oyma. Bunun için peygambere başvurarak Yahudiler, vereceği hükme Sad'in razıyız hep biz dediler. Onların bu teklifini Efendimiz kabul etti. Hatta Sad'i Evs oyma tuta tuta aldı gitti. Vereceğin bir hükümde merhametli ol dediler. Sad sükût eyledikçe fazla ısrar eylediler. Sad kendi kendine
Ey Sa'd dedi, bu hak iştir. Hak yolunda hiç kimseye bakmayacak gün gelmiştir. İndirildi merkebinden. Zavallı çok yorulmuştu.

Peygamber'e selam verdi, mukabele buyurulmuştu. Efendimiz, hadi dedi, şunlar için ver bir karar. Sa'd dedi, kadın çocuk hepsi esir olacaklar. Ahdi bozup çarpışanın boynu hemen vurulacak, malına da el konacak. Benim hükmüm budur ancak. Bu kararın hak olduğu hemen tasdik buyuruldu. Beni Kurayza da itirafa mecbur oldu. Tevrat dahi hıyanete ceza verir bunun gibi. Şüphesiz bu hıyanetin Huyey idi müsebbibi. Onun büyük peygambere geçmemişti kini halen. Sana karşı beslediğim düşmanlıktan dolayı ben. Kendimi hiç mesul tutmam. Allah kimi düşürürse düşer gider yalnız o. Kurtaramaz onu kimse. Dedi sonra, ey insanlar, hak emrinde yok bir mahsur. Bu bir kader hükmü dedi. Değilsiniz sizler mağdur. Hakkın beni İsrail'e yazdığı bir azaptır bu. Onlar için bunun azap olduğunda yoktu kuşku. Kötülüğün, hainliğin kavuştular cezasına. Umduğunu görmüştü Sa'd, sadık kaldı imzasına. Kapamışken yaraları birdenbire deşilerek yumdu artık gözlerini. Fazla hayat neye gerek?

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey der ya, bilmem sen ne yiyeceksin. Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona onaylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız. Ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani

0: hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar, karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan, Evlilik Okulu'ndan hepinize selamlar, muhabbetler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocam stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam nasılsınız?
2: Allah'a şükür, çok şükür, sağ olun.
1: Hocam epeyce mesaj geliyor. Bugün de yine dinleyicilerimizden gelen mesajlar arasından derlediğimiz, süremiz yettiğince konuşacağımız konular var. Arzu ederseniz ilk dinleyicimizin sorularını aktarayım ben size.
2: Tamam.
1: Dinleyicimiz şöyle bir mesaj atmış. Selamünaleyküm. Ben 4,5 yıllık evliyim. Eşim kolay şekilde yalan söylüyor. Defalarca konuştuk. Yeri geldi kavga ettik. En sonunda yalan söylersen ayrılırım senden dedim. Aradan bayağı zaman geçti. Yine söyledi. Bu sefer boşanalım artık. Böyle olmuyor. Olmayacak dedim. Sen yoksan ben de yokum dedi. Konuştuk, tekrar söz verdi ama ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar yalanını yakalarsam ayrılmalı mıyım yoksa anlasam da söylememeli miyim diye dinleyicimiz sormuş hocam.
2: Evet, bu soru tabii ilginç bir soru. Burada yani yalan konusundaki hassasiyeti güzel bir şey. Benim anladığım kadarıyla soran kadın eş.
1: Evet, evet hocam.
2: Erkek yalan söylüyor. Evet. Zaten şeylerde de yalanla ilgili yapılan istatistiklerde de yalanların %70'ini erkekler söylüyormuş. Onu söyleyeyim.
1: İlginç bir istatistik.
2: Yani, ilginç yani öyle bir şey de var. Literatürde öyle bir bilgi de var. Ama yalan söylemeyle ilgili bir kavramları bir düşünürsek yani insan yani neye yalan diyeceğiz? Yani yalan ayrı, yanlış ayrı. Yalan diyeceğiz. Yalanda şu var. Mesela çocuklar 4-5 yaşına kadar doğruyu bilmedikleri için söylediklerini çoğu biz yalan zannederiz. Aslında onlar doğruyu test ediyorlar. Yani bir anneye bir şey söylüyor. Annenin tepkisine göre bu doğruymuş, bu yanlış diyor. Babaya bir şey söylüyor. Bu doğruymuş, doğruymuş. Eğer anne baba öyle durumlarda yalana onay verirse çocuk yalanı bir yöntem olarak benimsemeye başlıyor. Yani hak arama ve sorun çözme yöntemi olarak öğrenmiş oluyor çocuk küçük yaştan. Yani yalan belki küçük ama büyük yangınlar gibi küçük bir kıvılcımla başlar. Yani büyük şeyler, kötülükler gibi küçük bir adımla başlar. Onun için yalan o açıdan bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını yalan açıyor.
1: Evet.
2: Öyle bir şeydir bu yalan.
1: Hocam burada peki o zaman yani iki eş arasında böyle bir yalan üzerinde bir sorun yaşanıyor. Buraya tekrar gelelim tabii daha konuşacağız burayı ama o zaman öncesinde yani dinleyicilerimize küçük çocuğu olanlara özellikle tavsiye açısından yani yalan sonradan insanın aklı başına gelince tercih ettiği bir şey değil o zaman. Yani küçük yaştan itibaren nasıl ağlamayı bir yöntem olarak bir şey yaptırmak için koyuyor. Yalanda
2: o şekilde yalan öğrenilen bir durum. Çocuk çünkü mesela çocuk eline suyu alır, bardağa döker. Biz sanarız ki yaramazlık yapıyor. Hayır. O çocuk yer çekimine karşı kaslarını geliştiriyor. Beyin onu öğreniyor. Yalanda da sosyal öğrenme yapıyor çocuk. Bir şey söylüyor. Anne yalanını onaylarsa o yalanı devam ettiriyor. Onaylamazsa orada sosyal sınırları öğreniyor çocuk.
1: O zaman çocuğun böyle ilk yaptığı şeylere, denemelerine falan çok tepki göstermemek
2: öyle durumlarda
1: lazım.
2: Hani bazılar diyor ki çocuk ağladığı zaman ona yalan söyleyin. Şunu alacağım, bunu alacağım deyin diye söylerler. O çocuk belki o anda susar, yani susar. Fakat bu sefer de çocuk da anneye güven zayıflar. Bir müddet sonra anne değeri yapmazsa çocuk sesini yükseltmeye başlar. İnanmamaya başlar anneye. Bir çocuğun anneye inanmamasından daha kötü bir örnek olur mu çocuk için? Onun için burada çocuğa onu öyle demek, yalan söylemeden mümkün olduğu kadar dikkat odağını değiştirmek diyoruz çocuğun. Eğer susturmak istiyorsan yalan söylemek yerine şunu alacağım, bunu alacağım demek yerine hemen ilgi odağını, dikkat odağını değiştirin zaten susar çocuk o anda. Bu gibi yöntemler var. Yalanı eğitimde ve yöntem olarak kullanmamak önemli. Yani buna şuradan geldim. Ailedeki yalanda da çoğu zaman çocuklukta öğrenilmiş otomatik davranışlar oluyor. Yani yalan söylememenin dürüstlüğün prim yaptığı bir aile ortamında büyümüş mü büyümemiş mi? Eşine baksın önce onu. Yani eğer öyle bir aile ortamında büyümüşse bu yalanın doğal kabul edildiği o onu şey yapıyor, bilmiyordur. Bu evlilik olgunluğu yok demektir onda öyle bir şeyse. Söylediği yalanların listelemesini çıkarması lazım. Şunda hemen burada yalan söyle boşunalım artık öyle olmuyor demek yerine gene söz verip gene büyük ihtimal gene söz verecek gene yalan söyleyecek. Onun yerine onu tehdit olarak boşanmayı tehdit olarak kullanmak evlilikte şeydir. En tehlikeli iştir. Yani çünkü yapamayacağım bir şey söylemiş o. O da deneyecek nasılsa öyle diyor ama dönüyor diyecek gene devam edecek. Halbuki o evlilikte şeydir çok son çaredir o. Artık evlilik tartışması haline dönüştürmek her bir şeyi. Onun yerine şöyle yapabilir burada. Şunu yapabilir. Yalan söylediği zaman mesela bak ben senin söylediğin yalanları listeliyorum diyecek. Bugün şu gün şu konuda yalan, şu konuda yalan, şu konuda yalan.
1: Ondan geliyorum sonra, dedin gelmedin.
2: Gelmedin. Şunu alacağım. Bunları listeleyecek. Bak yalan söyledin diyecek ve o diyecek yalan söylediği zaman eşim biliyor, farkında. Ya onun içinde vicdanında durdurucu yok. Hani internal stopper deniyor. Bazı insanların vicdanında iş durdurucu vardır. Bu süperegoda denilen hani vicdani bir durdurucu. Bazılarında bu yoktur. Dış durdurucu gerekir. External stopper deniyor. Dış durdurucu gerekir. O da işte o kişi içten kendi işte o konuda şey yapamıyor ki bu bizim kültürümüzde şey diye geçiyor. Nefse emmare diye geçiyor. Nefse emmare yani kötülüğü emreden. Yani kötülüğü ister o. Çıkarını ister. O anda hoşuna gideni ister, yapmak ister. Ve yalanda bir şu vardır. Yalanda bir aldatma niyeti vardır. Ve bir amaç vardır. Yoksa hastalıklı olan patolojik yalanlar da vardır. Mitomani mesela. Orada aldatma niyeti yoktur. Kişi yalan söylemekten özel bir zevk alır. Hikayeleme yapar. Uydurur, anlatır. Etrafındakiler inanınca da acayip hoşuna gider. Öylece psikolojik tatmin olur. Bir çıkar beklentisi yoktur orada. Maddi çıkar yoktur. Psikolojik bir tatmin vardır. Bu mitomani deniyor hastalığı. Yani. Çocuklarda olur bunu. Dener anne baba buna şey olursa, teşne olursa daha çok artar. Onun için yani yalanda böyle yalanın prim yapmadığı bir kişilik tipi sergilerse taraflardan birisi diğer taraf seviyorsa onu değişmeye başlar. Şu burada yani ben sensiz yapamam yoksan ben de yokum demesi onun demek ki seviyor. Aile bağına birliğine önem veriyor demektir. Bu durumda bu sevgiyi şey olarak böyle kontrol sistemi olarak kullanması gerekiyor. Yani listeleyecek. Yani bir çocuğu eğitir gibi eşini eğitecek. Burada büyük ihtimal eşi uzamış ergenlik. Yani erkeklerde var ergenliği. Erkeklerde 40 yaşına kadar bitebiliyor ergenlik. Biliyor musun? Evleniyor. Gene kafasına göre yaşamak istiyor.
1: Belirtileri ne olabilir hocam peki bunun?
2: Uzamış ergenliği.
1: Evet.
2: Uzamış ergenliği şöyle. Mesela ya evde bir çocuk varsa iki çocuk var kabul edeceğim diyoruz öyle vakalarda. Yani onu çocuk eğitir gibi böyle durumlarda taraflardan birisinin şey gibi bilgece davranmayı öğrenmesi lazım.
1: Yani hocam zaten
2: yani onaylamaması lazım yanlışlar. Küçük ben artık o da idare edeyim seviyorum nasıl deyip yalanlarına göz yumarsa o büyür.
1: Evet.
2: Bu arada bak yalan dedin. Yani şu anda bunu not alıyorum bir kenara ama bunu unutmuyorum. Yani evliliğin geleceği için senin şu yanlışına katlanıyorum bunu bilesin.
1: Evet.
2: Derse yani her yalnız yalan söyledi ama onaylamadığını bilerse içinde o iç durdurucu gelişir. Evet. Çocuk eğitimi gibi. Yani burada hemen kullandığı yöntem son derece yanlış ve tehlikeli.
1: Ki hocam mesela boşanırım deyip boşanmaması da aslında şey değil mi hocam? Hani çocuk eğitimine benzettiniz ya. Ailedeki gibi yani sen bir tehdit ettin o da denedi tekrar yalan söyledi bu sefer yine olumsuz bir
2: pekiştirme. Belki o yaptıkları deneme işte. Ya onun da evlilik olgunluğu yok belki deneme yani o çocuklar çok kolay avcı kadınların tuzağına düşer o erkek. Bak avcı kadın ve avcı erkekler vardır. Bunlar sanki şeydir böyle duygularını kontrol etme becerisi olmayan kişilere şey yapar. Yani bu böyle onun hoşuna gidecek şeyleri verir, onu alır istediği yöne çeker ondan sonra manipüle eder. Ya yani bu tipler çok kolay tuzağa düşerler. Böyle sadakatsizlik tuzağına da düşerler. Onun için eşinin böyle durumlarda kararlı, tutarlı, devamlı olması lazım. Böyle nasihat, disiplin, yani evin kurallı ortam olması lazım.
1: Öyle bir
2: yalan
1: durumda
2: söylememenin
1: da
2: kural olarak evde var olması lazım.
1: Evet.
2: Bu var değilse bunu nasıl yaşatırım bu evde kural olarak? Buna kafa yorsun hanımefendi. yalan söylememenin açık, şeffaf, dürüst ilişki. Hı-hı. Ya hele bu çağda şu anda, daha önce yalancının mumu yatsıya kadar yanardı. Şimdi yalancı mumu internete kadar yanıyor. Çıkıyor her şey.
1: Evet hocam.
2: Şimdi gizli bir şey yapamazsınız hiçbir şeyde.
1: Evet.
2: Yani onun için yani şimdi bile artık polisin işi kolaylaştı. Her taraf kamera. Hemen yalan söylüyor. Ben öldürmek istemedim diyor. Bir kamerada bakıyorsun ki tam kalbine şey yapmış, silahı dayamış. Yani onun için yani bunlar çıkıyor artık. Onun için yani yalan söylemenin en çok kolay yakalandığı bir çağdayız biz.
1: Evet.
2: Onun için insanlık daha çok bu dijital devrimden sonra insanlık çok daha dürüst olmak zorunda.
0: Evlilik Okulu.
1: Peki hocam, tavsiyelerimizi toparlayacak olursak, yalanları listeleyecek ve böyle yalan söylersen boşanırım gibi böyle büyük bir laf etmeyecek.
2: Etmeyecek, bunu yazıyorum diyecek.
1: Somut bir yüzleştirme yapacak. Bak,
2: o anda yüzleşecek.
1: Şu yalanları sen bana söyledin.
2: Yalan değilse belki o yalan zannediyordur. Konuşacak onu. Böyle böyle var, böyle bir olay var. Bu neden oldu, nasıl oldu, açıklar mısın diyecek. Eğer bilgi saklıyorsa eş, telefonu eve gelince şifresini değiştiriyorsa, bir şey yapıyorsa o gizli gündemi var demektir. O evlilik güveni oluşmaz orada.
1: Yani
2: evlilik, çünkü öyle bir ortam ki, evlilik insanın kendini

0: güvende hissettiği ortamdır. Güvenlik alanıdır insanın. Eve geldiği zaman eş ona yalan söylüyor. Burada A söylüyor, dışarıda B söylüyor. Böyle bir evlilik yürümüyor zaten. Yani evlilik yıkılmalarının en büyük sebebi, tartışmaların en büyük sebebi evliliğin, evin güven alanı olmaması. Güven hep böyle modernizm bize aşk, aşk, sevgi, sevgi diyor. Halbuki şu anda evlilikteki en önemli kavram şu anda güven kavramı. Ev güvenli alandır. Yani sevgi korkuyu azaltıp güveni artırdığı için önemli. Tabii sevgi önemli ama sevgi seviyor ama çıkarını seviyor ondaki. Onun işte varlığını seviyor, fiziksel görünümü seviyor vesaire. Belli bir şeye geldi mi bir çiçekte bahar olmaz diyor. Rahat aldatabiliyor. Halbuki onu olduğu gibi sevebiliyor mu? Ev sığınak gibi mi herkes için? Çocuklar için, anne baba için. Akıllı kişiler evi güvenli alanı haline getirir. Güvenli alan, onun devam etmesi için açık, şeffaf, dürüst ilişki gerekir böyle durumlarda. Yani bu da çeşitli zorluklar var. O zorlukları aşmanın yolları da var. Yani insan önümüzdeki çıkan engeller şey gibidir. Bir saray düşünün. 100 tane kapısı olan saray. 99 kapısı kapalı olsa, bir kapısı açık olsa uğraş girersin o kapıdan. Ama iki üç tane kapıyı deneyip olmuyor, buraya girilmiyor dersen yapamazsın. İnsan da böyledir. 100 kapılı bir saray gibidir. Onun anladığı bir dil ve yol vardır. Bunu bulmak lazım. İlla ben dayatarak benim dediğim gibi olursa ego savaşları oluyor.
1: O dayatmada ısrarcı olmak da farklı bir sorun. Evliliği yıpratma adına başka bir sorun doğurabiliyor.
0: Tabii işte öyle, bu çağda bebeğin bile egosu var ya, öyle bir çağdayız. Düşün çocuk bebede, ilkokul çocuklarında bile egonun yüksek bir çağdayız. Evet,
1: kendilerinden büyük egoları var.
0: Ya öyle ya, bu çağ öyle bir çağ. Özgürlük adı altında, bireysellik adı altında egoizme kaydı. Egoizm de ilişki yönetimi yapamıyor bu çağın insanın için. Yalnızlık en büyük şu anda bu çağın, batı dünyasının, batılaşmış kültürün, popüler kültürün en büyük yan etkisi olarak ortaya çıktı insanlıkta. Yalnızlık ve mutsuzluk.
1: Evet,
0: zenginlik var ama yalnız ve mutsuz insanlar. Ya ne yapacaksın ki o zaman? Mesela ben hiç unutmam, bir defa böyle bir arabada gidiyorduk biz. İki tane araba yan yana. Birindeki, öndeki araba kışındı böyle. Bursa'dan geliyor böyle. Üzerinde kayak takımları falan arabanın. Lüks bir araba. İki kişi oturuyor. Arkada bir tane çocuk var. Suratlar asık, huzursuz. Belli yani bir gerilimli bir ortamda arabanın içinde. Arkada arabada da bir station arabaydı. 7-8 kişi var. Arkada da bir sürü çocuklar. Allah, neşe. O da oradan oraya gidiyor. O da oradan oraya gidiyor. Biri lüks arabada gidiyor. Biri şey arabada gidiyor. Hani ucuz arabada gidiyor. Ama nasıl oraya giderken kim daha mutlu gidiyor? Mühim olan o. Ya mutlu gidemedikten sonra sen, bütün dünya İstanbul senin olsa neye yarar ki? Ya onun için bu çağda paradigmalar dönüşüyor çok hızlı. Yanlış paradigmalara kapitalist sistem son derece dünyasal yaptı. Ve insan da böyle durumlarda ölüm ve sonrasını düşünmüyor. Yalan söylediği zaman bunun bir kimse yakalamadıkça, mesela eski antik çağda Yunanlılarda yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş. Yakalanmadıkça yalan serbest. Yani böyle bir çağda şey olmaz ki. Yani onun için böyle bir çağda yaşayan bir insan dürüst olmak bir bedel ödemektir. Ama o dürüst olan kısa vadede şey yapar, kaybediyor gibi olur ama orta uzun vadede kazanır. Onun için insan çıkarcı olmak mı karlıdır, erdemli olmak mı karlıdır sorusunu sorduğun zaman kapitalist ahlaktaki kişi çıkarcı olmak karlıdır diyor.
1: Evet.
0: Kısa vadede doğru, belki o an bir şey yapıyor ama orta uzun vadede oluşturduğu güven sermayesiyle erdemli olan daha karlıdır. Çünkü kalite sadece o anki kalite değil ki, ömür boyu kalitedir, toplam kalitedir. Onun için yalanın en çok böyle tehlike olduğu bir çağdayız. Hatta psikiyatri olarak ben şunu görüyorum, psikiyatri kitaplarında yalanı çok fazla gündeme getirmiyorlar. Sadece antisosyal kişilik var, onlar yalan söylüyor. Bir de mitomani vardır işte. Yani yalan söyler, patolojik yalandır. Bir menfaati yoktur, mesela hırsızlık yapar ya da yalan söyler. Bu gibi şeyde yakalarsın. Ya zengin hiç ona ihtiyacı yok. Basit bir şey almıştır oradan. Ondan sonra gelir bakar ki yaptığı birçok şeyler şey için. O anki sıkıntı geliyor, o an haz geliyor, o an yapıveriyor onu. psikolojik bir ihtiyaçtan kaynaklı yapıyor onu. O tedavi gereken bir durumdur onlar.
1: Hocam tam bunu soracaktım. Yalan söylemenin patolojik bir tarafı var mı diye söyleyecektim. Bunu ayırt etmek için yalan söylerken bundan bir çıkarı var mı yok mu diye bakmak yeterli olur mu hocam?
0: Tabii burada işte bundan bir çıkarı var mı yok mu? O da şey yani... Eğer bu zaten mitomanikse, patolojik yalansa bir defa olmaz o. Çok olur. Hmm. Ve sadece evde de olmaz, dışarıda da olur.
1: Ve anlam veremezsin.
0: Anlam veremezsin bunu yapıyor. Öyle durumlarda uzman yardımı gerekiyor zaten.
1: Anladım.
0: Böyle bir şeyler.
1: Peki hocam bu mesela danışanlarımızdan da çok duyduğumuz bir şey. Çocuklarda özellikle okulda kalemi var ama arkadaşının kalemini de almış gelmiş eve. Bir gün onun silgisini almış. Halbuki silgisi var diyor anneler babalar. Bu böyle bir şeyin belirtisi midir? Yoksa çocuğun bu bir deneme öğrenme süreci mi hocam?
0: İşte çocuk deneme öğrenme sürecini onun silgisi mesela daha güzel gelmiştir, hoşuna gelmiştir. Bir çocuksu bir kıskançlıkla yapmıştır onu. Eve geldiği zaman zekice olarak kabul edilirse bu hareket devam eder. Hmm. Ama zekice kabul edilmezse git özür dile arkadaşına ver onu derse o çocuğun içerisinde bir vicdani şey oluşur böyle. Standart oluşur. Bu çağın insanı vicdani standart oluşturma ile ilgili çok isteksiz yetişiyor insanlık yani. Sadece çıkarcı standartlar var toplumda. Evet. Onun için yani çocuklardaki o durum yani çocuklarda yalancı dememek lazım. Çocuklardaki yalancılık doğaldır. Yani o öğrenmek için yani doğru olduğunu bilmediği için yalan zannediyor. Genellikle 5-6 yaştan itibaren şeyi öğreniyor çocuk. Yani yalan olan yani doğru yanlış iyi kötü ile ilgili temel şeyleri öğreniyor. Yani o dönemlerde ona çocuklar böyle durumlarda saatlerce dürüstlük konferansı versen öğrenmez. Ama bir dürüstlük örneği görense öğrenir.
2: Evlilik Okulu.
0: Babanın birisi çocuğuna az konuşmanın faziletlerine dair 3 saat konuşmuş. Ya bu çocuk der ki baba sen kaç saattir konuşuyorsun yani bu dediğini yapmıyorsun der, tesir etmez. Evet. Onun için evde en güzel, en tesirli yöntem roldür. Rol model olmaktır yani. Sosyal rolleri iyi, doğru şekilde ifade edemeyi yaşayabilmektir evde. Bu en güzeli o. O olmadı. İşte bu evlilik gibi bir durum bir şekilde yetişmiş geliyor bu kimse. Yani bu durumda ya ben onu nasıl bu konuda sorumluluk duygusu geliştiririm öğretecek bunu. Yani mesela genellikle böyle kişiler de narsist oluyorlar bu çok yalan söyleyenler. Bencil ve çıkar odaklı oldukları için bir çıkarına ulaşmak için yalan söylemeyi makyavelist var ya hani amaca ulaşmak için her şey caizdir diyen bir yaklaşım da varsa böyle bir şey bunu onaylamadığını bilirse sevdiği kişilerin bir müddet sonra insan içerisinde o sorumluluk duygusu oluşuyor onunla ilgili. Çünkü insanın fıtratında vardır böyle. Bütün insanlıkta vardır. Doğruluk sevilir. Sevilir bak. En doğru toplum mesela ben düşünüyorum İskandinav ülkeleri, Almanya vesaire bunlar o kadar doğruluğu güzel yaşıyorlar ki aile içerisinde, sosyal hayatta. Doktor arkadaş anlatıyor. Kardeşi bir gün Kanada'da bir üniversitede çalışıyor. Bir şeyde bir yalan söylemiş bir şeyde. Hemen işten atmışlar. Evet. Düşün yani düşünme böyle yani onu şey gibi görüyorlar. İhanet gibi şey gibi görüyorlar. Böyle bir durumda insanlar ciddi bir şekilde bizde de aslansın kaplansın diye çocuğa şey yapılıyor. Mesela çocuk bakkala gitti diyelim. Oradan şey görmeden bakkal amca görmeden bir şeyi yürüttü. Eve geldi babasına gösterdi. Babası başver ya o kadarcık olur falan dedi ona. Bir şey yapmadı. O çocuk ona devam ettirir. Halbuki şöyle yapsa baba yanına alıp çocuğu gitse. Bak çocuğum herhalde sen bunları bilmiyorsun daha öğrendiyse gitse bakkal amca şeker iadesi ya da parasını verse bir de özür dilese çocuktaki olacağı o sorumluluk duygusu bak utançtan daha önemlidir bu utanç değil bu çocuk utançlı olmasın çocuğum özgür yetişsin diye bunlara yapmıyoruz bir toplumda özgür yetişsin utanç duygusu çocuğun gelişmesine engeldir diyen Freud'un bir şeyi var görüşü var. O da yanlış anlaşılıyor. O şu anki bazı şeylere aşırı yani kendini böyle depresyon hastalarında vardır o. Suçluluk, pişmanlık, utanç duyguları yüksek olduğu için hasta oluyorlar. Onlar için söylenmiş bir sözü genel kültür halinde söylüyorlar. Halbuki utanma duygusu insanın sosyal sınırları çizen bilgisi. Normlarda bir hukuki normlar var. yasalarla belirlidir. Bir sosyal normlar var. Bunlar geleneklerle bellidir. Bir de ahlaki normlar var. Bu da vicdanla bellidir. Vicdan gelişen bir şeydir. Hı hı. Vicdan duygusu doğuştandır ama vicdani standartlar sonradan gelişiyor. İşte bunlar öğretilirse, yani zaten hep söylenir İbni Haldun'un bir sözü. Eğer iyi bir çocuk yetiştirirseniz ona miras bırakmaya lüzum yok ki, o zaten yapar diyor. İyi bir çocuk yetiştirmediysen istediğiniz kadar miras bırakın, zaten bir şey yaramaz diyor.
1: Evet.
0: Yani onun için bu en büyük miras da onun için çocuğa iyi ahlak. Bunu verebilmek. Hı. Bunu verdikten sonra hiç korkma.
1: Evet. Yani. Halbuki haya, utanmak ne kadar böyle güzel, evet, bir Müslüman da olması gereken. Ya
0: ben bir hadis-i şerif okuyunca şaşırmıştım. Ahir zamanda sahabelere, peygamberimize hasretmesem, versem, ahir zamanda diyor ki şeytan gençlere musallat olacaktır diyor hadis-i şerif ahir zamanda. Şeytan gençlere musallat olacaktır diyor. Nasıl anlarız ey Allah'ın Resulü deyince, iki şeyden anlarsınız diyor. Biri utanma eksikliği, diğeri merhamet eksikliği diyor.
1: Hmm.
0: Bak, iki duygunun zayıflamasını anlarsınız diyor. Ben buradan hareketle, o halde biz gençlere utanma duygusunu, yani sorumluluk duygusu aslında bu, hı hı, şu andaki daha iyi anlaşılır. Diğeri de merhamet, merhamet duygusu, yani empati aslında. Hı hı. Bu sorumluluk duygusu, empati uygun bir aile ortamı sağlayalım biz. Çocuk yetiştirelim, emin ol birçok şeytanın böyle nefsimizi yanıltmasından kurtarmış oluruz, evet, ona. En güzel manevi cihazları kazandırmış oluruz.
1: Evet. Programın böyle en önemli tavsiyelerinden bir tanesi bu oldu hocam.
0: Evet.
1: Hocam, dinleyicimize tavsiyelerinizi aktarmış olduk. Son olarak benim bu soruda dikkatimi çeken bir şey oldu hocam, konudan bağımsız olarak. Bu çok kişi, böyle ikilemde kalan çok kişi de bunu hep sorar. Birilerinden bir onay ister. İşte tekrar yakalarsam ayrılmalı mıyım? Devam mı etmeliyim? Yani bu çok önemli. Kimse de diyemez, evet bence ayrıl artık, bu böyle olmaz, ya da
0: yok,
1: ayrılma,
0: devam et. O bir veballi iş. O kararı, evet, onlar verecek.
1: Evet.
0: Biz böyle durumlarda geldiği zaman ona farklı bakış açıları getiriyoruz. Seçenek sunuyoruz. Bunu şu şekilde yaparsan böyle olur. Böyle yaparsan böyle olur. Karar senin diyoruz. Yani onun kararını kendi taşıması lazım.
1: Evet.
0: Bazı böyle acemi terapistler şey yapıyorlar. Yani burada siz de içeride, içindesiniz, evet, biliyorsunuz. Böyle durumlar, bırak ya, bu senin kocanın, affedersin. Ben hiçbir bir sefer bir diş hekimine rastlamıştım öyle. Arkadaş, diş hekimi, eşi geldi. Eşi bir psikiyatriste gitmiş. Ben senin kocanı tanıyorum. O çok kıl adam, affedersin.
1: Allah Allah.
0: Ayrıl, hayatını yaşa demiş. O da evlilik bütününe önem veren kim var diye araştırmış. Beni buldu o zaman. Bir baktım ki ben şey, kadın evliliği bitirmek istemiyor, eşinin düzelmesini istiyor. Seviyor eşini. Ve o durumda o çift terapisi yaptık ve daha sonra da kıskançlık varmış. Ofisinde çalışan, muayenehanesinde çalışan şeyinle ilgili. Onunla ilgili açık şeffaf ilişki kurup konuşabilir olduğu zaman illa ayrı, onu ayır diye tutturuyormuş. O da ya bu çok işime yarıyor, niye ayırayım diyormuş. Böyle oradan bir şey, kriz yaşanıyor. Halbuki sebebini bulunca, sağlıklı ilişki kurabilince, evet, düzeldi.
1: Sebebini bulmak çok önemli hocam. Aslında burada da vaktimiz kalmadı ama çok kısa sormuş olayım. Yani burada konuda bir yalan var. Yalanın olduğu tarafa kötü diye bakıyoruz. Ama mesela burada ben şunu da merak ediyorum. Yani tabii nasıl yalan söylediğini de mesajda yazılmamış, bilmiyoruz ama bu adam neden yalan söylüyor? Yani eşi çok mu baskılıyor? Ya da tolere edemiyor mu bazı şeyleri? Adam nasıl bir baskı hissediyor da mı yalan söylüyor?
0: İşte böyle yalan söylerken genellikle yani mesela o yalanı hangi konularda söylüyor? İşte, evet, onu iyice analiz etmek. Hangi durumlarda söylüyor? Mesela mahcup, güçlü gözükmek için mi söylüyor? Kendini kanıtlamak için mi söylüyor? Yahut da bir savunma yalanı mı söylüyor? Hı-hı. Mesela çocuklar çok söyler onu, savunma yalanı. Yahut da kişi bazı çıkarını elde etmek için mesela aldatma planı yapıyorsa, amaçlı, hı-hı, bir yalan mı? Amaç var mı? Bunlara bakılır. Amaçsız yok ama böyle çocuksu yalanlar söylüyorsa, ki burada öyle gözüküyor. Hı-hı. Öyle durumlarda ona net tavır alıp böyle onaylamama durumu gerekiyor burada.
1: Evet.
0: Onaylamama duruşu gerekirse bu durumda bir müddet sonra o böyle sevdiklerini kaybetmeye göze alamaz. Narsistik bir yönü olduğu, hı-hı, için. Narsizmin en güzel tedavisi, ona karşı sonuç şudur. Değer verdiği şeyi kaybetme korkusu onlarda çok vardır. Değer verdiği çocuğu, ailesi vesaire. O zaman işte bunu en son buna noktaya gelmesin burada. Ayrılacağım noktası. Değer verdiği şey o ama yapamıyor. O halde ona eğitecek, yapacak. Onu nasıl, yani listeleyecek, yüzleştirecek, listeleyecek, yüzleştirecek, sabırla gidecek. Yani sabırla giderse er geç bir müddet sonra şeyini, onun hem dünyasına hem ahiretine

0: Yaparım kalabalığa karışma demişti de ondan demiş.
1: Evet. Bu gülen yüzlerimizi programı o zaman bitirmiş olalım
0: Evet.
1: hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz tavsiyeler için. Kıymetli dostlar, bugün bir dinleyicimizin yaşamış olduğu ailesindeki bir sorunu konuştuk ve bu sorunun etrafındaki benzer konuları da konuşmuş olduk. Nevzat Tarhan hocamın kıymetli cevaplarını aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programımıza görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
4: Merhabalar değerli dinleyenler. Anadolu insanı gönül birliğinin bir arada tuttuğu bir toplumdur. Acısında, kederinde, sevincinde ve neşesinde her birinin etrafı sevenleri, eşi dostu, akrabasıyla çevrilidir. Kimse ne kederi ne sevinci yaşamada yalnız bırakılır. Kederde yaslanacak bir omuz, sıkıntıda uzanacak bir yardım eli, neşede sevinci artıracak bir, hatta çok daha fazla gönüller kolayca bulunur bizim topraklarımızda. His birliğinin yanında bizim insanımız iş ve güç birliğini de sever. Bazen haşinleşebilsek bile, muhtaç olduğunda düşmana bile yardım eli uzatmak yaygın bir temayüldür bizim aramızda. Azalsa da bu durum devam etmektedir aslında. Biraz şekil ve biçim değiştirerek de olsa. Yardımlaşma, yani yoksula muhtaca değil de eşe dosta, konu komşuya yardım bizde bir kurum halini almıştır. O kadar yaygın, o kadar hayatımıza nüfuz etmiştir. Adına imece diyoruz. Ferdiyetçiliğin henüz tam olarak işgal etmediği yörelerimizde hala yaşayan, bizden başka bir toplulukta da göremeyeceğiniz bir yardımlaşma türüdür bu. Bir köy ya da köy topluluğunun işlerini gönüllü ya da zorunlu olarak ve el birliğiyle yapması olarak özetlenebilir imece. Köyün büyükleri herhangi bir sorunun giderilmesi için karar vermişse, köydeki her ev iş gücü açığını karşılamakla mükellef sayılır. Eğer para da toplanacaksa buna da her hane katılır ve bu salma olarak adlandırılır. İmece, köy veya küçük kasabalarda yazılı olmayan hukuka dayalı, herkes tarafından kabul gören bir dayanışma örgütüdür. Bir belediyenin yapması gereken pek çok iş, köylerde belediye olmadığı için bu usulle yapılır. Bel imecesi mesela. Tarlası bellenecek imece sahibi, imecesini akşamdan çağırır. İmeceye gelenler bel bellemeye belleriyle birlikte gelirler. İmeceye öğle yemeği veya çay ikram edilir. İmecenin ağız tadıyla neşe içinde çalışması için onları idare eden haylakçı denen biri vardır ve türküler söyleyerek işin bir çırpıda bitmesi temine çalışılır. Ekim veya darı imecesinde ise imece için gelenler tarlaya düz bir çizgi halinde dizilir, türküler eşliğinde kazmalar hep birlikte iner ve kalkar. Mısır toplama imecesini mısır soyma imecesi takip eder. Bu iş genelde akşamları yapılır. İşlem sürerken yaşlı kadın ya da erkekler hikaye anlatır çalışanlara ve oyunlar oynanır hep birlikte. Mesela fındığı olgunlaşan ailelerden başlanarak sırayla fındık toplanılır. Sabah erkenden başlayarak akşama yarım saat kalana kadar devam eder toplama işi. Yün kırkma imecesi ekinlerle ilgili imecelerdendir.

0: Bir de köyün diğer işleri vardır. Mesela köyün ortak alanlarının inşası, tamiri, köyün kanalizasyonunun yapılması, köyün merasının temizlenmesi, düğün yerlerinin kurulması, okul inşaatı, cami inşaatı, okulun yakacağının toplanması, köyün korusundan ağaç kesilmesi, köy fırınının temizlenmesi. Çünkü köy fırını da ortaklaşa kullanılmaktadır. Hayır işlerinde gereken ortak çalışmanın yapılması, düğünlerde sandalye, güğüm, kazan gibi eşyaları karşılamak, köye misafir gelmişse ağırlamak, köyün hayrı için para toplamak, askere gidecek kişilere yardım için para toplamak, köyde yapılan bütün inşaat için para toplamak. Bütün bunların hepsi köy ahalisi tarafından ifa edildi yüzyıllar boyunca. Köylerde tarlasını ekemeyecek yaşlı veya hatırı sayılır kişilere hazniyet adı verilirdi. Bu gibi yardıma muhtaç kimselerin tarlaları bellenir, fındıkları toplanır, mısırları ayıklanır, yünleri eğrilir ve bu yardımlaşma sırayla olurdu. Yaşlı, hasta, düşkün, çaresiz, yoksul, oğlu ya da eşi askere gitmiş ve bunun gibi başka sebeplerle mevcut işini kendi imkan ve iş gücüyle yapması mümkün olmayanların işleri, varlıklı, gücü kuvveti yerinde, imkanı olanların işlerinden geri kalmayacak şekilde komşuların el ve iş gücü birlikteliğiyle ve hatta öncelenerek toplum bireylerinde bir kenetlenme, bağlılık, güçlü bir aidiyet duygusu geliştirerek ümitsizliği, yılgınlığı, yalnızlığı, bezginliği, kırgınlığı, kıskançlığı, bıkkınlığı alt eden, toplum hayatından söküp atan yüksek bir seciye örneği sergilenirdi bütün bir köy halkı birlikte.
1: Anadolu İrfanı.
0: Şehirleşmenin ve sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkan göç, imece kültürünü çok etkiledi. Artık eskisi kadar tarım yapılmadığı gibi boşalan köylerde çalışacak kimse de kalmadı. Sosyal devlet uygulamaları da halkı bu tür çalışmalardan uzaklaştırdı. Sosyal devlet rahatlığına alışan insanlarımızsa artık talep ettikleri hizmetleri kendileri üretmektense yetkili mercilere iletmekle yetinir oldular. Ancak yine de özellikle kadınların imece kültürünü sürdürdükleri söylenebilir. Düğün bunun en güzel aracıdır. Düğün olduğu zaman düğün evinde toplanıp fındık böreği, baklava, pilav, kavurma, sarma, börek gibi düğün için hazırlanacak her ne varsa hep birlikte hazırlanmaktadır hala. Düğün yemekleri çoğu yerde köy halkı tarafından ikram edilir, sofralar el birliğiyle kurulur, bulaşıklar yine el birliğiyle hep birlikte yıkanır. Gelin evi hep birlikte hazırlanır, çeyiz hep birlikte kurulur. Anlaşılan bu kültürü devam ettirebilmek ve yaygınlaştırmak kadınların omuzlarında bir sorumluluk olarak bulunuyor. Modern hayatla yeni modern kimliklerle çelişiyor olmasından dolayı uyumlu bir senteze ulaşmak zor görünse de şehirli insanların da imece usulü yapabilecekleri pek çok şey bulunuyor. Bunlar hemen akla gelen muhtaçlara yardım, yiyecek giyecek temin etmenin ötesinde toplumsal refahı sağlayıcı, yetkili kurumların ihmal ettiği ya da önemini kavrayamadığı alanlarda topluca yürütülecek çalışmalar olarak günümüzün şehirli imecesi olabilir mesela. İmece için geniş bir çevre kurmak gerektiği için konu komşuyu tanıma zorunluluğu da ortaya çıkacak. Artık hemen herkesin şikayetçi olduğu yan komşuyu tanımama problemi de ortadan kalkacaktır. Uzmanlar geleneklerimizden ve genlerimizden getirdiğimiz bazı özelliklerimizin modern ekip çalışması disiplini içinde çok faydalı sonuçlar elde etmek için uygun olduğunu söylüyorlar. Onlara göre Türk kültürünün ekip çalışmasını kolaylaştıran özellikleri şöyle sıralanabilir. 1. İnsan ilişkilerinde beden dilinin duyguları aktarım aracı olarak kullanılması. Sarı

0: sarılmak, öpmek, koluna girmek, temas gibi beden dili öğelerini rahatça kullanmak. 2. Toplulukçuluk özelliği. Aile bağlarının güçlü olmasından kaynaklanan birliktelik duygusunun sonucu uygun liderlikle iş hayatında başarılı olma imkanı yüksek görünmüş. 3. İmece kültürü. Türk insanının genlerinde bulunan imece, yani ortaklaşa çalışma ve yardımlaşma geleneğinin izlerinin üst düzeyde bağlılık ve karşılıklı bağımlılık duygusunun pekişmesini sağlaması da bir başka başarılı olma etkeni olarak kabul edilmiş. Son olarak güçlü liderliği sayıyor uzmanlar. Güçlü bir liderin vizyonu doğrultusunda anlamlı bir misyonla ve öncülük ettiği değerler çerçevesinde oluşturulacak bir kurum ruhuyla beklenmedik sonuçlar ortaya çıkarması muhtemel diyorlar. Türk insanı zihin haritalarındaki engeller ortadan kaldırıldığında sinerji oluşturabilecek bir kültürün içinde yetişmiştir. Çünkü kendisine ait olmaktan gurur duyacağı bir grubun üyesi olarak görme ihtiyacı hepimizde çok ağır basar. Önemli olan kendi değerlerimiz ve kültürümüz içinde kalarak fark ve farkındalık oluşturabileceğimizi öğrenmemiz ve bunu hep hatırda tutmamız.
1: Anadolu Yurtfanı.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsmail aleyhisselamın babası Hazreti İbrahim aleyhisselama teslimiyeti ve kurban hadisesi.
1: İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülküfl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Her birine alemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülküfl'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine kattık. Çünkü onlar iyilerdendi."
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
1: Akra Reklam.
3: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Türk Edebiyatı'nın nadide, oldukça etkileyici sanatlarından biri olan aks. Arapça kökenli bu kelime yansıma, tersine çevirme anlamına gelir. Edebi sanatlar içinde aks-ü tard veya aks-ü tebdil adlarıyla da anılır. Akis sanatı bir mısra ya da cümlelerdeki kelimelerin veya kelime gruplarının yerlerini değiştirerek ikinci anlamlı ve etkileyici bir yapı oluşturma sanatı. Bu değişiklik sonucunda elde edilen ikinci cümle ilkine benzer ama bazen de anlam olarak zıtlık oluşturabilir. Bu sanat iki ana başlıkta incelenir: tam aks ve noksan aks. Tam akste kelimelerin tümü yer değiştirerek simetrik bir yapı oluşturur. Örneğin, Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu Didem, yani gözüm ruhunu arar, ruhunu arayan da yine gözüm. İşte bu tam aks sanatının etkileyici bir örneği. Noksan akste ise yalnızca bazı kelimelerin yerleri değiştirilir. Yani tam bir simetri yoktur ama yine anlamlı ve etkileyici bir sonuç elde edilir. İşte birkaç örnek. Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak. Mehmet Akif Ersoy'un bu güzel mısrağında duyguların dönüşümü, iç dünyanın çatışmasını anlatmak için çok güzel bir teknik olarak noksan aksten faydalanmış. Cihanda Adem olan bigam olmaz, anınçün bigam olan Adem olmaz demiş Necati. Biraz oynanmış ama çok şey söylenmiş değil mi? Her an bir yeni su vardı, her yeni suda bir an demiş Özdemir Asaf'ta. Bu sanatın amacı yalnızca kelimelerle oynamak değil, anlam derinliğini artırmak, sözün etkisini katlamak ve bazen de nükteyle dikkat çekmek. Ancak belagat alimleri bir noktaya dikkat çeker. Eğer aksle oluşturulan ikinci ifade anlamca ilkinden yeterince farklı değilse bu sanat etkisiz ve yapay kalır. Modern edebiyatçılar da bu konuda uyarıyor. Aks ancak bir fikri veya hissi kuvvetlendirmek amacıyla kullanıldığında kıymetlidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Men kame izesta'aletiş şemsu." Her kim ki güneş yükseldiği zaman, harareti zahir olduğu zaman, böyle ufuktan doğu tarafından yükseldiği zaman efendim kalkarsa, fettevadda'a abdest alırsa, ama feahsene vudu'ahu, abdestini de şöyle usulüne, erkanına uygun şöyle saltanatlıca güzelce alırsa, hoş bir tarzda adabına riayetle alırsa, her tarafına suyunu vardırtarak güzel, hiç şey yapmadan efendim abdestini alır. Sümme kâme fesallâ rekâteyni. Sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa efendim gufire lehu hatayahu. Onun bütün hataları, günahları bağışlanır. Evkale yahut da Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu hususta: kâne kemâ veledethü ümmühü. O kişi anasından doğduğu gün gibi olur. Yani günahı hiç kalmaz. Demek ki sabah namazından sonra, sabah namazının vakti güneş doğmadan evveldir. Fecir attıktan sonra, gece artık ağarmaya başladıktan sonra güneş doğmadan evveldir sabahın asıl vakti. O vakitte sabah namazını kıldı ama yattı, ama işe gitti. Aradan bir zaman geçti, güneş doğdu. Güneş doğduktan sonra şöyle biraz istialet, biraz daha yukarıya çıktı, yükseldi. O zaman iki rekat namaz kılarsa buna şey derler, duha namazı derler. Güneşin hemen doğduğu zaman kılınırsa işrak namazı derler. Yani güneş kaçta doğuyor takvime göre? 5:30'da. 6'da kıldı. 6:10 geçe kıldı. Ona işrak namazı derler. Şöyle 1-2 saat geçtikten sonra, yani harareti galip geldiği zaman, artık sabahın serinliği gitti de harareti belli olduğu zaman, o zaman kılınırsa ona duha derler. O öğlenin kerahat vakti gelinceye kadar, gündüzün 1/4 geçtikten sonra, yani diyelim ki 9'dan 12'ye kadar bugünkü şeye göre kılınabilen, o da duha namazıdır. Evvelkisi işrak namazıdır. Bu duha namazı da 2 kılınır, 4 kılınır, 8 kılınır, 12'ye kadar kılınabilir. İşte böyle sevap kazandırır insana.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Hadid suresini dinleyeceksin.

Hadid Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Hadid, demir demektir. Sure adını, demirin önemine işaret eden 25. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem diriltir hem öldürür. O her şeye kadirdir. O Allah hem ilktir hem sonsuz kalacak olandır. Zahirdir, varlığının delilleri açıktır. Batındır, zatının hakikati gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilendir. O, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa hükümran olandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hep O bilir. Nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı ancak Allah'ındır. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceden bir kısmını gündüzün içerisine katar, böylelikle gündüzler uzar. Gündüzden de gecenin içerisine katar, böylelikle geceler uzar. O, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne inanın, sizi üzerinde tasarrufuna, harcamasına vekil kıldığı maddi şeylerden Allah uğrunda harcayın. Sizden iman edip de Allah için harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor da, peygamber sizi Rabbinize inanmanız için çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki inanmanız için Allah ezelde sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaklardansanız hemen inanın. Sizi her türlü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır. Her şey asıl sahibi olan Allah'a kalacaktır. İçinizden Mekke fethinden önce Allah yolunda harcayan ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece bakımından fetihten sonra harcayan ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah yine de bunların her birine en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Allah bütün işlediklerinizden haberdardır. Kim ki Allah'a karz-ı hasenle bir borç verirse, Allah da ona onun karşılığını kat kat artırır. Hem ona değerli bir mükafat da vardır. O gün mümin erkeklerle mümin kadınların Allah'ı gerektiği şekilde tanıma ve amellerinin nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu görürsün. Onlara, bugün sizin müjdeniz içlerinde ebedi kalacağınız alt tarafından ırmaklar akan cennetlerdir denilecek. İşte bu büyük kazanç ve kurtuluşun ta kendisidir. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman etmişlere, ne olur bize bakın, bizi bekleyin de nurunuzdan alalım, biraz faydalanalım derler. Onlara, dönün arkanıza, tekrar dünyaya da burası için bir nur arayın denilir. Sonra aralarına kapılı bir sur çekilir. Öyle ki onun iç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz dünyada sizinle değil miydik? Müminler de, evet, görünüşte beraberdik. Fakat siz fitnelik yapıp kendi canınızı yaktınız. Kur'an'ın hükümlerini hiçe saydınız, hep müminleri dışladınız. Eksik tarafları ve felaketleri için fırsat gözlediniz. Şüphe ettiniz,
tam inanmadınız. Kuruntular sizi Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar aldatıp oyaladı. O çok aldatıcı şeytan Allah'a karşı bile inanç ve ibadet hususunda sizi aldattı. Ey münafıklar! Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtuluş için bir fidye alınır. Barınacağınız yer ateştir. Size layık olan yer orasıdır. O ne kötü gidilecek bir yerdir. İman edenlerin Allah'ı anma ve hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin ürpermesi, saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Müminler, sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de onunla alakayı keserek üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onlardan çoğu Allah'ın emrinden çıkmış, fasık olmuşlardır. Bilin ki Allah yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz akıl erdiresiniz diye size ayetleri böyle açıklarız. Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasende bulunanlar, gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenlerin karşılıkları kendilerine kat kat verilecektir. Onlar için ayrıca değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve Resullerine inananlar, hem Rableri yanında dosdoğru olanlar, hem de Allah için şehit olanlar, şahitlikte bulunanlardır. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Bilin ki, ahiret kazancına önem verilmeden geçirilen dünya hayatı, ancak geçici bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bu tıpkı şuna benzer. Bir yağmurun bitirdiği o yeşil bitki, ekincilerin hoşuna gider. Fakat sonra o bitki kurur da, sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. İşte dünyadaki her şey de böyledir. Ahirette ise günahkarlara şiddetli azap, iyilere de Allah'tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir faydalanmadan, bir rüyaya sevinmeden başka bir şey değildir. O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp tevbe ve salih amellerle Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve Resullerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete girmek için koşuşun, yarışın. Bu Allah'ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen kıtlık, afet ve hastalık gibi herhangi bir musibet, biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Her şeyin önceden yazılmış olması, elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz, Allah'ın takdiri diye boyun eğmeniz ve onun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. İşte onlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim de Allah yolunda malını vermekten yüz çevirirse, şüphe yok ki Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye en layık olan O'dur. Andolsun ki biz Resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti vahye uygun olarak ayakta tutmaları için onlarla beraber hükümleri bildiren kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü de indirdik. Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik, var edip ikram ettik ki böylece Allah'ın kendi dinine ve Resulüne gıyaben görmediği halde kimin bundan faydalanıp yardım edeceğini belli etsin. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir,

0: Onu kendileri icat ettiler. Biz onu üzerlerine yazmadık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için böyle bir şey ortaya koydular. Fakat ona da hakkıyla uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saptılar. Biz de onlardan ortak koşmadan iman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar, kafir olmuşlardır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Onun son Resulüne de inanın ki, rahmetinden size iki pay versin. Size hem imanınızdan dolayı ışığıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Böylece son peygambere inanmayıp Yahudiler Yahudi, Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyen ehli kitap kesin olarak bilsin ki Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde etmeye asla güç yetiremezler. Muhakkak ki lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Adid suresini dinlediniz.

0: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: kamuoyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Ekmel Burak Özşenel. Kendisinin de iç hastalıkları uzmanı olması hasebiyle yaşlarda görülen kronik hastalıkları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam yaşlanmayla beraber kronik hastalıklar artar mı? Artıyorsa vücuttaki hangi biyolojik değişiklikler buna neden olmakta acaba?
2: Burada şunu söyleyerek başlamakta fayda var. Kıymetli hocalarımız bize söylerlerdi. Hiçbir hastalık yaşlılıktan değildir diye. Dolayısıyla sağlıklı yaşlanmak, yaşlılıkta sağlıkla kalmak kesinlikle mümkün. Ancak şu tabii göz ardı edilemez bir gerçek ki tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, kolesterol, birçok dahilinin de müdahil olduğu kronik hastalık, süreyen hastalık kişinin yaşıyla beraber kendisinde kalıyor. Yaşlılığında da ona arkadaşlık ediyor ne yazık ki. Bütün bunların yanında ileri yaşla beraber ortaya çıkan tansiyon ya da şeker hastalıkları tabii ki olabiliyor hocam. Burada yaşlanmayla olan değişikliklerden bahsederken şunu belki göze dikkate almak gerekir. Yaşla beraber vücut bir takım fonksiyonlarında zayıflık göstermeye başlıyor. İşte damar sertliği diyoruz. Damarlar elastikiyetini yitirdiği için tabii ki bu beslenme, bir takım hareketin sürdürülmesi gibi faktörlere bağlı olmakla beraber genetik yatkınlıktan da oluşabiliyor. Tansiyon ortaya çıkabiliyor. Bizim kan şekerimizin kontrolü pankreas ve insülin salgısı üzerine kurulu. Pankreas yaşla beraber fonksiyonunu tam yerine getiremediği için bir şeker hastalığı ortaya çıkması söz konusu olabiliyor. İleri yaşlarda ya da daha basit şeylerden de bahsedebiliriz. Tat almakla alakalı yeteneğimiz azaldığı için, ağız tadımız bozulduğu için yemeklere karşı ilgimiz değişebiliyor. Bu kilo kaybı olarak da ortaya çıkabiliyor. Bütün bunlar hepsi birlikte yaşla beraber kronik değişiklikler ve getirdiği hastalıklar olarak sayılabilir işin doğrusu.
1: Anladım hocam. Peki en çok tabii her yaş grubunun kendine ait kronik hastalıkları var. Çocuk yaş grubunda da görebiliyoruz ama yaşlılıkta en çok görülen kronik hastalıklar neler hocam?
2: Yani bizim pratiğimiz için konuşacak olsak iç hastalıkları pratiğinde en çok tansiyon hastalarını görüyoruz, şeker hastalığını görüyoruz. Kalp hastaları oldukça fazla, kolesterol yüksek olan hastalarımız oldukça fazla. Burada bunlar birbiriyle ilintili zaten. Yani bir şeker hastalığı varlığının hani net bir şekilde kalp hastalığını da kolaylaştırdığını biliyoruz. Dolayısıyla yaş ilerledikçe bu hastalığı olan kişilerin daha fazla görülmesi otomatik bir sonuç olarak karşımıza geliyor.
1: Evet, teşekkür ederiz hocam. Peki o zaman yaşlı bir hipertansiyon ya da kalp hastası, koroner arter hastası nelere dikkat etmeli? Bu hastalıkları hem hastalar nelere dikkat etmeli hem de sağlıklı bir yaşlı bu hastalıklara yakalanmamak için nasıl bir yaşam stili benimsemeli?
2: Şu bizim için aslında en mühim nokta diye düşünüyorum. Gençken, orta yaşlıyken ne geçerliyse aslında yaşlılıkta da aynısı geçerli. Bugün dünyamızda sadece ülkemiz için değil en büyük sıkıntı aslında beslenme problemleri, fazla kilo, obezite. Açıkçası sadece bugün için kilomuzu kontrol etsek genç yaşlarda bizi hem orta yaş hem ileri yaşta ortaya çıkabilecek hipertansiyondan, kalp hastalığından, kolesterolden, kilonun getirdiği bir takım eklem işte kireçlenme problemlerini korumak için tek başına yeter. Dolayısıyla biz hiçbir zaman yaşa bakmaksızın insanların hareketsiz kalmasını istemiyoruz. Gerçekten hareket berekettir diye bir laf vardır eskilerin kullandığı. Tartışmasız bir gerçek. Kişinin yürümeye mani bir durumu yoksa ki kalp hastalığı varlığı bile aslında kontrol altında, tedavi altında olduğunda asla yürümeye mani değildir. Mutlaka yürüyüşü sürdürmek gerekiyor. Bugün için klasik tavsiye haftada en az 3 gün ve 150 dakika olacak şekilde bir minimum yürüyüş önerisi vardır. Bu bize ne sağlıyor? Biz yürüyüş yaptığımız zaman eklemlerimiz kuvvetini koruyor, kaslarımız kuvvetini koruyor ve bu yürüyüşün getirdiği ruhsal iyilik hali bizi zihnen iyi tutuyor. Ve sonuçta siz kilo vermeseniz dahi yürüyüş yapmak tansiyonunuzun daha iyi gitmesini sağlıyor. Veya tansiyona yatkın bir bireyseniz, belki 70'li yaşlarınızda tansiyon çıkacakken rutin hayatınızın bir parçası olarak yürüyüşü sadece devam ettirdiğiniz için siz tansiyondan kendinizi korumuş oluyorsunuz.

0: Bu ikili, yani kilo kontrolü ve egzersizi birbirinden ayırmıyoruz. İkinci kısmı da yürüyüş dışında kilo kontrolüdür. Bugün dünyada, Türkiye'de başımıza ne geliyorsa aslında fazla kilodan geliyor. Her yerde bunu söylüyoruz. Bütün uzmanlar söylüyorlar. Ama tabii söylemesi kolay, yapması zor gerçekten. Bütün çeşitteki gıdalar önümüzdeyken. Dolayısıyla kilomuzu biz kontrol ettiğimiz zaman bu orta yaşta daha kolay. Çünkü siz yemeği daha kısarak kolay kilo verirken, yaş ilerledikçe metabolizma yavaşladığı için daha zor kilo vermeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla 65'li yaşların üzerine, yani yaşlı gruba geçtiğinizde ideal kiloda ne kadar yakınsanız ideal kilonuza, o kadar sizin için hayat daha kolay. Hem yaşlanmış halinizde bir takım hareketleri yapmak, çorap giymek, işte kendi işlerinizi görmek, kilo fazlası varken daha zor. Siz kiloyu ideal tuttuğunuzda bunlar daha kolay. Hem de o kilonun getirdiği ek hastalıklar, işte demin bahsettik, tansiyon, şeker, kolesterol, kalp hastalığı gibi hadiseden kendinizi korumak, varsa da daha az ilaçla daha kolay bir şekilde kontrolünü sağlamak mümkün. Yani aslında biz sağlıklı olmak anlamında gençlerde, orta yaşta ne söylüyorsak, özellikle kilo ve egzersiz anlamında, yaşlılıkta da aynısı geçerli. Ve hareketi sürdürmek kadar hayati bir şey yok. Çünkü bizim sistemimiz hareket etmek üzere yaratılmış. Bu hareket aksadığında her şey aksıyor.
1: Evet hocam, teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz obezite, fiziksel aktivite zaten kronik hastalıkların, pek çok kronik hastalığın önlenebilir sebeplerinden biri. Çünkü kronik hastalıkların bazı önlenemez sebepleri oluyor. Onları değiştiremiyoruz ama önlenebilir nedenleri oluyor. Bunlardan başka bir sebep de, kronik hastalık sebeplerinden birisi de maalesef sigara tüketimi. Bu nedenle ben solunum sistemi hastalıklarında ve bu tarz kronik solunum sistemi hastalıklarından korunmada neler tavsiye ettiğinizi merak etmekteyim.
0: Şuradan başlamakta fayda var. Yani sigara tartışmasız, yaştan bağımsız, bu kadar zararı ortadayken konuşmuyor olmak lazım. Gençken bir miktar vücudun, hani sigaranın etkilerini tolere etmesi belki mümkün oluyor ama kalıcı hasarlar zaten var. Ama ileri yaşta sigaraya devam ettiriyor olmak bu zararları daha da hızlandırıyor. Daha da kişiyi kolay kötüleştiriyor. İşte bir sigara içen kişi çok daha kolay bir soğuk algınlığından sonra zatürreye hastalığı çevirebiliyor. Daha kolay kötüleşebiliyor. Yani burada hani sigaranın içilmemesi gerektiği, olmaması gerektiğini tartışmamıza gerek yok. Genç, orta yaş veya ileri yaş fark etmez. Ha, solunum sistemi hastalıkları açısından bakarsak, bugün günlük pratikte bizim kışın en büyük sıkıntımız şu oluyor. Acillerimizi, yoğun bakımlarımızı sıkıntıya sokan yaşlı hastalar, özellikle de demin bahsettiğimiz tansiyon, şeker, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklı olan kişiler daha hastalık açısından naif oluyorlar. Daha bir soğuk algınlığının zatürreye dönmesi açısından riskli hastalar oluyorlar. Ve özellikle kış döneminde hastalar kolaylıkla zatürre olup yoğun bakımlık oluyorlar, kaybedebiliyorlar. Kişinin eğer diyabeti, kalp hastalığı varsa biraz daha genç yaşlarda bile, 45-50 yaşlardan sonra bile zatürre aşısının yapılması kritik önemi haiz diye düşünüyorum.
1: Gerçekten öyle hocam. Yani hem bir yaşlı özelinde konuşacak olursak, yaşlının yoğun bakıma yatışı aynı zamanda tüm yakınları için büyük bir tahribat oluyor. Hem yaşlının sağlığı hem ailenin durumu açısından bunlar çok önemli. Tabii ki hani hayat belli, yaşayacağımız ömür belli ama yine de hayatı kaliteli olarak son gününe, son dakikasına kadar geçirmek için sağlığı korumak ve bunun bir nimet olarak bize emanet edildiğini, farkındalığını taşımak gerekiyor.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Peki hocam, bu bağlamda bir iç hastalıkları uzmanı olarak yaşlılar böbrek sağlıklarını korumak için nelere dikkat etmeliler?
0: Bu hakikaten kritik bir konu diye düşünüyorum. Böbrek yetmezliği, böbrekle ilgili problemler, işte idrar azlığı, yaşla beraber aslında daha sık gördüğümüz durumlar. Çünkü pratikte yaşanan şu oluyor. Böbreğin belli bir süzme kapasitesi var ve sizin hiçbir hastalığınız olmasa dahi yıllar içerisinde bu peyderpey azalıyor bir miktar. Dolayısıyla bir 40 yaşındaki kişinin böbreği ne kıyasla 70 yaşındaki bir kişinin böbreği dışarıdan alınan gıdalar, ilaçlar

0: hastalıklara karşı daha hassas oluyor. Ve bunun üzerine kişide bir tansiyon hastalığı ya da şeker hastalığı varlığı da yavaş yavaş bu iki hastalık da damarları etkileme sebebiyle böbrek damarları etkilendiği için daha da hassas hale geliyor dışarıdan alınan demin bahsettiğim ilaç veya gıdalar gibi farklı şeylere. Sonuç olarak su tüketimi zaten tartışmasız. Hayatın her dönemi için mühim. İşte vücudumuzun 1/4'ü, dünyanın 1/4'ü su. Hani su hayattır. Gerçekten tartışmasız bir söz. Dolayısıyla biz özellikle yaş 65'in üzerindeyse kişinin susuz kalmaması, günde en az 1,5 litre sıvı tüketmek ki hani bu 1,5 litre de yani tamamı su olsun istiyoruz açıkçası. Diğer sıvılar evet günlük alışkanlıklarımızda çay içiyoruz, kahve içiyoruz, başka sıvılar tüketiyoruz ama hani su her zaman daha kıymetli ve daha önde olmalı. Bunun sağlanmasını çok önemsiyoruz. Bunların dışında yaşla beraber gelen eklem problemleri, ağrılar tabii ki insanları ağrı kesici ilaçlar kullanmaya itiyor. Ama bunda da gerçekten çok mecbursak böyle ilaçlar kullanılsın. Gerçekten kişinin şikayetleri dayanılmaz seviyedesi alınsın istiyoruz. Ki burada da hekiminize danışmak mühim diye düşünüyorum. Çünkü bazı ilaçlar karaciğerden temizlendiği için ağrı kesici anlamında söylüyorum daha masumken bazı ilaçlar böbrekten atılıyor. Çok daha vücuda ağır etkili olabiliyor. Dolayısıyla hekimimize sormadan özellikle ağrı kesici birkaç adet farklı kullanmak çok büyük sıkıntı oluşturabilir. Ve mecburiyet yoksa kullanmamaya çalışmak çok önemli bir gayret diye düşünüyorum. Onun dışında alışkanlık olarak tabii ki çok faydaları var bitkilerin. Çeşitli yerlerde, aktarlarda bir takım sağlığa faydası olduğu için bir takım bitkisel ürünler kullanılıyor. Bunlar tartışılamaz faydası olan belki ürünler. Ancak bazıları gerçekten böbreğe de önemli ölçüde etkisi olabilen ilaçlar. Böyle bir ilaç veya böyle bir bitki kullanmaya başlandığında tedbiren işte birkaç gün sonrasında bir tetkik yapmak en azından böbreğe ziyan olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü evet yani bitkiler bizim faydamız için varlar ama hepsi bize uygun değil. Hani bazen bilemediğimiz, fark edemediğimiz şekilde bundan bir zarar görmemek için bir tedbirli kullanım bu konuda da akıldan geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak yaş ileriyse ve kişinin özellikle tansiyonu, şekeri gibi böbreği etkileyen bir kronik hastalığı varsa hem sıvı alımını mutlaka iyi tutmak gerekiyor hem de ilaç kullanımı özellikle ağrı kesici kullanımında çok temkinli olmak gerekiyor diyebilirim.
1: Gerçekten de öyle. Özellikle ağrı kesicilerin bilinçsiz ve uzun süre kullanımı hem karaciğer sağlığı hem böbrek sağlığı açısından ayrıca bu ilaçların uzun süre kullanımı hastalarımızın beslenmesini de etkilediği için mutlaka düzenlenmeli, azaltılmalı. Alternatif yöntemler işte mesela bir hap yerine işte onun jel formülasyonu vesaire ile karaciğer ve böbreğin uzun süre o etkene maruz kalması önlenmeli. Gerçekten hocam. Çok teşekkür ediyoruz bunları hatırlattığınız için.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Son olarak hocam tabii yine kanser hastalıkları da önemli ölüm sebeplerinden. Her yaş grubunda görülüyor ama yine bazı özellikle bazı kanserler yaşlılarda daha fazla görülebiliyor. Öncelikle sizden kanserden korunmak için tabii ki her yaş grubunda korunmak için yapılacaklar var ama yaşlılarımıza nasıl bir yaşam stili öneririz?
0: Yani burada açıkçası yani çok rutinde önerilen dışında yaşlılara özel bir öneriden bahsetmek evet. Çok mümkün değil belki ama bir takım oturumlar, sempozyumlar, toplantılar hepsi benzer şeyleri söylüyor. Beslenmek hani bizim değiştirebileceğimiz faktörlerden hani solduğumuz havayı değiştiremiyoruz belki içtiğimiz suyu çok değiştiremiyoruz ama paketli gıdalar, bir takım katkılı ürünler bunlar bizim en azından tercihen tüketmeme şansımız olan ürünler. Dolayısıyla kişinin mümkün olduğunca bunlardan uzak kalarak daha katkısız paketlenmemiş ürünleri tüketmesi her yaş için geçerli bir aslında yöntem. Bizim en azından değiştirebileceğimiz kısmı. Bunların dışında kanserden korunmak anlamında işin tıbbi tarafına bakarsak taramalar var. İşte hem kalın bağırsak kanseriyle, prostat kanseriyle, meme kanseriyle alakalı işte yaşla beraber bunların planları var. İşte 50 yaşından sonra bir kez kolonoskopi yaptırmak öneriliyor. Erken tanı gerçekten bunlarda kolaylıkla ilerlemeden hastalığı ortadan kaldırmayı sağlayabilir.

0: aldığı için tetkikleri sürdürmek işin tıbbi tarafında, yaşam tarzı tarafında da her zaman sağlıklı yaşam için söylediğimiz, bunu hareket ve kilo kontrolünü de ilave edebiliriz. Sağlıklı beslenme tamamen ayrı bir bahis belki ama kısaca burada bahsetmiş oldum. Yeterli diye söyleyebilirim.
1: Beslenme gerçekten önemli. Kalp sağlığı açısından da, aynı zamanda biraz önce bahsettiğiniz gibi kolon kanseri açısından da lifli beslenmek gerçekten önemli. Hani genelde Akdeniz tipi diyet öneriliyor.
0: Evet.
1: Hani lif içeriğini artırmak ve biraz önce söylediğiniz gibi endüstriyel içerikleri elimizden geldiğince azaltmak çok kıymetli. Bunun dışında hocam, genel olarak söylemek istediğiniz, katkı yapmak istediğiniz başka bir şey varsa onları da alarak programı sonlandırayım.
0: Yani üzerine en çok durduğumuz, hani şey söyleyeyim, hareketi korumak gerçekten kritik öneme haiz. Kişilerin yaşından bağımsız mümkün olduğunca bir ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sadece yürüyüş tek başına bizim sağlığımızı korumak adına gerçekten önemli diye düşünüyorum. Hani buradan tek bir nokta akılda kalsın isteseydim bunu söylerdim.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Güzel bir program oldu. Umarım ki büyüklerimiz için de katkısı olacaktır. Tüm dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Size de katkınız için teşekkürlerimi sunuyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve O hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık Programı'nı dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor, bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa, mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm, bende şöyle bir özellik var, seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm, hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak, işte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç, daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Ayetlerle Cumartesi günü duaları.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

0: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا
0: رَحِيمًا Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar, hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdi'l kavmel fasikin.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

0: Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذْ

0: الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler.

0: dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse, ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın O'dur. O her şeyi bilendir.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا

0: تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِكْنَ

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu adna min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetun minellezine ma'ak. Vallahu yukaddiru leyle ve

0: تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir, kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda özellikle günümüzde evliliğe dair gecikmenin nedenlerini konuşacağız. Psikolojik nedenlerini konuşacağız. Konuyu değerlendirmek üzere şu anda stüdyomuzda uzman klinik psikolog Enes Kaban beyefendi bizlerle. Enes Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz icabet ettiğiniz için. Nasılsınız görüşmeyeli?
2: Elhamdülillah iyiyiz çok şükür, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Allah iyilikler versin, çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizinle şunu sormadım yayın öncesi, hep program esnasında konuşmanın daha doğal olduğunu, spontan olduğuna inanıyorum. Bilimsel bir araştırma var mıdır, bir veri var mıdır elimizde günümüzde evliliklerin geç yapıldığına dair? Bunu
2: yani
1: var
2: elimizde
1: mıdır?
2: İstatistiksel olarak şeyler var, veriler var.
1: Tamam.
2: Yani yaşların daha geciktiğine dair. Veriler var. Bu demografik çalışmalarla bu ortaya çıkartılmış. Birçok toplumda, sadece bizim toplumda.
1: Evet,
2: değil.
1: Onu soracaktım zaten size. Evet, dolayısıyla bizim bugün ele aldığımız konu aslında sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyen, tüm dünya açısından aslında realite olan bir konu. Evliliğe dair gecikmenin altında yatan biz psikolojik nedenleri konuşacağız
2: i̇nşallah.
1: Sizinle. Tabii ki alt başlıkları da inşallah değerlendireceğiz ama benim aklıma hemen şöyle bir soru gelir. Geçmişten günümüze evliliğe bakış açısı kadın ve erkekte neler değişti? Ayrışan ve örtüşen yanlar var mı? Bununla başlasak ve sonrasında neden bu gecikmeyi yaşıyoruz? Bunu konuşsak mümkün müdür?
2: Tabii. Burada kendi toplumumuz özelinde gidelim isterseniz. Çünkü Batı toplumlarında evlilik kavramıyla bizdeki biraz daha farklı oluyor. Evlilik insanoğlunun hayatının her alanında, her zamanda var olan bir kavramdı. Hiçbir zaman ortadan kalkmış ya da olmayan bir şey olmadı. Hep vardı. Zaten insanoğlunun devamını sağlayan temel unsurlardan bir tanesi de bu. Tabii ki evliliğin içerisinde sevginin, sevmenin, duygusallığın da bulunduğu bir kavram aslında ama ilk başlarda, daha son zamanlara kadar daha çok işte yaşı geldi, evlenmesi gerekiyor, neslin devam etmesi gerekiyor, işte çocuğumuzun iyi bir aile kurması gerekiyor düşünceleriyle. Genelde bu hassasiyetlerle, işte insanların tek başına yapamayacağı, tek başına hayatını idame ettiremeyeceği, özellikle ilerleyen yaşlarda yalnızlığa karşı gelmesinin daha zor olacağı, o dönemlerde daha da zorlanacağı düşünceleriyle, işte çoluk çocuğa karışması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi sorumluluklarını alması, hayatın farklı yönlerini, farklı güzelliklerini görmesi için aslında geliştirilen, ortaya çıkan insanların ihtiyaçlarının, hem duygusal hem fiziksel ihtiyaçların giderilmesi için var olan bir kurum, bir kavram olarak ortaya çıktı. Ve uzun süre toplumlarda bu şekilde ilerledi aslında. Yani evlilikler, etrafta birbirlerini tanıyan insanların, çocuklarının birbirleriyle bu niyetle evlenmesi üzerine kuruldu. Tabii ki o dönemlerde de sevdiği kişiyle ya da işte sadece duygusal ihtiyaçlarla birbirlerini görerek, duygusal bir bağ kurarak evlenen çiftler olduğu gibi günümüzde de olan ama o zaman eskilerden daha fazla olan görücü usulü ile aslında önceden görüşmeden Batı toplumlarında da var olan, bizde de var olan, özellikle Doğu toplumlarında daha çok olan görücü usulü evlenmeler şekliyle bu mantıkla birazcık daha oraya varılıyordu o dönemlerde.
1: Evet. Şimdi günümüzde nasıl peki? Kadın ve erkeğin hem evliliğe bakış açısıyla ailelerin çocuklarının evlenmesine dair bakış açısında bir değişme ve gelişme var mıdır?
2: Tabii öncelerde erkek ve kadın da aslında bunun bir ihtiyaç olduğunu, evlenmenin gerekli olan bir şey olduğunu düşünüyordu ve aileler de bunu böyle düşünüyordu. Değişen şey aslında biraz daha günümüzde hem bireylerin, erkeklerin ve kadınların hem de ailelerin aslında artık buna sadece ihtiyaçları gidermek için olan bir kurum değil de aynı zamanda severek, isteyerek, birbirlerini tanıyarak yapılması gereken bir iş, bir işlem olarak bakmaya başladılar. Tabii iki yanı var bunun. Bir yandan evet erkekler de kadınlar da hem ya evlenmek güzel bir şey, hayatını sevdiğin biriyle paylaşmak, onunla yaşlanmak, onunla birlikte olmak önemli bir boyut alırken bir başka taraf için ise aslında evlenmek çok da önemli olmayan, elzem olmayan, olmasa da olabilecek, o ihtiyaçların karşılığında karşılanması başka şekilde ya da karşılanmaması da olabilecek diye görülebilen bir hale aldı. Bir kısmın içinde baş ağrısı, dert noktasına gelmiş durumda aslında.
1: Aslında nereden baktığınızla ilgili, evliliğe yüklediğiniz anlamla ilgili. Peki son iki madde söylediğiniz son zamanlarda şunu diyebiliyor muyuz bilimsel araştırmalarda? Son 10 yıldır, 20 yıldır çok arttı. Artık istemeyen, bunu zul gören, bunu gerek yok diyen veya başka yollarla dediğiniz gibi evlilikle ilgili ihtiyaçlarını gidermeye çalışan. Burada bir sayı artması var mı kadın ve erkeklerde?
2: Tabii ki. Burada yani geçmişe göre kıyasladığımızda ciddi bir değişiklik var burada. Tabii net bir rakam vermek işte %50, %20, %30 gibi bir rakam vermek çok mümkün olmayabilir. Ama akademik olarak, istatistiksel olarak bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Nedir bu değişiklik? İşte erkekler de, kadınlar da artık burada toplumun değişmesi, çağın değişmesi, teknolojinin değişmesi, kültürler arası etkileşimin olması, bütün bunlar aslında bir noktada bakış açılarını da değiştirdi insanların. Ve kendi kendine yetiyorum ben, kendi kendime yetiyorum, şimdi ihtiyacım yok ya da birazdan konuşacağımız bazı sebeplerden dolayı neden evleneyim ki, niye bunu yapayım ki mantığı şu an eskiye nazaran daha da gelişmiş durumda. Eskide de vardır tabii. Evet. Eskide de vardır. Eski dönemlere gittiğimizde evlenmemiş insanlar o dönemlerde de vardır. Evliliğe karşı olan insanlar o dönemde de vardır. Ama bunun sayısı ciddi manada artmış durumda. Mesela klinik anlamda psikiyatrik sorunlarda da biz geçmişle bugünü kıyaslarız. Birçok rahatsızlıkta aynıdır rakam. %3 ise %3'tür, 4'tür, 2'dir, 5'tir. Çok fazla değişiklik olmaz ama bu sosyal ilişkiler, eş ilişkiler, ilişkileri, aile ilişkileri gibi daha böyle insanlar arası etkileşimlerde sayılar çok daha büyük şekilde değişiyor. Gözde görülebilecek şekilde değişiyor.
1: Aslında bu bilemiyorum tehlike çanlarını da beraber getiriyor mu? Çok olumsuzla konuşmak istemiyorum ama hani kendi kendine yetime olayı da aslında insanı ben merkezci, bireysel hale getirir ve sosyal bir varlık olan bir de evliliğin ibadi boyutu var. Hani konumuz tabii ilahiyatçıların konusu belki o boyut ama o açıdan da baktığımızda neslin devamı, birçok anlamda seni koruyup kollaması bu evliliğin her anlamda. Bu noktada baktığımızda ben kendime yeterim dediğimizde acaba fıtratla da bir ters düşme ve hadi gelsin beraberinde psikolojik sorunlar mı oluyor hocam? Bunu sormak isterim.
2: Tabii ki bu fıtratı nerede bozarsak bozalım karşılığını görüyoruz. Bu uykuda da bozsak, yemede de bozsak, sevmede de bozsak, sevmemede de bozsak bu böyle oluyor. Tabii ki evliliklerde de ya evlenmeye ihtiyacım yok, ben kendi başıma yeterim, başkasına ihtiyacım yok dediğimiz anda sadece evlilik anlamında da değil, başkasına muhtacız aslında doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar, öldükten sonra bile. Yani doğduğumda doğabilmek için anneme muhtacım, babama muhtacım. Doğum esnasında bir doktora, birinin tutmasına, bir ebeye, bir teyzeye, halaya ihtiyacım var. Onların beni sarması lazım. Altımın değiştirilmesi lazım. Yani baktığımızda canlı varlıklar içerisinde çocukluğu, bebekliği en uzun olan varlık insanoğlu. Niye? Çünkü aslında muhtacız bir başkasına. Bu öldüğümde de böyle. Bugün öldüm. Biri gelip beni kaldırmazsa yok olana, çürüyene kadar kaç yıl orada kalacağım. Biri beni alması lazım, temizlemesi lazım, kefenlemesi lazım, toprağa koyması lazım, işte çökecek toprağın bir daha koyması lazım. Öldükten sonra bile bitmiyor insanlara olan ihtiyacım. Dua etmesi lazım birinin benim arkamdan. O yüzden aslında sadece evlilik noktasında değil ama bizim birilerine muhakkak ihtiyacımız var.
1: Yani beşeri ilişkilerde ihtiyacımız var. Psikoloji bilimi açısından ele alırsak, sizin de uzmanlık konunuz bu. Evliliklerde bu kadar geç kalınmasının ya da ileri yaşa taşınmasının altında yatan kadın ve erkek açısından farklılıklar da var mı bilemiyorum ama bunu da göz önünde alarak sormak isterim. Psikolojik nedenleri nelerdir?
2: Aslında birkaç sebebi var burada. İkisi içinde ortak olan özellikler var, ayrı özellikler var. Ortak özelliklerden bahsedecek olursak, birincisi aslında yetiştirilme. Ne demek yetiştirilme? Ergenlik kavramı bizde çok uzamış bir kavram. 9 yaşından 29 yaşına kadar. Yani çocuk 9 yaşında çocukluğu bitiyor, 10 yaşında çocukluğu bitiyor ya da 12 yaşında çocukluğu bitiyor ama biz ona 29 yaşına kadar çocukmuş gibi davranıyoruz. Bu da kendisini öyle hissetmesine sebep oluyor. Ve doğal olarak sorumluluk almaktan çekiniyor. Karakteri oturmuyor, şekillenmiyor. Ve böyle biriyle ne kimse evlenmek istiyor ne de kendisi de bunu ihtiyaç olarak görüyor. Hala çocuk gibi.
1: Her iki cins için de bu geçerli değil mi?
2: Burada şey var, genel bir kabul var. Kadınlar erkeklere göre daha erken olgunlaşır.
1: Doğru mudur bu?
2: Çok küçük bir farkla belki doğrudur ama arada böyle muazzam farklar yok. Genelde evet, kadınlar biraz daha erken olgunlaşıyorlar. Ama onlarda da şeyi görüyoruz. Ya sen ergensin, sen çocuksun, işte daha küçüksünlerden dolayı aslında uzaklaşıyor iyice. Bu ortak özelliklerden biri. Onlara yapmış olduğumuz bu muamele onların kendilerini hakikaten küçükmüş gibi görmelerine,
1: algılamalarına
2: sebep oluyor ve sorumluluklardan uzaklaşmış oluyorlar. Doğal olarak sorumluluk almadıkları için evliliği de zaten düşünmeleri bile mümkün olmuyor. Çünkü böyle bir şey yok yani kafalarında. Bir ikinci şey her ikisi için de ortak olan kötü örnekler. Burada kadınlar biraz daha aslında hassas oluyorlar, daha çekinebiliyorlar. Neden? İşte annesiyle babasını görüyor. Ya ben babam gibi bir adamı niye çekeyim? Ya da annem babam ilişkisi gibi niye böyle bir ilişkim olsun? Ya da arkadaşlarını görüyorlar. İşte diyor ki işte danışanım, ya 10 tane arkadaşım evliyse 8'i mutsuz. Kavga ediyor. İşte şu kadar boşanmalar oluyor. Boşanacaksam, mutsuz olacaksam, kavga edeceksem niye evleneyim? Bu da evliliğe dair algıyı bozuyor aslında. Evet. Yani sanki her evlilik kötü olmak zorundaymış gibi bir algı yaratıyor.
1: Enes Bey, bu genelleme insan beyninde mi var? Psikolojik aynen. olarak mı, yoksa bu fiziksel olarak mı bizde var? Hani hormonlarımız mı böyle genellemeye yatkın?
2: Yok, zihnimiz. Direkt buna çok yatkın.
1: Evet.
2: Yani
1: bir kötü örnek varsa, yani şu evliliklerde etrafımda 8 evlilik olumsuz sonuçlanmışsa bütün evliliklerde böyledir, benim de evliliğim böyle olur diye bir kaygı mı taşıyor bireyler?
2: Biraz öyle oluyor. Şimdi bu tabii genelleme bizim zihnimizde var.
1: Evet.
2: Mesela bizim kullandığımız düşünce özellikleri ölçeği diye bir ölçek vardır. 10 tane özellik vardır. Aslında herkes bu özellikleri kullanır. Ama kimisi işte %10 kullanır, kimisi %100 kullanır.
1: Nedir bunlar?
2: Mesela genelleme.
1: Evet.
2: Mesela genelleme, zihin okuma. Mesela olumluyu yok sayma, olumsuzu büyütme.
1: Bunlar hep zihnimizin bize oynadığı oyunlar mı?
2: Kullandığımız mekanizmalar diye.
1: Kullandığımız mekanizmalar. Çocukluktan mı öğreniyoruz
2: tabii,
1: peki?
2: Tabii gelişiyor ve aslında burada şey de var, yatkınlıklar da var.
0: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
1: Fıtraten yatkınlık mı, genetik yatkınlık
2: mı? Yok, genetik yatkınlık, biyolojik yatkınlık, görme, yani hep olumsuzu, yani yanında sürekli olumsuz söyleniyor. Artık o otomatik düşünce haline geliyor. Ya,
1: bir daha baştan alalım tabii. Lütfen. Ne demiştiniz?
2: Mesela zihin okuma var.
1: Zihin okuma.
2: Birçok var ama en temelde zihin okuma, genelleme, aşırı genelleme ya da olumluyu yok sayma, olumsuzu büyütme. Bunlar çok sık gördüğümüz şeyler.
1: Bunu bir ara bir başka program, yani programımızın bir başka konu başlığında lütfen olumsuzu odaklanma ve olumluyu yok saymayı bir konuşalım.
2: İnşallah
1: olur İnşallah. Mu? Evet, buyurunuz.
2: Bu da aslında gençlerin yani gördükleri bu kötü örnekler. Şimdi istatistiksel olarak düşünelim. İşte bir torban var. O torba içerisinde işte 100 tane kırmızı, 10 tane beyaz taş var. Benim 100 tane her attığımda kırmızı çekme ihtimalim beyaz çekme ihtimalimden çok daha yüksek. Öyle olduğu için kişi 100 tane kötü örnek görüyor. İşte 40 tane iyi örnek görüyor. O zaman diyor ki

0: tüm evlilikler kötüdür çünkü o kırkı görmüyor.
1: Görmüyor, evet.
0: O yüzden de aslında uzak kalıyorlar. Tabii. Özellikle kadınlar ama erkekler de burada. İşte kadınlar ya koca kahrı niye çekeyim? Erkekler kadın dırdırı niye çekeceğim? Halbuki böyle olmak zorunda değil. Evet. Ama bizim o önceden oluşturmuş olduğumuz otomatik düşünceler, inançlar bizi oraya itiyor.
1: İtiyor, evet. Şimdi ben söylemek istemedim. Sizin uzman gözüyle söylemenizi istedim. Genel geçer şey o değil mi? Niye katlanacağım ve niye çekeceğim?
0: Aynen.
1: Halbuki orada da bunlara katlanmanın da bir hikmeti vardır. Sizi daha psikolojik sağlamlığa doğru adım atmanızı sağlar. Size de katkısı vardır. Şer gibi gözükenleri de hayır vardır ama gençlerimizin şimdi anlıyorum her şey o kadar önlerine getiriliyor. Ebeveyn tutum ve davranışları ya da bakım verenlerin tutum ve davranışları o kadar çok pohpohlamaya yönelik, o kadar çok prensesim prensim diye yetiştiriyorlar ki tabii genellemeyeyim bir kısım diyelim. Bu çocuklar emek sarf ederek, zorlanarak bir şeylerin sorumluluğunu almak istemiyorlar belki. Aynen. Tabii burada sizin gözlemleriniz ve görüşleriniz çok daha kıymetli. Benim bir sade vatandaş olarak çevremde gözlemlediğim bu. Bunların dışında psikolojik olarak korku, kaygılar ya da başka sebeplerde evliliği geciktiriyor mudur Enes Bey? Neler vardır başka?
0: Tabii yani genel olarak aslında bunlar çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Her şey hazır gelince kişi en ufak olumsuzluğu katlanmak istemiyor.
1: Kaç kurtul yapıyor, kal mücadele
0: aynen
1: yetiyor.
0: Aynen öyle. Evet. İşte burada tabii ki de psikolojik bazı şeyler de etkilidir. Ama asıl konuştuğumuz ilk kısımdaki olan unsurlar bireysel psikopatolojiden çok daha etkilidir. Bireysel psikopatoloji olarak da etki edebilecek şeyler nelerdir? İşte kişinin depresyonu vardır. Bundan dolayı evliliğe dair işte umutsuzdur, geleceğe dair umutsuzdur. Kendisine, insanlara, dünyaya karşı olumsuz bir bakış açısı vardır. İkincisi evliliğin bazı kısımlarından korkuyordur. İşte cinsellikten korkuyordur. İşte buna dair bazı rahatsızlıkları vardır. Onlarla karşılaşmaktan korkuyordur. Kaygıları vardır. Çok kaygılı bir tiptir zaten. Evhamlı der eskiler. Her şeyi evham yapan bir tiptir. Ben evlilik demek bir sürü daha sorun demek. Ve bunların hepsinin altında yatan belki de en önemli unsurlardan biri de belirsizliğe tahammülsüzlük mevzusu. Yani kişi belirsizliğe tahammül edemediği için aslında evliliğe de tahammül edemiyor. Çünkü belirli bir şey yok. Nasıl çıkacak yani?
1: Tabii.
0: Bu karpuz gibi değil. Keselim bakalım sesine bakalım yok. Evlenene kadar belirsiz bir süreç. Yani karşımdakini tam tanıyamıyorum. Burada şey demek istemiyorum tabii işte insanlar birbirlerini aldatıyor. Hayır, insanlar birbirlerini kandırmıyorlar. Ama evdeki halimle de dışarı çıkmıyorum. Karşısına çıkmıyorum. Doğal olarak kişi de kadın ya da erkek kaygılanabiliyor. Ya bu tamam şimdi yanımda güzel, gayet kibar, nazik, sevecen. Ama ya evlendiğimde çünkü önceden gördüm. Arkadaşımın nişanlısı da böyleydi. Ama bugün farklı noktadalar. Bu belirsizliğe tahammülsüzlük de bu sürece başlamaya engel olabiliyor.
1: Peki evliliği ileriye atan gençlerimizde, hanımefendilerde ya da beyefendilerde sizin en sık rastladığınız psikopatolojik sorunlar var mıdır? Ya da etkiliyor mu ya da ben hayır bu hayatı benimsedim, hiç de rahatsız değilim, annem babam sadece istiyor evlenmemi, ben böyle mutluyum mu diyorlar?
0: Mutlu olan insanlar muhakkak vardır. Çünkü belki fıtraten, belki başka sebeplerden evlenmek ona uygun olmayan insanlar elbette vardır. 8 milyar insandan bahsediyoruz. Ama en sık gördüğümüz şey karakter gelişimi tek taraflı ve keskin oluyor. Yani mesela işte 20 yaşında, 25 yaşında evlenecekken kişinin karakteri ile 40 yaşına geldiğindeki çok farklı oluyor.
1: Bir örnekle bunu taçlandıralım mı? 20 yaşında nasıl tepki verirdi? 40 yaşında nasıl tepki veriyor?
0: Mesela rutinler.
1: Farkları?
0: Mesela rutinler konusunda. Kişi işte akşam eve geldiğinde yemeğidir, ailece geçirecek vakittir, neler yapılacaktır. Bu ritüelleri 20 yaşındayken, 25 yaşındayken beraber ortaklaşa yapabiliyorlar. Niye? Bir kadının ailesinden gelen ritüeller var. Erkeğin ailesinden gelen ritüeller var. İkisinin, ya biz bu ikisini de istemiyoruz, şunları yapalım diyebilecek bir esnekliği var.
1: O
0: psikolojik esneklik tabii ki. Hani ağaç yaş iken eğilir mevzusunda olduğu gibi. Ama 40 yaşına geldiğimizde 40 yıldır var olan bir rutin var. Ben onu nasıl kıracağım? Kişilik özellikleri diyelim. Mesela titiz. Şimdi 20 yaşında, 25 yaşındayken titizliğine müdahale etmek daha kolayken. Çünkü 25 yaşında evlendi. İşte her yeri sürekli siliyor. Bu karısı için ya da kocası için sorun olacak. Doğal olarak bunu değiştirmek için bir motivasyonu olacak. Ve değiştirmeye çalışacak. Ama 40 yaşındayken bu olduğunda sen beni böyle biliyordum. Ben yıllardır böyle yapıyorum. Niye değişeyim ki? Ya da değişime daha kapalı oluyor.
1: Bu da zorluyor mu peki o evlilikleri, ileri yaş evliliklerinde? En sık karşılaşılan karşılaşılan sorunlar nedir dersem, sorarsam ne dersiniz?
0: Yani geç evliliklerde eğer evet. ilk evlilikse her iki partnerinde, ilk evliliği ise geç yaşlarda bir uyum sağlamakta ve evliliğe adaptasyonda zorluk yaşıyoruz.
1: Her ikisinin ilk evliliği
0: ise. İlk evliliği ise. Birisinin ikinci evliliğidir, alttan alır ya da her ikisinin de ikinci evliliğidir. O ayrı bir mevzu ama ikisinin de ilk evliliği ise o zaman kendini değiştirmekte zorlanıyor. Hmm. En basiti şeyi düşünelim. 40 yıldır tek başıma bir yatakta yatıyordum. Şimdi yanımda birisi daha yatıyor. Ona bile alışmam çok zor. Sağa döneceğim, birine çarpacağım. Bir yerde yatmam gerekecek. İşte yorganı istediğim gibi üzerime alamayacağım. İstediğim şeyi kullanamayacağım. Niye birlikte kullanıyoruz bu alanı?
1: Bir nevi alan daralması yaşanacak ama halbuki beraberinde alanı paylaşma da var.
0: Tabii ki.
1: Yani olumluya odaklanma. Siz çok güzel söylediniz. Olumsuzu çok görme galiba bizde var. Halbuki olumsuza odaklanırken olumluyu kaçırıyoruz. Nimet külfet dengesine belki bakmak lazım ama zorlanıyoruz. Hepimiz insanız. Hepimizin zaafları, zayıflıkları var. Kimse mükemmel değil aslında. Evet. Peki o zaman hazır uzman bir psikolog gözüyle sizinle program yapıyorsak şunu paylaşalım dinleyicilerimize. Belki ileri yaşta ilk evliliğini yapmak isteyen, yapacak olan hanımefendi ve beyefendiler vardır. Orada dediğiniz ikinci evliliğe göre esneklik biraz daha zor. Orada ne tavsiye edersiniz? Nerelerde kırılma yaşarlar ve ne zaman sizden mesela yardım alsınlar?
0: Burada şuna bakmak lazım. Yani ilk evliliğimi yapıyorum. İşte 40 yaşına geldim. Biraz önce söylediklerimiz şey anlamına gelmesin. 40 yaşındaysam mahvoldum evlenmeyeyim o zaman gibi değil ya. 40 yaşında da evlenebilirim. Sadece kendimden kendi sorunlarımı görmeye daha açık olmam lazım. Kendi keskin yanlarımı görmeye daha açık olmam lazım. Bir sorunla karşılaştığımda daha yavaş hareket etmem lazım. Şimdi 20-25 yaşındayken daha hızlı hareket edip sonrasında onarabiliyordum. Aynen kemikler gibi. Kemiğim kırıldı 20 yaşında daha hızlı onarılıyorken 40 yaşında daha yavaş, 60 yaşında daha yavaş oluyor. Bunun gibi aslında kırılmalara zemin hazırlamamak için daha dikkatli, daha sakin, olabildiğince frenleyip ya şu an acaba benim yaptığım şey mi var ya da ben mi yanlış anlıyorum, acaba olumsuza mı odaklanıyorum? Çünkü 40 yıldır kötü örnekler görüyorum ya da kötü örnekleri daha çok görüyorum ya da ben onlara dikkat ediyorum. Burada kendi hatalarımı, niye bu zamana kadar evlenmedim, bu bir hata değil gerçi ama.
1: Evet,
0: yani
1: bir de suçlu duygusu yükler
0: yok,
1: gibi.
0: Gerek
1: o.
0: Yok
1: evet,
0: burada. Yani evet. Olabilir. Hani şey vardır, kişi evlenmek ister ama olmaz. Nasip olmaz.
1: Nasip olmaz. Doğru,
0: 40
1: haklısınız.
0: Yaşında nasiptir. Evet. Şimdi onu da şey yapmak lazım. Ha, benim yüzümden vesaire gibi değil. Sadece şu an sıkıntılarım neler? Evet ya, evlenirken beni şu zorluyor. Ne bileyim işte alışveriş yaparken illa benim dediğim olacak diyorum. Çünkü ben kafamda şunlar alınması gerekiyor.
1: Ve
0: orada
1: bu
0: bir durup bakmam
1: kadar
0: lazım.
1: Da değil mi öyle kodlamışım tabii, ve öyle tabii. yapmışım. O rutin alışkanlıklar
0: tabii, çünkü
1: belki.
0: Gidiyorum kendim
1: ritüeller,
0: alıyorum.
1: Doğru.
0: Kimseye sormuyorum. Anneme evet. tavsiye soruyorum. Bir şey derse de o zaten 70 yaşında 80 yaşında beni ne anlayacak?
1: Doğru, haklısınız. Yani buradaki esnekliğimizi soğukkanlı ve sakin olarak korumamız lazım evet. galiba.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
1: Biraz da kendimize çok iyi yüzleşmek lazım. Kendimizi çok iyi tanımak ve karşı tarafla empati kurmayı da bilmek lazım. Çevremde o kadar örnekler var ki yaşadığım. 20'li yaşlarda evlenen arkadaşlarım, üniversite yıllarından görücü usulüyle evlenen, seven aşık olan evlenen. Şimdi geldikleri noktayı o kadar gözlemliyorum ki dışarıdan baktığımda ister istemez ben de kendimi sorguluyorum onlarla beraber. Bendeki artılar eksiler ne diye. Aslında tamamen o deneyimlerden yola çıkarak sizinle paylaşıyorum fikirlerimi. Enes Bey, günümüzde malumunuz özgürlük çok böyle pohpohlanan, çok böyle müthiş bir şekilde mit haline getirilen insanlarda hani o özgürlüğün giderse her şeyin biter diye, ama nasıl bir özgürlük onu da konuşmak lazım. Elbette insana özgürlük lazım ama bu özgürlük ve özgür olma duygusunun evliliğe veya geç evlenmeye bir katkısı var mıdır? Bunu da bizim için değerlendirir misiniz?
0: Elbette, özellikle geç evlenmeye katkısı çok büyük, çünkü hayatımı yaşayacağım, ben istediğimi yapacağım. Dediğiniz gibi özgürlük kavramı aslında içi doldurulmamış bir kavram. Çünkü baktığımızda hangi davranışı özgürce yapıyoruz? Çünkü altta yatan, yani yapılan psikolojik araştırmalar, işte öğrenme, biyolojik sebepler, genetik sebepler, her bir davranışımızın altında bir sürü sebep var. Ve hiçbirine benim etkim yok. Ve ben diyorum ki özgürce karar verdim ben buna. Bu ayrı bir konu. O belki evet, çok başka evet, büyük
1: çok
0: bir başlık.
1: Çok başka bir konu. Evet, büyük bir başlık hakikaten.
0: Ama burada bu duygu, o ihtiyaç ya da o istek bizim hem geç evlenmemize hem de aslında evliliklerde sorun yaşamamıza bazen sebep oluyor. Bu şu demek değil. Evlilikler işte hapishanedir, özgürlük yoktur. Hayır, evlilik içerisinde elbette özgürlük vardır. Ama fedakarlık da vardır. Bu anne evinde, baba evinde kaldığımda da böyle. Yani ben bir işte çalışırken özgürlüğümden sözde vazgeçiyorum. Anne babamın evinde kalırken vazgeçiyorum. Ama iş kendi evime, kendi yuvama geldiğinde vazgeçmiyorum. Bu biraz şey, işin bahanesi gibi oluyor bir noktada. Ama elbette büyük bir bahane. İnsanların sığındığı, çok sığındığı bir bahane.
1: Kariyer, peki kariyer sahibi olayım da şunu da yapayım da bundan sonra evleneyim de sonra da kariyer sahibi olup da aman da ne gerek var diye yaklaşan hanımefendiler ve beyefendiler fazla mıdır günümüzde?
0: Tabii ki bu da yoğunlaşıyor her geçen gün. Neden? Çünkü aslında o hani bireyselliğin getirmiş olduğu, özgürlüğün getirmiş olduğu, kendime odaklanayım, biriktireyim, şunu da elde edeyim, bunu da elde edeyim. Halbuki evliliğin kariyere engel olduğu bilinen bir şey değil. Evet, bazı sınırlamalar yapıyor ama kariyerin engel olmak zorunda değil. Aynı şey çocuk içinde. Çocuk yaparsam kariyerime engel olur. Bir dönem sekteye uğratabilir. Bir dönem daha doğrusu fiziksel olarak kariyerine devam etmeyebilirsin. Ama onun getirileri belki seni çok daha farklı bir boyuta getirecek. Farklı bir noktaya getirecek. Onu görmüyoruz. Halbuki evli erkekler, evli olmayan erkeklere göre daha çok ücret alıyorlar. Aslında bir yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Aynı şekilde kadınlar da evli olduklarında daha çok ücret alıyorlar. Daha çok talep görüyorlar iş alanında. Daha tecrübeli görülüyorlar. Aslında baktığımızda kariyere de destek olan bir şey ama genelde insanlar şey gibi görüyor işte o bir yere gidecek, ben bir yere gideceğim. Hep varsayılar aslında yani.
1: Evet evet, sizin demin dediğiniz gibi zihin okumalar, varsayımlar, yapacağımız ya da genellemelerimiz hayata dair öğrendiğimiz kültürel kodlar, tutum ve davranışlar ebeveynlerimizin bize karşı ya da birçok çevremizde gördüğümüz hep o varsayımlarla kendimizi koruma altına alıyoruz ama yanlış sonuçlarla yola çıkıyoruz. Kötüsü bu.
0: Tabii ki.
1: Deneyimlenmemiş deneyimlerle yola çıkıyoruz.
0: Aynen öyle. Evet. Hiç tecrübe etmediğimiz.
1: Hiç, evet.
0: Ve aslında bu tecrübeler kişiye özgüdür. Yani şöyle bir formül yok. İşte her evlenen böyle olur. Formülü yok ama biz sanki öyleymiş gibi hareket ediyoruz.
1: Maalesef.
0: Halbuki onun kocası ya da karısı farklı bir kişi. Onun psikopatolojik durumunu bilmiyoruz. Onun ailesini bilmiyoruz. Aynı aileden çıkan iki kardeş bile çok farklı sonuçlara varıyor. Tek yumurta ikizleri bile çok farklı sonuçlara varabiliyor. Aynı anne baba. Aynı genetik. Hiçbir fark yok. Ama farklı sonuçlara varabiliyor. Niye? Çünkü farklı bir birisi. Farklı bir birey o. Düşünce yapısı tamamen farklı. Tamam, geni aynı, yetiştirilmesi aynı ama kendi zihnine döndüğünde, iç dünyasına döndüğünde ikiz kardeşinden çok farklı birisi. İkisinin evliliği çok farklı olabilir. Birine görüp o kötüyse ikiz kardeşinin evliliği de kesin kötü olur, ben onunla evlenmeyeyim. Yok, bilemiyoruz. Denemek lazım. Bir de tepkime çok farklı olacak. Mesela biz ilaçlarda da bunu anlatırken danışanlara söyleriz. Yani bir ilacın vücutta tepkimesini bilemeyiz. En ufak bir ağrı kesici bile benim vücudumda çok farklı reaksiyonlara girerken bir başkasının vücudunda çok daha hafif ya da daha ağır reaksiyonlara girebilir. Evlilik de böyle. Ben bir evlilik içerisinde ya da bir kişiyle farklı tepkimeler yaşıyorken aynı kişiyle bir başkası olsaydı daha farklı sonuçlara varacaktı. Ya da biz ikimiz iyiyiz ama aynı genlere sahip, benim de ikiz kardeşim olsun, eşim de tek yumurta ikiz kardeşi olsun, onlar da evlensin. Onlar da çok farklı olacak. Aynı gene, aynı aileye sahip olmamız garanti etmeyecek.
1: Kişiye özgü deneyimler farklı aslında. Aynen. Aynı olaylar gibi gözüken fakat farklı deneyimler elde etmemizi aynen sağlıyor da farklı davranışlar sergilememizi sağlıyor. Evliliğe dair korku ve kaygılarımız adım atmamızı evet engelliyor. Bu korku ve kaygılardan psikolojik açıdan baktığımızda, bilim açısından en çok hangisi ciddi bir şekilde bizim elimizi kolumuzu bağlıyor?
0: Burada şey aslında, yani sorun yaşayacağım, problemli bir hayat yaşayacağım, sorunların içerisinde çıkamayacağım kaygısı.
1: Yani mutlu olacağıma
0: mutlu
1: değil, mutlu olamayacağım.
0: Aynen öyle.
1: Bu korkuyu, kaygıyı besleyen nedir? Neden böyle düşünüyoruz?
0: Birçok sebebi var. Birincisi bireysel olarak bizdeki evhamlı olma hali ya da o olumsuzu görme hali olabilir.
1: Fıtraten getirdiğimiz kişilik özelliğimiz mi?
0: Fıtratı bozduktan sonraki getirdiğimiz kişilik özellikleri diyelim.
1: Çok güzel. Bunu öğrenmiş olduk sayenizde.
0: Bir o. İkincisi gördüğümüz örnekler burada çok kıymetli oluyor. Yani eğer evet kaygılı biri olabilirim ama etrafımda hep çoğunlukla iyileri görüyorsam, kötü olanları daha az görüyorsam o zaman biraz daha o kaygılardan sıyrılabiliyorum. Ama ortanın üzerinde bir kaygım varsa, evhama yakın bir kaygım varsa o zaman olumsuz olan örnekler eşit bile olsa olumlularla, onları daha çok görüp onları hep aklıma getirebiliyorum. Zihnime hep onu getirebiliyorum. İşte evlilik dediğimde aklıma işte A kişisiyle B kişisinin evliliği geliyor. Onlar çünkü çok kavga ediyorlar ve ben de öyle olacağımı düşünüyorum. Öyle olacağıma inanıyorum. Bir de deneyimler, işte biriyle nişanlanıyor ya da biriyle sözleniyor, görüşüyor. Evet. Hayal kırıklığı yaşıyor. Evet. Onlar da aslında kendi deneyimlerimiz de buna sebep olabiliyor.
1: Evet. Aklıma şöyle bir şey geliyor. Hani özgürlükten yola çıktık ya, özgür olursak hani özgürlüğümüz kısıtlanacakmış gibi, hani içinde doldurulması gereken özgürlük dediniz aslında. Kaliteli bir özgürlük mü, onu da konuşmamız lazım. Günümüzde bize pohpohlanan özgürlük nasıl bir özgürlük, bunu da sorgulamak lazım. Ama bu özgürlüğe düşkünlük erkeklerde mi kadınlarda mı daha fazladır? Ve bir de bu özgürlüğe düşkün olma hali sadece evlilik sorununa değil, kişinin bireysel anlamda iş hayatını, aile ilişkilerini, genel anlamda kişiliğini nasıl etkiliyor?
0: Yani bu özgür olma aslında iki cinsiyet içerisinde neredeyse eşit. Çünkü son zamanlarda gelişen bir kavram. Bundan önce bu kadar var olan bir şey değildi. Belki hatırlarsınız, eskiden 2000'lerin başı, 90'ların sonunda işte özgür kız reklamları vardı. Niye? Evet, özgür olmak pohpohlanıyor. Çünkü satıyor özgür olmak ve bir şekilde sistem bunu kullanıyor.
1: Evet.
0: Doğal olarak kişilerin bireysel hayatında da sorunlar yaratıyor. İş hayatında da bazen sorunlar yaratıyor. İş ilanlarına baktığımızda en çok gördüğümüz şey işte özgür ruhlu ve işte bireysel çalışabilecek biri değil. Aslında grup çalışmasına açık olan birisini arıyor herkes. Neden? Çünkü hiçbir iş tek başına gitmiyor. Hiçbir iş. Yani bir bekçi olacak kişi akşam tek başına o şeyde duracak aslında, ama onun amiri olacak, gelen gidenle ilgilenmesi gerekecek, kontrol etmesi gerekecek, hesap vermesi gerekecek. Doğal olarak ondan da özgür olmasını istemiyoruz. Ya da ondan da bireyselci olmasını istemiyoruz. Sen grup içerisinde çalışmanı istiyoruz. Aynı şey diğer iş kolları içinde. O yüzden evet, bireysel olabilmek, kendime vakit ayırabilmek yeri geldiğinde önemli, kıymetli. Kendimle ilgilenebilmem kıymetli. Ama bir yandan da kendimden vazgeçip birileriyle birlikte bir şeyler yapabilmek de aynı şekilde kıymetli.
1: Ve bize çok şey katacağına inandığımız bir şey. Evet, evliliğe dair gecikmenin nedenlerini, altında yatan psikolojik nedenleri sizinle değerlendirdik programımız içerisinde. Şunu da öğrenmek isterim sizden, sormak isterim. Yine ileri yaşlarda gecikmiş dönemlere denk gelen ama evlilik yapmak isteyen beyefendiler ve hanımefendilerin psikolojik açıdan bu evliliğe kendilerini nasıl hazır hissetmeleri gerekir ya da hazır hissederler? Hazır olma hali var mıdır? Neler tavsiye edersiniz bir uzman olarak?
0: Tabii ki de hazır olabilirler. Yani bu tren kaçtı, hazır olamazsın değil. Sadece daha önce konuştuğumuz gibi birazcık daha yoğun ve mücadele etmesi gerekir belki kendisiyle. Çünkü büyük bir birikmişlik var orada. Öncelikle neden evliliğe bir türlü adım atamadığını fark etmesi lazım. Onu sorgulaması lazım. Ne oluyor da iş nerede tıkanıyor? Yani ben birini düşünmüyor muyum? Yoksa birini bulmaya çalıştığım zaman mı oluyor? Ya da buldum, tam adım atacağım zaman mı vazgeçiyorum? Ben nerede adım atamıyorum? Nerede kaybediyorum bu işi? Kaçırıyorum. İpin ucunu nerede kaçırıyorum? Sonra niye bu oluyor? Buna bakmak lazım. Bu bir kaygıdan dolayı mı? Bu bir korkudan dolayı mı? Bu bir varsayıdan dolayı mı? Bu öğrendiğim evliliklerden dolayı mı? Bunu fark etmem gerekiyor. Buna hazırlık yapmak gerekiyor. Bunu incelemesi gerekiyor kişinin. Sonrasında ya benim şu an evlenmek istesem ve bu kaygılardan, bu korkuları bir kenara bıraksam, adım attığımda karşıma çıkabilecek benden kaynaklı problemler neler olabilir? İşte bunu etrafıma sorabilirim, eşime, dostuma, arkadaşıma sorabilirim. Onlar bana bir cevap verebilirler. Ya şu yanın çok keskin aslında, orayı birazcık törpülesen çok güzel olur. Bu şekilde öğrenebilirim. Törpüleyebilirsem kendi kendime törpüleyebilirim. Olmadı, bununla alakalı destek alabileceğim bir yer. Bu bir, dediğim gibi, bir büyük de olabilir, bir psikolog da olabilir, bir arkadaş da olabilir. Artık problemin boyutuna göre. Yani bazı problem vardır. Mahallede tanıdığınız bir abiniz, ablanız bunu çözebilir. Anlatır, dinler, size yapmanız gerekeni söyler. Bazı problemler vardır. Daha klinik anlamda müdahale gerektirir. O zaman o ayrışımı yaptıktan sonra evet, yani benim önce şunu yapmam gerekiyor deyip adımı öyle atmak lazım. Ve adım atacağım zaman da kendi üzerimde baskı yapmamam lazım. İlla evlenmem lazım. Bunu da kaçırırsam bak bir daha olmaz. O baskı da aslında adım atmayı geç yaşlarda zorlaştırır. oluşturuyor. Halbuki yok yani, bu sefer de olmayabilir, olmak zorunda değil. Ama niyetim varsa denemem lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu hap gibi bir cevap oldu. Evlenmeye dair gecikme yaşayan dinleyicilerimiz varsa ve adım atmakla ve psikolojik açıdan hazırlıkta bir sıkıntı yaşıyorlarsa, bu söyledikleriniz hakikaten kayda değer bilgilerdi. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Konuyla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız Enes Bey, sağolunuz varınız.
0: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım faydalı olmuştur dinleyicilerimiz için de.
1: Değerli dinleyicilerimiz, programımızı burada noktalıyoruz. Bu hafta evliliğe dair gecikmenin nedenlerini, psikolojik nedenlerini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Uzman klinik psikolog Enes Kaban beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda

Medya, sağduyunun sesi. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: selamların en güzeliyle programımıza başlıyoruz efendim. Bugün Ülül Azm peygamberlerden birisi Hazreti Musa'nın edebiyatımızda nasıl konu edildiğini gözden geçirmeye başlayacağız inşallah. Ama Ülül Azm kavramı ile ilgili bilgimizi şöyle bir gözden geçirelim. Sözlükte sabırlı, gayretli ve kararlı kimseler manasında tabir edilmiş. Bu tabir Kur'an'da Resul-i Ekrem'e peygamberlerden azimli ve kararlı olanların sabredişi gibi sabretmesinin emredildiği bir ayette geçmekte. Ahkaf suresi 35. ayet, Ahzab suresi 7. ayette de peygamberlerden ağır taahhüt yani misak alındığı belirtildikten sonra onlardan özellikle Hazreti Muhammed, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın zikredilmesine dayanan alimler, Ülül Azm peygamberlerin bunlardan ibaret olduğunu söylüyorlar. Ülül Azm peygamberlere hitap eden ayetlerde dikkati çeken 3 kavram var. Biz de elimizden geldiğince doğru okuma yaparak onların ahlaklarıyla ahlaklanmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? Elimizden geldiğince bu kavramların neler olduğunu ve kendimizi bu manada nasıl şekillendirmemiz gerektiğini düşünmeye çalışarak dinliyoruz bütün programları veyahut yaptığımız okumaları. Efendim onlarla ilgili kullanılan 3 kavram şunlar: sabır, azim ve misak. Sıkıntıya, bela ve güçlüklere karşı direnip bunların ortadan kalkacağına inanmak anlamındaki sabırla, dayanıklı ve kararlı olmak manasındaki azim birbirinden ayrılmayan iki kavram durumunda. Nitekim bazı ayetlerde sabırla azim birleştirilerek manalandırılmış. Ali İmran suresi 186. ayet.
1: Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla fedakarlığa katlanma hususunda imtihan edileceksiniz. Ve üstelik sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden çok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva üzere olursanız, elbette bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir.
0: Lokman suresi 17. ayette olduğu gibi.
1: Ey oğulcuğum! Namazı dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir.

Misak ise ağır taahhüt ve kuvvetli anlaşma manasına geliyor. İsmi geçen bu beş peygamber Kur'an'da bu üç kavramın çerçevesinde zikrediliyor. Tabii bu ahlak bütün peygamberleri sarıyor, sarmalıyor. Kur'an-ı Kerim'de son peygamberle ümmetine sabır ve azim tavsiye edilirken geçmiş dönemlerdeki nebilerin ve ümmetlerinin karşılaştıkları sıkıntılara da hatırlıyoruz. Her zaman temas ediliyor, öyle değil mi? Evet efendim, Firavun Hazreti Musa'ya iman eden İsrailoğullarının yeni doğan erkek çocuklarını öldürüyor. Kıssayı şöyle bir hatırlayalım. Kız çocuklarını hayatta bırakıyor. Hazreti Musa birçok mucize gösterdiği halde Firavun ve taraftarları iman etmiyorlar. Hazreti Musa'nın bedduası iman etmelerine vesile olacağı ümidiyle servetlerinin yok edilmesi ve zulme alışmış yüreklerine sıkıntı verilmesi içindir. Böyle geçiyor Kur'an-ı Kerim.

De Yunus suresi 88. ayette. Hazreti Musa'nın ve duasını savaş hali çerçevesinde düşünmek de mümkündür. Zira Firavun her türlü maddi güce sahipken Musa'nın elinde dua etmekten başka bir imkan yoktu. Cenab-ı Hak onun bedduasını kabul etmiş, Musa ile İsrail oğulları denizden geçerken Firavun ve taraftarları denizde boğulmuştur. Biz de amenna diyoruz, öyle değil mi? Duyduklarımızı, Kur'an'dan aldığımız haberleri ve geçmişte bunun böyle olduğunu, gelecekte de inşallah böyle şekilleneceğine inancımız sonsuz. Evet, şimdi biz genel itibariyle kıssaların divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern edebiyatta nasıl kendisine yer bulduğundan bahsediyorduk. Bugün inşallah halk edebiyatında, aşıklar arasında, saz şairlerimiz tarafından acaba peygamberlerimizin kıssaları kendisine nasıl yer bulmuş, onu gözden geçiriyor olacağız. Evet, özellikle 15. 20. yüzyıl arası divan edebiyatı aslında edebiyatımızın en güçlü olduğu dönemlerden birisi. Halk edebiyatı da bu dönem içerisinde gerçekten güçlü. Ama tabii yanlış bilgi ve yönlendirmeden uzak durmak lazım. Halk şairlerimiz, saz şairlerimiz efendim zaman zaman cehaletle değerlendirilirler. Alimdirler, ariftirler efendim. Genel olarak insanlara, onlar da aynen divan edebiyatında olduğu gibi, insan olmanın ve kainatın varlık gayesinin anlamlandırılmasının yolunun dini kaynakları gözden geçirmek olduğunu bilirler ve bu çerçevede hareket ederler. Birçok peygamber kıssası aşıkların şiirlerinde kendisine çok ciddi manada yer bulur. 17. yüzyıl şairleri, dediğim gibi bu dönemin güçlü şairlerinde, Hazreti Musa nasıl kendisine yer bulmuş bir gözden geçirelim. Mısır'ın putlara ve yıldızlara tapan yerli halkı Kıptlar, İsrailoğullarına aşağılık gözüyle bakmakta. Firavunlar onları en zor işlerde çalıştırmakta. Bu durumdan sıkılan İsrailoğulları dedelerinin memleketine, Kenan iline gitmek istiyorlar. Hikayeyi gözden geçirdiğimizde bir kahinin İsrailoğullarından doğacak bir çocuğun Firavun devletini yıkacağına haber vermesi üzerine, Firavun programın başında da belirtmiştik, ne yapmıştı? Bütün erkek çocuklarının öldürülmesi emrini vermişti. Ancak hikaye dönüyor dolaşıyor, Firavun'un evinde yetiştirilen bir Musa hikayesine dönüyor. Yeni doğmuş olan Musa'nın çaresiz annesi de ne yapıyordu? Kendisine verilen bilgi çerçevesinde bebeğini bir sandık içerisine koyuyor ve Nil Nehri'ne bırakıyor. Efendim, sandığın hikayesi nerede bitiyor veya nerede başlıyor? Sandık sarayın önünden geçerken Firavun'un karısı Asiyan'ı, değil mi, alıyor. Sandığı tutup içindeki bebeği alıyor ve onu sarayda gizlice büyütüyor. Hazreti Allah isterse Firavun'un evinde Hazreti Musa büyütülür efendim. Musa kazayla bir Kıpti'yi öldürünce korkup Mısır'dan kaçıyor ve Medyen'e gidiyor. Orada Şuayb'ın kızıyla evleniyor. 10 sene kaldıktan sonra Mısır'a dönerken Tur Dağı'nda Hazreti Allah ile konuşup peygamberlik görevi alıyor. Divan edebiyatında da, halk edebiyatında da Tur Dağı mekan olarak Hazreti Musa'nın kıssasında özellikle bahsedilerek, bazen mecazlara sebebiyet verecek şekilde, bazen gerçekten bu kıssayı bütün gerçekliğiyle, haber veriş şekliyle aktarmak maksadıyla edebiyatımızda çok sıkça kullanılmıştır efendim. Mısır'a döndüğünde Firavun'u hak dine davet ediyor Hazreti Musa. Firavun kabul etmiyor. Bunun üzerine ne yapıyor? İsrailoğullarını örgütleyerek hepsini Mısır'dan çıkarıp Kızıldeniz kıyısına götürüyor. Firavun'un peşlerine düşüp kendilerini sıkıştırması üzerine Hazreti Musa, evet, yine divan edebiyatında ve halk edebiyatında çokça kullanılan mazmunlardan birisi haline dönüşen Hazreti Musa'nın asasıyla karşılaşıyoruz. Asasıyla denize vurup onun 12 yol halinde açılmasını sağlıyor. Her kabile bir yoldan gidiyor. Firavun onları takip etmek isteyince deniz kapanıyor. Firavun ve askerleri boğuluyorlar.

tabii bu yolculuk hiçbir zaman kolay olmuyor. Hazreti Musa Kenan iline giderken yolda kavmi ona defalarca baş kaldırıyor. Kul var, öyle değil mi? Bu hadiselere üzülen Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Tur Dağı'na çıkıp 40 gün ibadet ediyor ve aracısız olarak Hazreti Allah ile söyleşiyor. Kendisine 40 günde indirilen Tevrat'ı alıp döndüğünde kavmine altından yapılmış bir buzağıya tapar görüyor. İnsanoğlu ne kadar çabuk 40 gün içerisinde yolunu değiştirebiliyor. Evet, çok dikkat etmek lazım. Hazreti Musa ne yapıyor? Onları yeniden doğru yola çağırıyor. Tevrat ile hükmederek peygamberlik yapıyor. Evet, 17. yüzyılın ünlü saz şairlerinden birisi. Güzel sevmesiyle tanınan Karacaoğlan, bir şiirinde Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Allah ile konuşmasına yer veriyor. Tanrı kelamını her dem söyleşen İdris cennettedir, Musa Tur'dadır. Evet, Karacaoğlan'ın şiirinde böyle geçiyor. Aşığın güzelleri sevmenin güzelliklerini anlattığı bir şiirinde Karacaoğlan'ın işi bu, öyle değil mi? Aynı konu karşımıza yine çıkıyor. Burada şair gökyüzünden yere inen İsa ile Tur Dağı'nda Allah ile söyleşen Musa'nın bile güzel sevdiğinden hareketle kendisinin güzelleri sevmesini güzel bir sebebe bağlamakta olduğunu görüyoruz. Buna hüsn-i talil, bir olan bir şeyi güzel bir sebebe bağlamak, aklını ve kalbini güzel sebebe bağlayarak yaptığı bir şeyi sebeplendiriyor. Getirmem gönlüme gussa, gökten yere iner İsa, Tur Dağı'nda yatan Musa, ya anlar da sevdi güzeli. Çok güzel söylemiş değil mi Karacaoğlan? Efendim yine dönemin ünlü saz şairlerinden Gevheri, aşk konulu şiirinde hem Musa peygamberin Tur Dağı'nda Allah ile söyleşmesinden hem de kendini takip eden Firavun'dan kaçarken Kızıldeniz'in içerisinden yürüyerek geçmesinden söz ediyor. Ve diyor ki, bin bir ismi Tur-i Sina'da Musa söyler iken çekti perdeyi seyrin esrarı Mevla yüzüne. Mevceyi getirdi nice bu nadana aşk, yürüdü mucizi Musa gibi derya yüzüne. Evet, Hazreti Peygamber'in asası da aynen Tur Dağı gibi oldukça fazla kullanılan bir mazmun. Hazreti Musa asasını o devirde bir sanat haline gelen sihirbazlığa karşı kullanıyor. Anlatılanlara göre sihirbazların iplerini birer yılana dönüştürmeleri üzerine Hazreti Peygamber'in asası da büyük bir yılana dönüşüyor ve diğer yılanları yutuyor. Musa peygamber Kızıldeniz'i bu asa ile yarıyor yine. Hazreti Musa geçtikten sonra Kızıldeniz kapanıyor, değil mi? Firavun'u yutuyor. Firavun'un cesedi ayette belirtildiği üzere çürütülmemiştir. Ayette de böyle geçiyor. Aşk Ömer Su konulu şiirinde Musa'nın nasası ile Kızıldeniz'i 12 yerden yarması hadisesine değiniyor ve diyor ki, 12 yol oldu Musa'ya urunca bir asa. Evet efendim, bugünkü programımızda halk edebiyatında Hazreti Musa'nın nasıl konu edildiğini gözden geçirmeye çalıştık saz şairleri tarafından, selam ve dua ile.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: sâilil ulemâe ve hâdilil hükemâe ve câlisil küberâ Ebu Cuhayfe radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz şöyle buyurmuş: sâilil ulemâ, alim kimselere soru sorun, cevap alın. Yani dininizi öğrenmek için meseleleri sorun, cevabını dinleyin, alın. Onlara hürmet gösterin. Burada ulema deyince eserin müellifi Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh diyor ki ulema el amilin, ilmiyle amel eden. İlmiyle amel etmiyorsa zaten o cahil adam. Neden cahil? İlmiyle amel etmemenin başına getireceği felaketten haber olmayan insan alim olur mu? İlmiyle amel etmedi mi insan ahirette çok büyük şey zararlara uğrayacak. Yani en büyük azaba uğrayacak olan şahıslardan birisi ilminin kendisine fayda vermemiş olduğu alim olacak. Allah böyle bilgiden cümlemizi hıfzeylesin. İlim, alim insan kendisini kurtarmasını bilen insan demektir. Yani ne yapar yapar Allah'ın rızasını kazanır, cenneti hak edecek şekilde yaşar. Onun için ulema-i amilin diyor. İlmiyle

amel eden alimlerle oturun diyor. İlmiyle amel etmeyen insan lafazandır, laklakacıdır, hiç kıymeti yok. Sözünün tesiri de olmaz. Hatta bu hususta çeşitli şeyler rivayet ederler. Hoca efendinin birisine hasta bir çocuğu getirmişler. Buna okuyuverir misin demişler. Nedir hastalığı diye sormuş. Demişler efendim buna bir hal oldu. Bal yiyor, baldan başka hiçbir şey yemiyor. Ekmek ye, yemez. Patates ye, yemez. Peynir ye, yemez. Süt iç, içmez. Hiçbir şey, sadece bal. Varsa yoksa bal. Vücudu başka bir şey yemediği için çöktü. Bak zayıfladı, bir çöp haline geldi. Buna dua edin. Demiş ki bunu götürün, şu kadar zaman sonra getirin. Aman efendim ölecek bak. Ayakta duramıyor, bacakları titriyor. Demiş o kadar zaman sonra getirin. Şimdi okumam. Hakikaten aradan bir zaman geçtikten sonra, bir hafta mı geçti, 10 gün mü geçti, getirmişler. Bir okumuş ve çocuğa dönmüş, demiş ki evladım bal yemeden de oluyor, bal yeme demiş. Eve gitmiş, anne bana ekmek getir, peynir getir, şunu getir, bunu getir. Çocuk başlamış çeşit çeşit şeyleri yeme. Anlamışlar ki hoca efendinin duası bereketiyle iş düzeldi. Gelmişler demişler ki efendim Allah razı olsun çocuğumuz düzeldi ama bir şeyi merak ediyoruz. Niye daha önce getirdiğimiz zaman onu divermedin de o kadar vakit geçirdin? Diyor ki evladım ben de bu çocuk gibi bal yemeyi çok severdim. Şimdi kendim bal yiyip dururken ona bal yeme demeyi edebe uygun görmedim diyor. Kendim bal yiyeceğim, ona bal yeme diyeceğim. Böyle şey olmaz. Bir hafta kendim de bal yemedim, sabrettim sevdiğim halde. Ondan sonra söyledim, sözüm tesir etti. İşte ilmiyle amel etti mi insan, şu fıkradan anlaşıldığı tarzda söz tesir eder. İlmiyle amil kimselere mesele sorulur, sorulmalı. Hem ilmiyle amil oldu mu insan ilmi de daha iyi bilir. Tatbik etmeyen insan bilmez. Nazari konuşan insan sözünün bir yerinde tatbik etmemesinden dolayı hata da eder. Onun için ilmiyle amil olması gerektiği muhakkak. Başka ne demiş hocamız? O şeye biraz daha bakalım, güzel tavsiyeleri vardı. İşte ilmiyle amil olursa ve bir de böyle üzerinde büyük alimlerin beyan etmiş oldukları sıfatlar bulunursa o alimlere ittiba edilir. Onların meclislerine devam edilir. Onlara hürmet göstermek gerekir ve onlardan faydalanılır diye izah etmiş. Ve halilil hükema, hakim kimseler ile de arkadaş olun, dostluk edin, yani onlarla samimiyet kurun. Peygamber Efendimiz bir de hikmet sahibi, hakim kimselere teşvik ediyor bizi. Hakim demek her şeyi yerli yerinde, hikmet ile, ölçü ile yapan kimse demek. Böyle yani aklını kullanan kimse demek oluyor. Onun için hakim, filozof manasında da kullanırlar. Eski devirde bir hakim varmış, şuraya gitmiş, buraya gelmiş, yani filozof manasına kullanırlar. Aklını kullanıyor. Akıllı uslu, düşüne taşına iş yapan kimse. Tabi böyle dine bağlı, dindar bir kimse aklını da kullanırsa, reyinde isabetli olursa, sözünde isabetli olursa, o zaman onunla arkadaşlık edildiği zaman insan ondan ahlakını güzelleştirmek hususunda istifade eder. Peygamber Efendimiz onun için tavsiye ediyor. Onlarla sırdaş olmak, arkadaş olmak hususunu. Halil demek yani böyle sıkı fıkı olmak manasına. Mesela parmakların arasına abdest alırken böyle şey yapma, sıvazlama, hilallemek derler. Arasına giriyor yani. Sonra dişlerin arasındaki böyle şeyleri, yiyecek kırıntılarını çıkarmaya da o fiil ile şey yaparlar. Dişleri hilallemek derler. Yani halil dediği onların arasına girin. Hakim kimselerle sırdaş olun. Böyle onlarla samimiyet kurun manasına. Hakimin zıttı cahil kimsedir. Yani beyinsiz, sefih kimsedir. Böyle kimseler de insana fayda yerine zarar getirirler. Yani öyle bir cahil kimseyle insan ahbaplık ederse o ona iyilik yapmak istese bile kaş yaparken göz çıkartır. Onun için cahilden kaçmak lazım. Gaflet sirayet edermiş. Kalpten kalbe aksedermiş. Ve calisil kübera ve büyük insanlarla oturun. Büyük insan demek ya yaşça büyüklüktür bu kübera dediğimiz kimseler. Yaşça büyük kimsedir.

Gençlerin hayırlısı yaşlı kimselerle oturandır. İhtiyarların şerlisi gençlerle oturandır. Neden? Genç yaşlı kimseyle oturduğu zaman onun hayat tecrübesinden istifade eder, kendisinin delikanlılığının taşkınlığını o zat-ı muhteremin yaşlılık tecrübesinden efendim aldığı şeyle tanzim etmesi, frenlemesi mümkün olur. Gençlere uymuş, halbuki kırkından sonra uslanmayanı teneşir patlar diye bir söz de vardır. Onun düzelmesi gerekirdi. Ötekisi mazur, genç, delikanlı, yerinde duramıyor. Bağlasan durmaz. Efendim, eğriye güler, doğruya güler filan. Ama ötekisinin artık uslanma zamanı gelmiş. Çünkü yaşı kemale ermiş, dünyayı tanımış. Bu bakımdan yaşlıların şerlisi gençlerle düşüp kalkan sohbet edendir. Gençlerin hayırlısı da ihtiyarlarla şey yapandır. Bu manaya olabilir. Yaşlı tecrübeli kimselerin tecrübesinden istifade etmek için onların sohbetlerine gitmek lazım. Hatıralarını dinlemek lazım. Hatırlarını hoş etmek lazım. Meclislerinde bulunmak lazım. Akıl bakımından, mevki bakımından, efendim ilim irfan bakımından yükseklikte olabilir, manevi büyüklükte olabilir. O da daha önceki sözlere bağlı bir husus oluyor. Onlarla konuşma insanı ahirete sevk ettiği için, ahirete rağbet ettirdiği için Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş oluyor. Sari'u fi talebil ilmi. Fel hadisü min sadıkın hayrun minet dünya ve ma aleyha min zehebin ve fızda. Cabir İbni Abdillah el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bu hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sari'u, koşun, süratle gidin. Yani yarış edercesine süratle koşun. Fi talebil ilmi. İlim talebinde koşun. İlmi elde etmek için, öğrenmek için, bilgiyi kazanmak için koşuşun. Neden? Neden ilme teşvik ettiğinde devamında izah ediyor. Fel hadisi min sadıkın. Sadık, sözü özü doğru bir insandan bir söz hayrun minet dünya ve ma aleyha. Dünyadan ve dünyanın üzerindeki altın, gümüş ne varsa hepsinden daha hayırlıdır. Yani sıdkı sadakat sahibi bir insanın efendim bir sözü dünyadan ve dünyanın üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır. Demek ki bu hadis-i şerife göre hepimiz ilim öğrenmeye koşacağız. Buradaki ilimden maksat efendim şüphesiz insanın ahiret saadetini kurtarmaya yarayacak hayırlı bilgidir. Yani mesela efendim 1965 senesinde Brezilya ile Almanya arasında maç yapıldığı zaman o maçta efendim 11 kişi kimlerdi? Bunu bilmek ilim değil yani. Ne olacak? Onu bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Buna benzer şeyler değil de hayırlı olan şey. Kim böyle hayırlı ilmi elde ederse, çünkü bu ilim bir alettir aslında. Bizatihi ilmin kendisi hüner değildir. İlim sırf toplamak için öğrenilmez. İlim bir vasıtadır. Onunla ahireti kazanmak için öğrenilir ilim. Her öğrendiğin ilim ile ben Allah'ın rızasını nasıl kazanırım diye düşüneceksin ve Allah'ın rızasını kazanmak için tatbik edeceksin ilmi. Yoksa çok sözün bizatihi kendiliğinden çok bilgi diye insana bir şey kazandırması yoktur. İlmi şunun için öğrenmek lazım, şunun için öğrenmemek lazım diye kitaplar yazmış. Niçin öğrenilmez? Niçin öğrenilir? Sadık bir niyetle ilim öğrenecek insan, salih bir niyetle, halis bir niyetle, halisen li veçillah, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ilim öğrenecek. La yuridu bihi cahen, o ilimle mevki elde etmek için öğrenmeyecek. Ben bunu öğreneyim de beni efendim müftü yaparlar, Diyanet İşleri Başkanı yaparlar filan gibi mesela farz edelim. Bir mevki talebi için öğrenmeyecek, o yola onun için girmeyecek. Ama o yola girdi de yakasından tutup illa seni şu mevkiye getiriyoruz derlerse o ayrı. Kendisi mevki sahibi olurum bu ilmi öğreneyim de mevki sahibi olurum diye girerse sakat bir niyetle girmiş olur. Ve la rifate, halk bana rağbet eder de herkesin alkışladığı bir kimse olurum. Bu da olmadı. Ve la tahsilen lil hutam, dünya metaını, nimetlerini elde etmeye bir vesile olur. Öğreneyim de epeyce para kazanırım, mal mülk sahibi olurum. Olmadı. Ve la li yumariye bihi süfeha, insanlarla münakaşa ederim, galip gelirim.
girerim münazaralara, hepsini yenerim, ne akıllı adam derler. Böyle bir niyetle ilim öğrenilmez. Vela yücadilü bihil fukaha, fakih kimselerle cidal etmek için ilim öğrenilmez. Bizim fakülteye birisi gelmişti, bir çocuk, biz de mülakat yapıyoruz. Niye ilahiyat fakültesini seçtin diye sordum. Diyor ki bizim orada diyor hocalar var, burada ilim öğreneceğim, onlarla mücadele edeceğim. Adam kızgınlıkla gelmiş yani bizim fakülteye. Yanlış. Ben ilmi öğreneceğim, Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanacağım, cenneti elde edeceğim, cenneti kazanma vasıtasıdır demesi lazım. Öyle demezse bu sayılan şeylerin hepsi ona bir sevap kazandırmaz. Efendim, la sevabe lehu fihi, bel huve aleyhi vebalun. Böyle bir ilim onun için vebaldir. Bununla ilgili pek çok ayeti kerime ve hadisi şerif vardır. Sa'atani. İki zaman vardır. Buradaki saatten maksat 60 dakika demek değil. Saatani. İki zaman vardır. Tüftahu fihima evvabu sema. Semanın kapıları o saatlerde açılır. Semanın kapıları birçok hadis-i şerifte geçiyor. Demek ki bu sema böyle bomboş değil. Dua hemen böyle göğe yükselip dergah-ı izzete ulaşmıyor. Kapıları var, tutanları var, melekler var. Her duayı yukarıya bırakmayan muhafızlar var, semaların muhafızları var. Birçok hadis-i şeriflerden bunu sarih olarak öğreniyoruz. Her semanın müvekkel bir meleği olduğu ve yukarıya daha başka şeyleri, yani Allah'ın müsaade etmediği şeyleri geçirmediğini hadis-i şeriflerden biliyoruz. İki saat vardır, iki zaman vardır ki bu zamanlarda semanın kapıları açılır demek. Kallema tureddu ala da'in davetuhu. Bu zamanlarda dua edenin duası çok nadir olarak reddedilir. Hep kabul olur demek yani. İki zaman vardır ki bu zamanlarda dualar hep kabul olunur. Çok nadir olarak reddedilir. Neden reddedilir? Adabına riayet etmemiştir. Duada bir kusur vardır. İstediği şey muvafık değildir de ondan. Ama kabul olunur. Şimdi o halde bize Peygamberimiz neyi bildirecek biraz sonra? Duanın makbul olduğu iki zamanı bildirecek. Bakalım neymiş o zamanlar. İnde huduru salah. Birisi namaza hazır olunduğu zaman. Şimdi bu namaza hazır olunduğu zaman demek, muhtemelen 5 vakit namazı kılma zamanı. Onun için madem duaların kabul olduğu zamanmış, camiye biraz erken gelmek akıllı insanın kârıdır. Ezan okunmadan camiye gel, hem ezan okunmadan evvel, hem ezan biter bitmez namazlara geçilmeden evvel dua et. Kapının açık olduğu zaman, duanın dergah-ı izzete ulaştırılacağı zaman, duanın kabul olacağı zaman. O halde camiye biraz erken gelelim. Zaten başka hadis-i şeriflerde de camiye erkence gelmenin sevabı zikredilmiştir. Ezan okunmadan geliriz, biraz tesbih çekeriz, Allah deriz, dua ederiz. Dua ederiz, ezan okunur, ezanı müezzinle beraber tekrar ederiz, ezan dualarını okuruz. Ezan bittikten sonra elimizi açarız, ezandan sonraki duayı okuruz. Ondan sonra daha sünnete geçilmezden önce elimizi açar isteriz. Çoluğumuz, çocuğumuz hakkında, kendimiz hakkında, rızkımız hakkında, hastalığımız hakkında, derdimiz hakkında Allah'tan talep ederiz. Bak göreceksin nasıl kabul olacak. Sünneti kıldığımız zaman da daha farza kadar vakit var. Farza kadar da gene dua ile meşgul oluruz. Birisi bu. Ya 5 vakit namazdır diyor hocamız rahmetullahi aleyh, veyahut umumi namaza hazır olduğu her zamandır diyor. Bu daha güzel tabii. 5 vakit namazın dışında da insanın nafile namaz kılacakları zaman, daha namaza durmadan önce de semanın kapıları açılıyorsa o da güzel. Ama ihtiyatı elden bırakmayalım. 5 vakit namazı camide kılma, erken gelmeye ve o vakitleri dua ile değerlendirmeye çalışalım. Bunu yapabiliriz. Çünkü ikinciyi biraz zor yapacağız. İkinciyi okuyorum şimdi. Ve inde saffi fi sebilillah. İslam ordusu saf bağladığı zaman, o zaman da semanın kapıları açılır. Bir başka hadisi şerif daha var. Bu konuyla ilgili burada değil ama açıklamasında müellif merhum rahmetullahi aleyh kaydetmiş. Ben de onu size okuyayım. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki tüftahu
ebvabu semai ve yüstecabu duau fi erbaati mevatine. Dört yerde semanın kapıları açılır ve dualar makbul olur, müstecab olur. Dört yerde. Şimdi dört şey sayacağız. Bir, indeltika'is sufufi fi sebilillah. İslam ordusu saf bağladığı zaman. Birincisi bu. Ve inde nuzulul gays. Yağmurun yağdığı zaman. Yağmurun yağdığı zaman dua makbuldür. Allah'ın hikmeti. Yağmur Allah'ın rahmeti olduğundan biz rahmet demişiz. Bizim köylerde anamız rahmetli hep öyle derdi. Rahmet yağıyor. Üstüne paltonu al. Yani yağmur yağıyor demez rahmet derlerdi. Ne güzel kelimeler kullanırlarmış. Kızar la havle ve la kuvvete illa billah der ecdadımız. Küfür etmez. Kötü söz söylemez. Tesbih çekiyor yani. Biraz sıkıştırırsın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Ne kadar güzel şeylere alıştırmışlar kendilerini. İkincisi yağmur yağdığı zaman. Ve inde ikameti salah. Namazın kılınacağı zaman. Burada ikameti salah dedi. Yani namaz kâmet getiriliyor filan tam o sırada. Yukarıdaki hadis-i şerifte inde huduru salah demişti. O vakitte. Ve dördüncüsü inde rü'yetil Kabe. Kabe-i Müşerrefe'nin görüldüğü zaman. Kabe'nin görüldüğü zaman da dua makbuldür. Şimdi bunun iki ihtimali var. Bir, Kabe-i Müşerrefe'yi insanın hacca gidip de ilk defa gördüğü zaman, gözünün ilk takıldığı zaman yaptığı dua makbuldür derler. Onun için hacı yeni hacca gitti, Beytullah'a girdi, efendim Bab-ı Selam'dan aldılar onu, dolaştırırlar böyle, başı önde yürür yani bakmayayım diye. Baksa görecek ama oradan dolaştırır, yolunca yöntemince gelir, ondan sonra hadi bak dediğin zaman gözünün önünde dopdolu böyle gelin gibi Kabe-i Müşerrefe, siyah örtü ama üstü böyle nakışlı, ayet-i kerimelerle sırmalı, ayet-i kerimelerle yazılı, yüreği erir insanın. Yani baktığı zaman hayran kalmamak mümkün değildir Kabe-i Müşerrefe'ye. İnsanın içi böyle damla damla erir baktığı zaman. İşte o zaman dua makbul. Bir ihtimal daha var diyor şarihimiz, yani müellifimiz rahmetullahi aleyh. Kabe'ye her baktığı zaman, Kabe'ye her baktığı zaman duası makbul olur. Zaten Kabe'ye bakmak biliyorsunuz başlı başına sevaptır. İnsan gözünü Kabe'ye dikti, diz çöktü, oturdu orada. Sabahtan akşama ona baktı, sevaptır. Yani Kabe'ye bizzat öyle bakıvermek bile sevaptır. Her bakışta da muhtemeldir diyor. Öyleyse oh yaşadı insanlar. Yani baksın baksın dua etsin, baksın baksın dua etsin. Hacı küçümsemeyelim. Hac çok büyük bir ibadettir. Yani bir insan hac eder de geri dönerken acaba Allah beni affetti mi diye düşünürse o zaman ilk günahı işlemiş olurmuş. Allah bütün günahları affediyor. Hac defteri amalinin kirlerini silip bembeyaz edici bir ibadettir. Usulüyle yapılırsa. Kavga etmeyecek, cidal etmeyecek. Efendim, usulü var, haccın da adabı var. Adabına uymazsa olmaz tabii. Kimisi turist gelir, turist gider. Çünkü maksadı hac etmek değil ki. Oradan şu kadar mal alayım, bu kadar şey alayım, şurayı göreyim, burayı göreyim. Sen keşke başka yere gitseydin. Orası ibadet yeri. Övünme yeri değil, kavga yeri değil, gürültü yeri değil. Mescid-i Nebevi'de kavga eder, olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru kavga yeri mi? İnsan utanır. Büyük kimsenin huzurunda başkasıyla fısıl fısıl konuşmaya bile utanır. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bir hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Bir nakşibendi alem, seyit ömür sürerken, eyvah ecel erişti, ayrıldı ruh bedenden. Alim idi kerim hem, ram oldu ırcıviye, ağlaştı cümle ihvan, matem giyindi her şey. Almıştı Şeyh-i Zahid Kotku Efendi'den feyz, ol mürşidi kemal, hem ol ruhi pâk-ü duşen, cevami-ül kelim-ü sahip kıran-ı devran, devrad idi sinan-ı eskâr-ı idi cevşen. Tarihte bir gider bir dev sıçra böyle bülbül, olur makamı Mahmud Esad Coşan'a gülşen.
3: Akra Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
3: Akra Reklam. Akra dinliyorsunuz.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığını ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi beni de iyice tutuşmuş cehennem azabı

0: Ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı.
1: Allahümme zel habli şedidi vel emri reşid. Es'elukel emne yevmel va'id. Vel cennete yevmel hulud. Ma'al mukarrabine şuhud. Er-rukka'i sucud. الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
0: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin. Sana dost olanları çok seversin. Dilediğini yaparsın.
1: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn gayre dâllîne ve lâ mudillîn silmen li evliyâik ve aduven li a'dâik nuhibbu bihubbike men ahabbek ve nu'âdi bi'adâvetike men hâlefek.
0: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimselere eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
0: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
0: اللهم benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî lâ yenbeğit tesbihu illâ leh. Subhanezil fadli ve ni'am. Subhanezil mecdi vel kerem. Subhanezil celâli vel ikram.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
0: اللهم

0: kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'ifni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Srebrenica'ya uzanacağız. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8372 Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenica'nın yıl dönümünde Potoşin Anıt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazında geniş bir katılım vardı. Peki Srebrenica'da neler olmuştu? Yaşananların başlangıcı Yugoslavya'nın parçalanmasına dek uzanıyor. Yugoslavya 1986-1992 yılları arasında yaşanan iç savaşlar sonrası parçalandı. Ardından 1992'de Alija Izetbegović önderliğinde yapılan referandumla Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık kararı Amerika, Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Ancak bu durum Bosna Savaşı'nın çıkmasını engelleyemedi. Sırplar bölgedeki Boşnak ve Hırvatları uzaklaştırmak için harekete geçti. Kısa sürede Boşnak şehirlerinin pek çoğu işgal edildi. Birleşmiş Milletler, Bosna'da sivil halkı korumak adına 6 yerleşim birimini güvenli bölge ilan etti. Srebrenica da onlardan biriydi. Güvenli bölge ilan edildikten sonra şehrin 24 bin civarı olan nüfusu 60 bini geçti. Sırpların buraya yaklaştığını gören halk, Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinden kendilerini savunmalarını istedi. Ne var ki bu istekleri kabul edilmedi. Boşnaklar, şehir güvenli bölge ilan edildiğinde ellerindeki silahları teslim etmişlerdi. En azından bu silahların iade edilmesini istediler ama kabul ettiremediler ve dolayısıyla tamamen savunmasız kaldılar. 1995 Temmuz'unda Sırp güçleri Srebrenica'daki Hollandalı Birleşmiş Milletler güçleriyle anlaşarak şehri hedef aldı. Bosna'daki savaş bu olaydan sonra dünya kamuoyundaki baskıların artmasına neden oldu ve aynı yıl ateşkes ilan edildi. Srebrenica'nın 1995-11 Temmuz'unda Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından yine Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar en az 8372 Boşnak erkeği öldürdü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlardan ağaçlarına ulaşılanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoşin Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Peki bu yaşananlardan sonra ne oldu? Hollanda'nın La Haye kentindeki Uluslararası Adalet Divanı 2007'deki kararında gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Ratko Mladic aralarında Srebrenica'nın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Aynı mahkeme 2016'da sonuca bağladığı davada Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadžić'e Srebrenica dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi. Eski Sırbistan Devlet Başkanı Milošević de Srebrenica'daki soykırımla suçlanmış ancak yargılanması devam ederken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirmişti. Hollanda devleti ise Srebrenica'dan kısmen suçlu bulundu. Savaşı sonlandıran anlaşma ne getirdi ve bugün ülke ne durumda, biraz da buna bakalım. Bosna Hersek'te 1992-95 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran ancak beraberinde ülkeye karmaşık bir siyasi yapı getiren Dayton Barış Anlaşması aradan geçen çeyrek asra rağmen tartışılmaya devam ediyor. Amerika'nın Dayton şehrinde 21 Kasım 1995 tarihinde paraf edilen ve Bosna'da yaklaşık 4 yıl süren işgali ve savaşı sonlandıran anlaşma, beraberinde getirdiği karmaşık siyasi sistem nedeniyle birçok konuda ülkenin ilerlemesine ve meselelerini çözmesine engel oluyor. Hakkında sık sık son kullanma tarihinin çoktan geçtiği ve güncellenmesi gerektiği yorumları yapılan anlaşma, özellikle de Bosna Hersek'in uluslararası kurumlara üyeliği noktasında önemli bir engel teşkil ediyor. Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesiyle 29 Şubat 1 Mart 1992'de Bosna Hersek'te bağımsızlık referandumu yapılırken referanduma katılanların tamamına yakını bağımsız Bosna için evet demişti. Bosna'nın bağımsızlığının hemen ardından Yugoslav ordusunun desteğini alan Sırplar, kendilerinden olmayan halklara yönelik saldırı başlattı. Savaşın bilançosu ağır olurken 2 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Günden süren görüşmelerin ardından 21 Kasım 1995'te parafe edilen anlaşma 14 Aralık 95'te Fransa'da imzalandı. Boşnak, Hırvat ve Sırpların kurucu halklar olarak kabul edildiği anlaşmaya göre Bosna-Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti entitelerinden ve özel bir statüye sahip Brčko bölgesinden oluştu. Bosna-Hersek entitesi ayrıca her birinin kendi hükümeti ve parlamentosu bulunan 10 kantona ayrıldı. Bosna'nın en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi, Boşnak, Sırp ve Hırvat 3 üyeden oluşurken 4 yıllığına doğrudan halk tarafından seçiliyor. Üyeler dönüşümlü olarak 8 aylığına konsey başkanı olarak görev yapıyor. Merhum Boşnak lider Aliya'nın şu sözleri birçok insanın o dönemdeki düşüncelerini de ortaya koyuyordu. Bu adil bir anlaşma değil.

değil, ancak savaşın devam etmesinden daha adil. İçinde bulunduğumuz bu durumda ve böyle bir dünyada daha iyi bir barış sağlanamazdı. Anlaşmanın getirdiği karmaşık siyasi yapıda, kanton, entite ve devlet düzeylerinde 13 başbakan ve 130'dan fazla bakan bulunuyor. Ayrıca Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 3 üyesinin yanı sıra 2 entitede de başkanlar mevcut. Karar alma mekanizmalarının zor çalıştığı ülkede sık sık yetki karmaşaları yaşanıyor. Basit bir kanun çıkarmak dahi aylar, hatta yıllar sürebiliyor. Dış politikada kararları 3 üyeli konsey alırken, kararların alınması için mutabakat şartı gerekiyor. Mesela Boşnak ve Hırvat üyeler Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasını isterken, Sırp üye karşı çıktığında bu karar alınamıyor. Çeyrek asır önce imzalanan barış anlaşması güncellenmeyi bekliyor. Yıl dönümünde Srebrenica'da olup bitenler, yaşananlar ve sonrasında neler olduğuna dair ülkenin son durumuyla ilgili notlarla birlikte paylaştığımız bir programımızın daha sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akra Mercek.

Zulüm ne demek? Hakkı yapmamak demek. Haksızlık yapmak demek. Zulüm manası bu. Haksızlık yapan, hakkı çiğneyen, hakkı yapmayan insana zalim derler. İsterse kendi nefsinin hakkını bile vermiyorsa o zaman kendisine zalim derler. Benim hiç kimseye zararım yok diyebilir bir adam. Hiç kimseye zararım yok. Kendi halimdeyim. O zaman sen kendine zulmediyorsun. Yani insan feminhum zalimun li nefsihi. Kendi nefsine de zalim olabilir. Neden? Kendisini cehennemden kurtaramıyorsa, kendisini cehenneme atacak günahlardan kendisini sıyıramıyorsa kendisine zalim. Kendi nefsine zulmediyor. Hani derler ya, o adamın kendisine yaptığını cümle cihan halkı başına üşüşse yapamaz. O kendi kendisine zarar verdi. Derler ya, onun gibi. Demek ki insanın doğru yolu bulması için 3 tane hakikat çıkıyor. Mümin olacak. Mümin olmazsa olmaz. Alim olsa, çok yüksek olsa, üniversite hocası olsa, ordinal profesör olsa olmaz. Mümin olacak bir yıl. 2. Fıskı bırakacak. Fasık olmayacak. Allah'ın emrince yürüyecek. 3. Zulmü bırakacak. Haksızlık yapmayacak. Adaletli, ölçülü, dengeli olacak. Zulmü bırakacak. Nefsini terbiye etmesi lazım. Nefsini terbiye olmadı mı, nefsinin freni olmadı mı, nefsini tutmadı mı, nefsine hakim olmadı mı, insanın nefsi insanı günahlara bulaştırıyor diye, o zaman günahlardan ayrılamaz, günahlardan ayrılamayınca hidayeti bulamaz, hidayeti bulamayınca cennete giremez.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, sevgili akradaşlar. Akra'dan kahve molası programından hepinize gönül donusu selamlar, muhabbetler. Efendim bugün bizi son haftalarda, aylarda çok heyecanlandıran bir organizasyon var. Bunun detaylarını konuşmak üzere stüdyomuza bir misafirimiz var, önemli bir misafirimiz var. Mahmut Esat Coşan Vakfı organizasyon heyetinden Levent Saygılı Beyefendi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Levent Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Elhamdülillah, sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Haftalardır heyecanlıyız. Neden heyecanlıyız? Mahmut Esat Coşan hocamızın Yat programı, Doğuş Elazığ programı için gerçekten bir heyecan var. Bu heyecan tabii kuru bir heyecan değil, geçmişe olan bir heyecan. Önceki evet. Programlardaki aldığımız lezzet haz bize Azepler'deki program çıkışında zaten niyet etmiştik. Bir sonraki programa tekrar duyurulur duyurulmaz kayıt olacağız evet. diye. Öyle bir heyecanla beklediğimiz bir programa çok az bir zaman kaldı. Biz de bu sebeple sizi misafir etmek ve detayları öğrenmek, heyecanımızı biraz daha artırmak istiyoruz. Davetimizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim, ne demek.
1: Şimdi dediğim gibi daha önce şimdi dördüncüsü yapılıyor bu doğuş programlarının. Daha önce 3 program Çanakkale'de, Azepler'de yapıldı. Şimdi bu sefer Elazığ'da olacak. İlk olarak herkesin aklına gelen bir soru: neden Elazığ? Biz de merak ediyoruz. Alternatifler arasından mı tercih edildi, yoksa nokta atış Elazığ'da olsun diye bir hedef miydi? Neden Elazığ sorusuyla başlayalım isterseniz.
2: Tabii yaklaşık 3 yıldır aralıksız arka arkaya Azepler'de, Gelibolu'da yaptığımız bir etkinlik. Rahmetli Esat Coşan hocamızın doğum yeri Çanakkale olduğu için ilk olarak çok da güzel, hakim bir tepe ve tarihi anlamı çok değerli olan Azepler namazgahında hocamızı bir sabah namazı ve işrak ibadeti programıyla anmaya niyet ettik ve 3 yıldır artan bir performansla hem katılımcı açısından hem de etkinliğin kalitesi açısından 3 yıldır Azepler namazgahında bu etkinliği gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada alanın kapasitesini geçen yıl fazlasıyla aşmış olduk. 10 binin üzerine çıkan kayıtları durdurmak durumunda kalmıştık. Alana çünkü bütün zorlamalara rağmen en fazla 10 bin kişi sığabiliyordu. Açıkçası gerekçelerden birisi bu. Artık artan talebi karşılamak. Çünkü bu sene inşallah, şu anda gidişat da öyle gösteriyor, 20 binin üzerinde bir başvuru, katılım bekliyoruz. Tabii daha geniş bir yer bulma fikri bir tarafta. Bir tarafta da hocamızın doğum yeri olması hasebiyle ve Azepler namazgahının özelliği nedeniyle 3 yıldır orada yaptığımız bu buluşmayı, yeryüzü Allah'ın mescididir şiarıyla Anadolu'da başka bir yerde yapma düşüncemiz hep vardı. Onursal Başkanımız Nurettin Coşan Beyefendinin de yönlendirmesiyle bazı şehirlerde araştırmalar, keşifler yapıldı. Açıkçası tarihi ve İslam tarihinde, Türk İslam tarihindeki yerine bakıldığında Harput bu iller arasında bu sene için öne çıktı. Yaklaşık 1212 asırlık bir İslam tarihi olan, İslam'ın ilk zamanlarında İslam'la şereflenmiş, o günden sonra da Türk İslam kültürüne ciddi katkılar yapmış, Ulu Camisi'yle, Eyüp Minaresi'yle meşhur biliyorsunuz, medreseleriyle, özellikle Nakşi Halidi tekkeleriyle ciddi manada İslam hayatımızda yeri olan Harput ve civarında bu etkinliği yapmaya niyet ettik. Tabii yaptığımız keşiflerde özellikle Harput Havzası'nda 20 bin kişiyi kaldıracak geniş bir alan olmaması ve organizasyonun selahiyeti açısından Elazığ merkezde bulunan Cumhuriyet Meydanı'na bu etkinliği almaya karar verdik. Şu anda da orada gerekli hazırlıklar yapılmaya başlandı. İnşallah biz Harput'u Elazığ Meydanı'na indirmeye niyet ettik. Orada devasa bir platform, surlardan oluşan bir mescit ve bir platform hazırlanıyor. İnşallah gelen dostlarımız sanki Harput'a, tarihi bir mekana gelmiş gibi

0: hissedecekler orada.
1: İnşallah. Programın içeriğine dair böyle ipuçları verirsiniz diye umuyorum. Bu soruyu sona bırakıyorum. Evet. Programın içeriğine dair. En son soru olarak tabii bunu ki soracağım. Şimdi daha önceki senelerde gördüğümüz böyle mükemmel bir organizasyon var. Yani evet, organizasyon standartları çok yüksek. İşte bir sabah namazı programı haliyle daha vakit girmeden gecenin evet, bir yarısında akış başlıyor. Dediğiniz gibi işte 10 binin üzerinde bir insanın bir organizasyonda buluşması kolay bir organizasyon evet, değil ve standartlar çok yüksek. İşte insanların abdest almaları, işte ikramlar, hı hı, efendim mesela mükemmel bir disiplin var. Kayıtla herkesin evet, gelmesi, işte ses sistemi çok güzel, görüntüler çok güzel ve böyle çok kusursuz bir şekilde hı hı, işliyordu. Ben bu anlamda sizin böyle server organizasyon standartlarını bir sizden dinlemek isterim. Nelere yani, dikkat ediyorsunuz?
0: Açıkçası çıkış noktamız, biz burada Peygamber Efendimizin özellikle ülkemizde az uygulanan bir sünnetini canlandırmaya çalışıyoruz. O da nedir? Sabah namazını cemaatle kılıp arkasından işrak vakti dediğimiz güneşin doğduktan sonra bir süre yükselmesine kadar geçen süreyi mescitte geçirmek ve sonrasında iki rekat namaz kılıp bu zamanın bereketinden faydalanmak. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadis kaynaklarında gördüğümüz çok sık uyguladığı önemli bir sünneti. Tabii niyet Allah'ın adını anmak, niyet Peygamber Efendimizin önemli bir sünnetini hayata geçirmek, bu konuda farkındalığı güçlendirmek olunca ses sisteminin de, görüntü sisteminin de, organizasyonun da hepsinin en iyisi olması gerekiyor. Çünkü orada okunan Kur'an-ı Kerimler, orada okunan zikirler, orada anılan sohbetler, hadisler en iyi şekilde anlatılmaya en layık olan sözler. Bir günümüzde konserlerde vesaire ortaya sunulan, eğlence için sunulan sözlerden çok daha kıymetli olduğu için biz mümkün olan en güzel ses sistemiyle ve en kusursuz görüntü sistemleriyle burada bu ibadeti desteklemek istedik. Çıkış noktası bu olunca bütün planlar da ona göre yapılıyor. Tabii burada organizasyonun standartlarının yüksekliği kadar organizasyona davet edilen ve iştirak eden katılımcı dostlarımızın uyumu da çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda Azepler gibi tek girişi olan, görece de dar bir girişi olan bir yerde bile 10 bin kişiyi kontrollü bir şekilde alana sükunetle almak ve organizasyonu tamamlayıp suhuletle oradan ayrılmalarını sağlamak sadece organizasyonun kapasitesiyle açıklanamaz. Biraz da gelen katılımcıların ibadet şuuruyla gelmesi ve oraya uyumlanmasıyla ilgili. Tabii biz aylar öncesinden gerekli keşifleri yapıyoruz, gerekli araştırmaları yapıyoruz ve en önemlisi yerel idareyle tam uyum içerisinde çalışıyoruz. Burada da aynı şekilde biz aylar öncesinden Elazığ Valiliği ile görüşmelerimize başladık. Sağ olsunlar büyük bir misafirperverlikle ve sıcakkanlılıkla bu organizasyonu sahiplendiler. Ve her türlü tedbiri almamızda özellikle araçların ve insanların alana sağlıklı bir şekilde, konforlu bir şekilde girişi ve çıkışıyla alakalı her türlü önlemler alındı. Tabii o alan bir buluşma alanı, bir meeting alanı. O yüzden tabii ki orada yeterli sayıda abdest, lavabo vesaire ihtiyaçlar karşılanacak ekipmanlar yok. Onları taşıma usulüyle seyyar, abdesthaneler, lavabolar vesaire gibi desteklerle çözüyoruz. Çok öncesinden insanların kayıtlarını alıyoruz. Bu alana hani rastgele gelen ve rastgele kapıdan geçerken girme bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Bu dediğiniz güvenceyi sağlayabilmek adına bütün misafirlerimizden önceden isimlerini, TC kimlik numaralarını, telefon numaralarını kullanarak programa kayıt olarak gelmelerini arzuluyoruz. Böylece önceden QR kodlarını alan misafirlerimiz alana geldiklerinde bütün günümüzde fuarlar, konserler, futbol müsabakaları, farklı müsabakalar artık girişler bu şekilde yapılıyor zaten. Önceden telefonunu ayarlıyor, okutup havalimanlarında olduğu gibi geçiyorlar. Dolayısıyla güzel bir altyapı var. Bu altyapıya da uyumlu bir kitle olunca sayıların bir önemi kalmıyor açıkçası.
1: Evet.
2: Kahve molası.
1: Şimdi bu kadar büyük bir organizasyon benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi tabii çıkış noktası aslında dediğiniz gibi Peygamber Efendimizin bir sünnetini evet, ihya etmek, bir işrak ibadetini gerçekleştirmek.

0: organizasyon bu kadar büyük, içerik de çok kıymetli ve dolu dolu. Ama ona rağmen dikkatimi çeken şey şu: organizasyon ibadetin önüne geçmiyor. İnsanlar yine orada çıktıklarında bir ibadetini gerçekleştirilmiş olmanın hissiyatını ve bunu yüksek bir hazda yaşamış bir şekilde ayrılıyorlar. Bu da kolay bir denge değil. Yani organizasyon öne geçebilir. İbadet, ama öyle olmadı. Hakikaten insanlar sanki kutsal bir yerde kutsal bir ibadet yapıyormuş gibi öyle bir hava oldu. O hava sağlanabildi. Orada bunu nasıl sağladınız?
1: Güzel bir noktaya değindiniz. Bu bilinçli. İstersek tam tersi de olabilir. Yani işin içerisine ne kadar eğlence katarsanız bu bir ibadet olmaktan çıkıp başka bir şeye dönüşebiliyor. Bu konuda onursal başkanımızın yönlendirmeleriyle biz zikir etkinliği esnasında veyahut ilahi ve benzeri işin içerisine musiki aletlerini sokacak etkinliklerden kaçındık. Çünkü biz burada bir mescit etkinliği yapıyoruz. Burası geniş bir açık hava mescidine dönüşüyor. Dolayısıyla mescit içerisinde herhangi bir müzik aleti kullanmadığınızda tamamen insan sesi, Kur'an-ı Kerim'in tertil üzere okunması ve hep birlikte yapılan hafi zikirlerle ibadet havası sağlanmış oluyor. Biz inşallah orada göstereceğimiz bazı sunumlarda gelen misafirlerimiz de çok net algılayacaklar. Rahmetli hocamız Esat Coşan Hazretlerinin de birçok fotoğrafında görüyoruz. Yaptıkları aile buluşmalarında, yaptıkları seyahatlerde sayısız açık havada yoğun kalabalıklarla namaz kıldıkları fotoğraflar var. Dolayısıyla böyle bir zatı anarken bir namazgahta anarak başladık. Şimdi de Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nı bir namazgaha dönüştürüyoruz. Yani insanların bulunduğu her yer açık alanda da olsa, kapalı alanda da olsa mescit olarak değerlendirebileceğini burada göstermiş oluyoruz açıkçası. Tabii geçen yıl bu dediğinizden hareketle programımıza gelen yorumlar arasında bizim böyle bir niyetimiz ya da odağımız olmadığı halde sanki Mescid-i Nebevi'de gibiydik. Sanki oranın havasını, kokusunu aldık diye çok yorumlar geldi. Bir tek ihram eksikti üzerimizde. Sanki kutsal bir yolculuktaydık gibi yorumlar geldi. Tabii orada Peygamber Efendimizin anılıyor olması, aleyhissalatü vesselam, alimlerin anılıyor olması, Kur'an-ı Kerim'den bahis geçiyor olması ve seher vaktinin o güzelliğiyle birleşince bu duygulara ulaşılmasını anlayabiliyoruz. Bu sene niyet ettik bu duyguları biraz daha pekiştirmek adına ve artan çıtayı biraz daha yukarı doğru taşıyabilmek adına inşallah Mescid-i Nebevi'den, Medine-i Münevvere'den, Kıble-i Mescid'in imamlarından Abdülkerim Hasan Adnan Beyefendi sabah namazını kıldırmak için inşallah davetimize icabet edecek.
0: İnşallah çok güzel.
1: Dua bekleriz dinleyenlerden. İnşallah herhangi bir sorun olmadan dünya hali kendisi namazda bize eşlik eder.
0: İnşallah.
1: Böylece o duyguyu biraz daha pekiştirmiş oluruz
0: inşallah. Çok güzel düşünmüş. Çok güzel düşünülmüş derken yani geçtiğimiz programlara da bakıyorum şimdi. Elazığ programının içeriğini birazdan soracağım. Ama geçtiğimiz programlarda eşimle şöyle bir şey yaşadık gelirken. Programa gelirken saat yanlış hatırlamıyorsam böyle 2 civarlarıydı. Ve alana 2 kilometre kala navigasyon açık. 2 kilometre kala falan böyle ışıklarda vakıftan işte görevli arkadaşlar, organizasyon ekibinden arkadaşlar görmeye başladık bir ışıkta. İşte hoş geldiniz deyip bu tarafa doğru yönlendiriyor. Bunun yolda olması çok enteresandı. Bir baktım eşim böyle duygulandı, gözyaşı dökmeye başladı. Dedi ki ya ne kadar ince düşünülmüş dedi. Böyle ya çok güzel falan dedi. Duygularına hakim olamadı. Neyse gittik, ilerledik. Sonra işte park yeri biraz zor bulacak gibiydik. Dedim ki biraz yürüyeceğiz galiba dedim ama bir şey olmaz, yürürüz falan dedim. Derken biri otoparka yönlendirdi. Sonra baktık oradan ring servis varmış falan derken böyle her anında, organizasyonun her anında böyle o duygusal şey artmaya başladı. Diyeceğim şu ki misafirler hakikaten çok böyle düşünülmüş ve nezaketle karşılaşıyorlar. Çok böyle hakikaten insanın misafir olmak istediği bir ortam oluşuyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Açıkçası aslında sorunuzun içerisinde cevap var. Biz oraya gelen dostlara misafir gözüyle bakıyoruz. Yani madem orası Allahu Teala'nın mescidi, gelenler de Allahu Teala'nın misafirleri. Nasıl ağırlamamız gerekir? En üst düzeyde ağırlamak icap eder. Bunun için tabii otoparktan başlıyor iş. Şehire girişi, oradaki trafiğin yönetilmesi, araçların uygun bir şekilde oradaki yerel halka da bir engel

0: engel teşkil etmeyecek şekilde, oraya bir zahmet vermeyecek şekilde organize edilmesi. Bu bizim görevimiz. Çünkü oraya ilk defa gelen, şehir dışından gelen bir dostumuz oranın kurallarını, otoparkını vesaire bilemeyebilir. Biz yerel idareyle bunları önceden planlayıp gelen insanları daha otopark aşamasında yönlendiriyoruz. Sonrasında alana geldiklerinde de sert bir zeminde olacaklar. Onun için sırf bu programa özel halılar hazırlandı. İnşallah, çünkü uzunca bir süre halıların üzerinde olmaları gerekecek. Evet. Olabildiğince ayakkabılarını saklamaları için bez torbalara kadar hepsi düşünüldü. Çünkü o kaosun içerisinde ayakkabıların torbasının üzerinde numaralar dahi düşünüldü ki hani insanlar unutmasın, telefonla belki resmini çekerler, numarayı akıllarına yazarlar. Sonra çok çıkarken güzel. Ayakkabı arama derdi oluşmasın diye ve sonrasında da geçen yılda gördük, onu hatıra olarak da saklıyor insanlar. Yani misafir perspektifinden bakıldığında konu daha iyi, daha anlaşılır hale geliyor.
1: Evet, evet. Kesinlikle, yani girişinden çıkışına kadar, ikramına kadar her şey inanılmaz.
0: Unutmadan ekleyeyim, bunun neticesi 500'ün üzerinde gönüllü kardeşimiz burada bize destek veriyor. Server gönüllüsü 500'ün üzerinde.
1: Evet.
0: Bize çok daha fazla talep geldi. Yani biz bu programda gönüllü olarak görev almak istiyoruz. Bu kadar. Hani şu görevi almak istiyoruz değil. Bize görev verin.
1: Aha.
0: Temizlik olabilir, bir şey taşımak olabilir, otopark sorumluluğu olabilir. İşin böyle de bir kolay tarafı var. Evet. Yani gönüllüler bu kadar talepkar olunca biz işi yaptırmak için adam arama kaygısı çekmiyoruz. Sağ olsun dostlarımız o anlamda da buraya ilgi gösteriyorlar.
1: Bir ucundan tutmak çok kıymetli. Bu arada aslında bence gönüllü olmanın şöyle bir zorluğu olmasına rağmen insanlar talip oluyor. Orada görevli olan bir kişi programı A'dan Z'ye katılamıyor, izleyemiyor. Tabii. Muhakkak çok büyük bir kısmı kaçırıyordur. Tabii. Ama ona rağmen kaçırayım ama bu organizasyonun bir yerinde olayım, bir ucundan tutayım düşüncesi gerçekten çok güzel. Evet, o zaman artık gelelim Elazığ programımıza.
0: Evet.
1: Elazığ'da nasipse 27 Temmuz sabah namazı itibariyle programda olacağız inşallah, Allah nasip ederse.
0: İnşallah.
1: Programda bizi neler bekliyor? Geçtiğimiz senelerde hakikaten organizasyon, programın içerikleri çok doluydu.
0: Evet.
1: Bunun üzerine bir şeyler daha koymak çok zor ama koyuldu Allah'ın izniyle. Şimdi biraz o detayları Elazığ özeline inelim isterseniz.
0: Tabii ki. Şimdi biz her yıl bir tema benimsemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl dost ve müttefik olarak Allah yeter.
1: Hı hı.
0: Başka bir şeye gerek yok. Teması işlenmişti. Bu sene Nurettin Coşan Bey'in yönlendirmesiyle İşrak ibadetini biraz daha öne çıkaracağız. Yani bu yılın teması işrak ibadeti diyebiliriz. Mahmut Esat Coşan Vakfı sosyal medya hesaplarını takip eden, Akra'daki yayınları takip eden dostlarımız görmüşlerdir. Bu anlamda rahmetli Esat Coşan hocamızın sohbetlerinden kesitler, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin sohbetlerinden kesitler de yayınlıyoruz. Bu sene özel olarak işrak ibadetiyle alakalı tema işleniyor. Oraya gelen dostlarımıza da işrak ibadeti konusunda hazırlanmış bir risale tarzı bir döküman verilecek. Bu konudaki hadis-i şeriflerden derlenip hazırlanan, işrak ibadetinin önemini anlatan bir küçük de hediyemiz olacak inşallah. Ana temamız işrak ibadeti. Tabii sabah namazı ve işrak ibadeti, sabah namazı olmadan arkasından işrak ibadeti de olmuyor. Burada etkinliğimiz epey erken başlıyor. Belki bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Hani dostların hazırlık yapması ve alana girişte rahat etmeleri açısından saat 1 itibariyle alana misafirleri almaya başlayacağız. Programımızın start tuşuna 3.45 gibi basılacak. 3.45'te bir gösterimle program başlayacak. Ama saat 1 ile 3.45 arasında alana misafirleri almaya başlayacağız. İnsanlar alana önceden girip yerlerini alıp gece ibadetiyle meşgul olabilirler. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Girişi ne kadar yayarsak girişlerde açıkçası organizasyon açısından daha rahat oluyor. Zaten geçmiş tecrübelerimiz çok daha önceden insanlar girmeye çalışıyorlar. Ama biz bir öncesi güvenlik nedeniyle almayacağız. Birden sonra misafirleri almaya başlayacağız. Programımızda bu sene çok birbirinden değerli konuklarımız olacak. Malumunuz birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü yaptığımız etkinliklerde Profesör Doktor Fatih Koca ve geçtiğimiz yıl Profesör Doktor Mehmet Öncel hocalarımız zikir süreçlerinde icrada bulunmuşlardı. Biz kendilerini yine davet ettik. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar. Fatih Bey Elazığ'a özel bir sela okuyarak programımıza katkı verecek. İnşallah Mehmet Öncel Bey müezzinlik yaparak programımıza katkı verecek. Bu sene programın ana icrasını, yani namazdan sonraki zikir icrasını yine bu alanda çok çalışmaları olan Profesör Doktor Ubeydullah Sezikli Bey ve ekibi yapacak. Her yıl farklı bir lezzet, farklı bir heyecan olması adına ve Fatih Koca hocamızla başlayan serüveni Mehmet Öncel ve bu sene de Ubeydullah Sezikli Beyefendi ile devam ettireceğiz. Evet. Bu da programa ayrı bir renk katması açısından önemli. Tabii programın öncesinde bir deneyim tüneli hazırladık misafirlerimize. İnşallah çok beğenecekler. Sürprizli bir içeriği olacak. Deneyim tüneli alanın birazcık dışında, ayrı bir alanda ve program öncesi ve program sonrası akşama kadar açık kalacak. Yaklaşık 3-4 dakikalık bir gösterim olacak. 12 metre uzunluğunda bir tünele gireceğiz. Esat Coşan hocamızla alakalı bir tecrübe edineceğiz ve tünelden belli duygularla çıkacağız. Bu senenin ayrıştırıcı yeniliklerinden bir tanesi olacak inşallah. Yine çok daha sürpriz, çok daha etkili olacağını düşündüğümüz, sadece ucundan birazcık ipucu vereyim. Bir gökyüzünde bir gösteri olacak. Bu özellikle programın başında inşallah herkesin keyif alacağı, hayran olacağı ve huşu içerisinde izleyeceği bir gösteri hazırlandı. Bunlar bu senenin farklılıkları. Çıtayı yukarı çıkarabilmek adına gösterdiğimiz gayretler inşallah karşılığını bulur.
1: İnşallah. Kahve molası. Çok da burada tabii oraya da sürprizlerin kalması açısından çok böyle bunların detayına artık çok inmeyeceğim. Ama gerçekten heyecan verici. İnşallah Allah nasip ederse orada.
0: Biraz şunu belki vurgulamak lazım. Tabii sabah namazı ezan 4.13'te okunuyor. İşte 30 dakika koysanız namaz 4.45 civarı kılınıyor. Ben namaza yetişsem de olur gibi düşünen misafirlerimiz olursa 3.45'ten sonra gelenler çok şey kaybedebilir. O yüzden bunun altını çizmek lazım. Tamam.
1: Bu tavsiyeniz önemli. Ben son soru olarak bunu soracaktım. Evet. Katılımcılara tavsiyeleriniz nelerdir diye sorayım bunu. Bunu hem tabii program özelinde de alabilirsiniz.
0: Evet.
1: Onun dışında tabii oraya kadar gelmişken orada yapılacak ziyaretler anlamında da cevaplayabilirsiniz. Ama ben, siz tabii gittiniz geldiniz biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Organizasyonun da içindesiniz zaten. O yüzden sizin katılımcılara tavsiyeniz ben çok önemsiyorum.
0: Açıkçası Elazığ nereden geldiğinize göre değişir. İstanbul'dan, Ankara'dan gidiyorsanız epey bir mesafe yol alıyorsunuz. Bu programın birkaç gün öncesinden gidip birkaç gün sonrasından gelinebilir. Bunu yapan dostlarımız olduğunu biliyoruz. Hatta bayağı yoğun bir şekilde. Bunu bir çeşit bölgesel ziyaretlere çeviren. Çünkü Elazığ'da Harput kesinlikle görülmeden gelinmemesi gereken bir yer. Gitmişken mutlaka Harput ve civarı gezilmesi gerekiyor. Çevre illerde Diyarbakır'a kadar yine ziyaret edilecek birçok lokasyon var. İşin içine Urfa'yı dahi dahil eden bazı organizasyonlar olduğunu biliyoruz. Mesafe düşünüldüğünde bu kadar yol alınmışken vakit de müsait. Yaz döneminde çocukların okulları yok. Bir çeşit ziyaret güzergahı zaten bizim sosyal medya hesaplarımızda da dostlarla sunuldu. Ziyaretlere de zaman ayırmalarını tabii tavsiye ederiz. Program zaten 3.45'te düğmeye basıldığı anda İnşallah sorunsuz bir şekilde işrak vaktine kadar ve en son ikramlara kadar akıp gidecek. O esnada gayet huşu içerisinde güzel bir Kur'an, namaz ve zikir ziyafeti olmuş olacak. Ben gelemeyenlerin çok şey kaçıracağını düşünüyorum. İnşallah keyifle, başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz.
1: Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Ben hem kendi adım hem dinleyicilerimiz adına öncelikle vermiş olduğunuz bu emekler için, bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum sizlere, ekibe. İnşallah sorunsuz, güzel bir program olmasını temenni ederiz. Artık süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz varsa alabiliriz.
0: Burada belki birkaç isimden de bahsetmem gerekir. Yine programın sunuculuğunu sevgili kardeşimiz Derda Yasir Yenal beyefendi yapacak. Ezan-ı Muhammediye'yi Ayasofya Camii müezzini Kurra Hafız Doktor İbrahim Çoban Bey yapacak. Yine zikir esnasında ve sonrasında Kur'an-ı Kerim okumalarını Çamlıca Camii imamlarından Kurra Hafız Kerim Öztürk Hoca yapacak. Gerçekten alanında her biri özenle çalışmış, belli yerlere gelmiş dostlarla. Orada güzel bir Kur'an-ı Kerim ziyafeti olacak. Tabii yerelde de sağ olsun Elazığ Müftülüğü programla yakından ilgileniyor ve sahipleniyor. Oradan İzzet Paşa Camii müezzin kayyımı Yusuf Türk hocamız ve İzzet Paşa Camii İmam Hatibi Cabir Karataş hocamız da inşallah programa Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle katkı verecekler. Alanında hepsi uzman, çok geniş bir imam, müezzin ve tasavvuf musikisi alanında geniş bir ekibin katılımıyla çok amaçlı, çok lezzetli bir program olacak inşallah.
1: Eyvallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten birbirinden kıymetli isimlerle güzel bir program inşallah olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle vaktimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Böyle bir imkanı tanıdığınız için akra olarak inşallah bütün dostlarla orada güzel bir buluşmayı biz de heyecanla bekliyoruz.
1: İnşallah. Evet sevgili dinleyenler, bugün kahve molasında son zamanlarda en çok heyecanlandığımız programlardan biri olan Doğuş Elazığ programının detaylarını dinlemek üzere Mahmut Esat Coşan Vakfı Organizasyon Heyetinden Levent Saygılı bizlerle birlikteydi. Doğuş Elazığ programı gerçekten de katılamayanların, üzüleceği katılanların da çok güzel bir deneyim ve hatıralar biriktireceği bir program olacak gibi görünüyor. Katılmak isteyen dinleyicilerimizin de yat.mej.org.tr adresinden kayıt olup programa gelebileceklerini tekrar hatırlatalım. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Rabbimsin, tek yaradansın, tek sığınaksın, tek mağfiret edensin, ibadete tek layıksın, şükre en layıksın.
5: Akra.

ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet ve

0: veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِهِ اِلَّا شِفْهِ الْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve innallaha azze ve celle le yudhil ala ehlil kubri min dua ehli dünya emsalel cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahya'i ilel envar ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum onların namına sadaka yapıvermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Dili murda, dil nahin hai. Use zinda kar dobara ke yahi hai ummaton ke marz-e kahan ka.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, cümlenize şehri İstanbul'dan selamlar, saygılar, muhabbetler. Aziz dinleyenlerimiz, bugün güzide bir konuğumuz, değerli, muhterem bir hocamız var, Doktor Hidayet Nuhoğlu. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun. Davetiniz için teşekkür ediyorum ve başlarken de üzerimize vacip olanla başlayalım. Besmele ile, hamdele ile ve salvele ile.
2: Bismillah, hamdolsun. Sonsuz salatü selam ona ve onun âline, ashabına olsun.
3: Ehli beytine olsun.
2: Ehli beytine olsun. Muhterem hocam, bugün münasipte görürseniz kültür kavramı üzerinden hep konuşulan bir şey ama kendi halimizce, kendi dilimizce ve fehmimizce bir yaklaşmayı istiyoruz. Uzun yıllar irfan odacıklarında ter döktünüz, kitaplar arasında çok büyük hizmetleriniz oldu ve hala da çok koca güzel bir ömrü bu noktada sürdürüyorsunuz. Cenab-ı Hak müjdat eylesin, eksikliğinizi göstermesin, afiyetler, sıhhatler diliyoruz
3: cümlemize.
2: Kıymetli dinleyenlerimiz, Hidayet Nuhoğlu hocamızı biliyorlar, tanıyorlar. Biz bugün kültürden, kitaptan, irfandan ve zamanın mekanları, ülkeler, şehirler, yaşayış hakkında seyirden bahsi açacağız diyerek kültür kavramından girelim hocam o zaman.
3: Kültür kavramı zannediyorum üstünde olumlu veya olumsuz taraflarıyla ortaya konması gereken bir kavram. Yani kültür Batı'dan gelen bir tabir bize. Girdiği zaman aşağı yukarı Tanzimat ve sonrasında girmiştir. Girdiği zaman Türkçeleştirmek veya kendi dilimizde karşılığını bulmak için tercüme etmişler Hars. Ve onu da dil devriminden sonra Türkçeleştirmişler Ekin. Yani kültür bilhassa tıpta ve eczacılıkta çok fazla kullanılan bir tabir. İşte aşı üretmek, mikrobu çoğaltmak,

0: tedavi ne olduğunu anlamak manasına oradan yani ekim ve arz doğru karşılıklar tercüme olarak oradan bu fen bilimleri alanından çıkmış, ondan sonra da sosyal bilimlerde işte sosyal içtimai ilimlerde, edebiyatta, sanatta vesairede bugünkü manasını kazanmaya çalışmış. Bir noktada nedir? Çok çeşitli tarifler yapılmış ama o tariflere geçmeden veya o tarifleri bir tarafa bırakarak şunun üstünde duralım. Bugün işte kültürlü, kültürsüz, kültür meseleleri falan laflar ediyor. Peki bu kelime, bu tabir girinceye kadar bizde yok muydu bu mesele? Bu kavram, bu mefhum yok muydu? Zannediyorum irfan ve fehim bunların karşılığıydı. Kültürü aldık, irfanı kaybettik.
1: Enteresan.
0: Benim şahsi kanaatim.
2: Kültürü aldık.
0: Kültürü aldık ama irfanı kaybettik. Kaybedilecek bir şey miydi? Edilmemesi lazımdı. Çünkü biz irfanı kaybettiğimiz zaman aynı zamanda marifi kaybettik, eğitimi aldık.
1: Marifi
0: kaybettik, eğitimi aldık. Marif de aynı kökten, irfandan gelir. Eğitim hiçbir zaman benim kanaatim marifin yerine geçmez. Eğitim her şeyin eğitimi olabilir. Ama irfanda bir insana ait bir şey var. Siz bir hayvanı da eğitebilirsiniz. Ama ona irfan veremezsiniz. İrfan insana mahsustur. Eğer kullandığım kelimelerde hata yapmıyor isem, insan beşer olarak doğar ama beşeri insan yapan irfandır. İlmin ortaya koyduğu bir özdür, verdiği bir ruhtur irfan. Biz işte irfanı kaybettik. Eğitim olunca insaniyetimizin de bugünkü cemiyetimizde ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz.
2: Değerli hocam, zaman kuşkusuz hükmünü sürer. Kaza ve kadere iman. Acaba işte 17. yüzyıl, 15. yüzyıl, daha evvelki asır, her asırda benzer meseleler tartışıla gelmiş midir? Acaba biz mi bu konuları çok dert ediyoruz, edinmiyoruz?
0: Yok be, yani her asırda, her devirde bir takım benzeri meseleler, yani insanı insan yapan meseleler üstünde tartışmalar olmuştur. İlmi cidal diye bir, bizim klasik marif sistemimizde diyelim, medrese sistemimizde bir ilim vardır. Bu da tartışma ve münazarayı anlatır, onun adabını anlatır. Demek ki bu her devirde olmuş ve bunun usulü konmuştur. Her devirde benzer şeyler var. Yani insan tek tip değildir. Düşünceler farklıdır, görüşler farklıdır. Bunların alındığı yerler farklıdır. Bunların neticesi olarak müsademeyi efkar dediğimiz, eskilerimizin dediği müsademeyi efkar ortaya çıkacak. Müsademeyi efkar olacak ki barikayı hakikat ortaya çıksın.
2: Kıyamete dek sürüp gidecek galiba. Sürecek. Herhalde tek tartışılmayan dönem 23 yıllık o asr-ı saadet dönemi bizim için.
0: Şüphesiz ya, yani bizim tartışma hakkımızın olmadığı diyelim
2: dönem.
0: Ama o devirde de vardır, farklı görüşler vardı. Yani sahabenin asrına bakıyorsunuz, sen şunu gidiyorlar, Hazreti Peygamber'e şikayet ediyor, bu şöyle söyledi, bu böyle yaptı ve onun kararı veriliyor. O yüzden de işte asıl meselemiz o 23 senedeki nokta, kıyamete kadar devam edecek olan o odak noktasını bulup onun söyledikleri, onun yaptıklarını tanıyıp bütün referanslarımızı ona vermemiz gerekiyor.
2: İrfan dünyamız ve marif alanımız o kaynaktan besleniyordu değil mi hocam?
0: Sistem oydu. Zaten sözümün başında söylediğim, mektep medrese görmediğim tabirinin manası oydu. Biz okul gördük ama mektep medrese görmedik. Bizi eğittiler, irfan vermediler. Ki ben gene yaşım dolayısıyla daha şanslı bir devre mensubum. Hiç olmazsa hocalarımız, bir kısım hocalarımız diyelim, resmi tedrisat içinde olmasa bile bir takım nasihatlerde bulundular, bazı şeyler söylediler, bazı şeylerin öğrenilmesini istediler ve biz bunlara gayret ettik.
2: Bu irfan herhalde yaşamayla alakalı bir şey.
0: Şüphesiz her, yani irfan bir noktada bildiğimiz ve gördüğümüzün bizim üzerimizdeki hasıl ettiği tesir ve bize yol gösterici, rehberlik edici taraf.
2: Halen
0: de olması gereken bu. Yani siz öğrenirsiniz, o zaman malumatlı olursunuz, arif olmazsınız. Ama bu öğrendiğinizden bir ders çıkartıp, şüphesiz öğrendiğinizin ne olduğuna, onun

0: referans noktasına da bakmak lazım. Ondan sonra hatta hareketinizi, tavrınızı buna göre ayarlarsanız işte o zaman irfan. Fehmedip irfana geçersiniz.
1: Fehmedip
0: ondan sonra da irfana geçmek lazım. Ayet-i Kerime'de ilim ve fehmin artırılması talebi var bizden. Duamız o şekilde olsun diyor. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Bunu yapacağız. Niçin? İrfana varalım işte, ne olacağımızı bilelim ve insan olalım.
1: Arif olmak, malumatlı olmak, bunlar hep ayrı şeyler. Fehim ve irfan, kültür ve malumat. Günümüzde de böyle bir cidal var, tartışmalar var. Herkes malumatıyla birbirine giriyor, hiç irfan yok.
0: Hocam. İrfan yok, maalesef irfan yok. Veya tamamen reddetmeyelim, çok az var diyelim, çoğundan haberimiz yok. Ama herkesin meselesi olmuş değil. Yani bir irfan meselesi yok artık. Ve medyadaki öğrendiğimiz 3-5 kelime, 1-2 haberle, yani 24 saatlik bir bilgi birikimiyle günlük hayatımızı yaşıyoruz. Ve ona göre cidalimiz ona göre oluyor. Etrafımızda olan görüşmelerimiz, konuşmalarımız, sohbetlerimiz ona göre oluyor. Ki yanlış olan budur. Mesela başkaları da var ama ben 1950'lerin sonlarındaydı. Meşhur tarih filozofu Toynbee'nin Ankara'da bir konferansını dinledim. Bu ikinci Cihan Harbi.
1: Medeniyet alanında evet. Daha çok görüşler sardıdan. Filozof Toynbee
0: tabii. Medeniyet alanı veya tarihin incelenmesi ve ona göre görüşleri. İkinci Cihan Harbi'nin yazılmasıyla ilgili bir konferanstı ve hiç unutamadığım ifadesi şu oldu. Artık bundan sonra tarih yazımında gazeteler kaynak olarak kullanılmaz. Çünkü artık biliyorsunuz ikinci Cihan Harbi veya artık ortaya çıkmış bir hakikattir. Cephedeki silahlı harp kadar propaganda harbidir. Ve bu propaganda da işte o zamanın imkanlar içinde radyo ve gazetelerdir. Araç olarak, tetikçi olarak. Bu hakikaten bana tesir etti. Sonraki birçok çalışmalarımda veya düşüncelerimde bazı şeyleri değerlendirmelerimde bunu unutmadım. Fakat onun da kaynağı biliyorsunuz veya bunun en çarpıcı, en iyi örneğini Hazreti Peygamber vermiştir. Birisi size haber getirdiği zaman tahkik edin.
1: Ayetle de
0: sabittir. Sabittir. Ve bir noktada pek şeyini bilemeyeceğim arkasına ama fakültedeki derslerimden birinde İstanbul Üniversitesi'nde bilgi kaynakları dersi vardı ve orada bir bölüm olarak da ben gazetelerin bilgi kaynağı olarak, medyanın bilgi kaynağı olarak kullanılmasını birkaç hafta içinde işlemeye çalışırdım. Yaptığım metot şuydu. Herkes kendi gazetesini alıyor. Öğrencilerin çoğu alıyorlar. O haftanın en önemli haberi neyse, meselesi neyse, yani birkaç gün devam edecek olan bir şey. Onu herkes kendi okuduğu gazeteden çıkartıp geliyordu. Ondan sonra oturup tartışıyorduk. Birisi şunu diyor, birisi A diyor, birisi B diyor, birisi C diyor. Tamamen farklı şeyler söyleniyor aynı hadise için. Ondan sonra da benim söylediğim şeydir. Medyayı özet olarak neticede kaynak olarak kullanmayın, bilgi kaynağı olarak kullanmayın ama bilgi bir meselenin ortaya çıkması için kaynak olarak kullanın. Demek ki şöyle bir hadise olmuş ama nasıl oldu, falan gazetenin yazdığı gibi mi, falan gazetenin veya tamamen farklı mı, onu ayrı kaynaklardan araştıracaksınız fakat kaynak olarak kullanılmayacak, referans olarak kullanılmayacak.
1: Eyvallah.
0: Yani o bakımdan irfanımızı kaybettiğimiz gibi işte tartışmalar da çok yanlış noktalarda gidiyor. Yani bakın günlük hadiselere bakın. Herkes aynı şeyi farklı tellerden söylüyor. Niye? Çünkü farklı kaynakları kullanıyor. O kaynakların aktardığını kullanıyor ve en büyük problemimiz olan tahkik edip aslına ulaşma gayretimiz yok. O yüzden de malumatımız, bilgimiz 24 saatlik. Televizyon ne veriyorsa bir Boğaz vapuruna binin, şöyle bir dolaşın, uzunca biraz uzunca bir seferi olduğu için bilhassa talebelerin gelip gittiği saatlerde binin, bakın neler konuşuyorlar. Ya falan maçı konuşuyorlardır veya televizyondaki falan diziyi konuşuyorlardır. Bunlar o lise, en azından lise talebesi, üniversite talebesi çok daha ciddi şeyler beklersiniz memleketin istikbali bakımından. Maalesef problemimiz, işte ana problemlerimizden bir tanesi bu. Çünkü insanın kolaya, basite kaçma meyli dolayısıyla da ciddi değil, işte gördüğünü o tarafa meylediyor. Okuyup ciddi olarak okuyup öğrenmek yok. Öğrendiğinin üstünde akletmek yok. Halbuki bize akletmemiz emredilmiştir. Akletmek yok. Dil yok. Duyduğuyla, duyduğundan anladığıyla dilini öğreniyor. Ne kadar, yani öyle bir devirde yaşıyoruz ki bizim, ben üniversiteye gelinceye kadar sözlük sahibi olamamıştım. Ama arkadaşlarımdan alırdım, mektep kütüphanesinden giderdim. O zamanlar birer hocalarımızın tavsiyesiyle, Allah rahmet eylesin hepsinden, Allah razı olsun, defterimiz vardı. Yeni geçen kelimeleri tespit eder gider karşılıklarını bulurduk, manalarını bulur, yazardık ve onları öğrenirdik. Şimdi el altında sözlükler kıyamet gibi, oturup sözlüğe bakan yok, soruyor. Şu ne demek? Bak, elinin altında sözlük duruyor, bunları çok gördük, çok yaşadık, hala yaşıyoruz. Olmadan olmaz. Ve çok basit kelime bilgisiyle günlük hayatımızı idare ediyoruz. Halbuki kelime bilgisi yetmeyecektir. O kelimenin etimolojisini, kökünü arayıp kavram olarak, mefhum olarak nedir bunlar, neyi ifade ediyor, nasıl onu ifade etmiş, nasıl kullanılmış, bunları arayıp bularak yetişmemiz, beynimizin bu şekilde hazırlanması lazım. Maalesef bu yok.
1: Merhum Hoca Efendi, Esad Efendi pek acayip garayip bir isim olarak Etimesgut, Ankara. Etimesgut.
0: Evet.
1: Bize hayli soğukta bir kelime olarak, kavram olarak gelirdi. Bir sohbetlerinde öyle buyurmuşlardı. Yani Etimesgut'un ta aka mesut oluşu. Yani evet, köklü bir geleneğin, evet, hayırlı bir geleneğin bir hizmetkarı olan değerli bir zatın ismi aka. O da İran ve Türkistan diyarında.
0: Veyahut ahı mesut olarak da geçiyor.
1: Mesut, evet, olarak da geçiyor. Evet. Yani tam nereden nereye gelinmiş. Yani bu köke bakarak gitmek. Evet. Hem de o dönemler tarihe şahitlik ediyor.
0: Şüphesiz.
1: Yani yolculuk yapılıyor.
0: Şüphesiz, yani hı, kelimeler bir noktada dediğiniz gibi tarihin şahididir. O devirler içinde anlam, mana değişmeleri var. Niçin olmuş? Bunların üstünde dilciler, yalnız bunlar dilcilerin üstünde durup da iki makale yazması meselesi değil. Biz bunları o dilin, gene kültür kelimesini kullanacak olursak, kültürlü insanlar olarak, münevverler olarak bunların farkında olmamız lazım.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
1: Değerli hocam, sanatın, edebiyatın konuşulduğu bir mekanda, İstanbul mevzu bahis, Bursa mevzu bahis, yani Devlet-i Aliye'ye başkentlik etmiş şehirlerimiz mevzu bahiste. İşte camimizden, minaremizden, kubbemizden, saraylarımızdan, kasırlarımızdan, köşklerden konuşurken, soy ismini vermeyeceğim, aydın, münevver bir isim, Muhlis, aynı zamanda Yılmaz Bey de bir büyüğümüz, dedi ki bırakın bunları, geçin dedi ya. Özde dedi, şu anda bana sorsanız bunların hepsi bir mümine ayak bağıdı. Bir şehirde medeniyet kuracağız diye yaptık koca koca binalara, hicret unuttuk dedi. Bizim için durmaktır dedi. Böyle bir yaklaşım tuhaf geldi, acayip garayip geldi. Fakat sonradan sonraya düşününce bazı şeyler anlaşılmaya çalışılıyor. Şimdi bu noktada bir sizden yorum istirham edeceğim.
0: Her kimisi, Allah razı olsun, ben de aşağı yukarı aynı kanaatteyim. Yani bizde asıl olan sadelik iken biz o sadeliği ortadan kaldırıp onun yerine, işte tabir caizse, şatafat peşine düşmüşüz. Muazzam mimari eserler meydana getirmişiz. Hat eserleri meydana getirmişiz. Bunların hepsi güzel. Ama çok güzel başka türlü eserler meydana getirmişiz. Bunların hepsine, fakat öbür dünyaya gidecek şekilde ne meydana getirdik?
1: Bir cami var, bir mihrap var, bir çini var, bir hat var. Ve içinde de ona meftun bir zat var, fakat musalli değil.
0: İşte mesele orada. Mesele orada yani.
1: Taşa ve çiniye tapınmam bir durumu
0: çıkıyor. Maalesef öyle şeyler var. Yani hatta Allah günahımı affetsin ama bazen aklıma geliyor, kendimden utanıyorum.

0: Yani aklıma geldiği için ama yani başka türlü de ifade edemiyorum. Pek çok durumda namazımız, salatımız huşusunu kaybetmiş, ritüel, ayin haline dönmüş.
1: Alışkanlık.
0: Alışkanlık, bir takım fizik hareketleri. Yani çok sahih hadistir. İşte secde için tavuğun yem yediği gibi inip kalkmayın meselesi. Bakıyorsunuz, indir kaldır kafayı, bu değil namaz. Huşuyu kaybetmişiz. Huşu kaybedince dinin direği diyoruz namaza. Namaz her şeydir. Bana göre namaz her şeydir. İnsanın her şeyidir. Her şeyi namaz ekseni etrafında düşünürse, namazın farzlarını, vaciflerini, müstahaplarını düşünecek olursak, günlük hayatımıza intikal edecek, bize ibret olacak, ders verecek birçok noktalar var. En başından alalım, namazın farzlarından birisi olan kıraati. Acaba kıraat sadece 3-5 tane ayetin okunması mıdır? Yoksa hayatımız boyunca bize okumanın telkini, talimi, emri midir? Bunu kaybetmişiz. Taharet. Sadece namaza temiz elbise ve temiz bir seccadenin üstünde midir bu taharet? Yoksa günlük hayatımızın her faslında üstünde durulması gereken bir şey midir? İstikbali kıble. Kaybettiğimiz bana göre noktalardan birisi o. Yani kıble illa istikbali kıble şuraya dönmek değil. Onun ifade ettiği bir mana var. Hicrete hazır ol, öbür dünyaya gideceksin. Sen bu dünyada muhacirsin diyor. Sen öbür dünyaya hazır ol. Onun içinde hazırlıklardan bir tanesi bu. Hazırlanıyor muyuz? Ne kadar hazırlanıyoruz? Bunları ne kadar duyarak o namazı kılıyoruz? Eğer namazı Hazreti Peygamber'in öğrettiği gibi, çünkü namazı diyor benden gördüğünüz gibi kılın diyor. Onundan gördüğümüze göre bize intikal ettiği gibi veya öğrenerek, onun nasıl kıldığını öğrenerek namazı kılacak olursak hiçbir problemimiz kalmasın.
1: İrfan ol vakit secdede başlar.
0: Şüphesiz. İstikbali kıbleyle başlar,
1: İstikbali
0: niyet
1: kıble,
0: vardır,
1: niyet vardır.
0: istikbali kıbleyle var ve Allahu Ekber dediğiniz zaman işte işe başlamışsınız. Ondan sonra öteki hareketler devam eder.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
0: Allah cümlemizden razı olsun.
1: Sunuyoruz.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, konuğumuz, misafirimiz Doktor Hidayet Nohoğlu hocamızdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Sağduyulu akıl. Kur'an akla hitap ediyor. Kur'an aklı muhatap alıyor. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü hareketlerine anlam kazandıran, ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Kur'an'da bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağıdır. İlahi rehberimiz bizi akletmeye ve düşünmeye çağırıyor. Gerçek huzur ve kurtuluş rehberi Kur'an-ı Kerim'in muhatabı doğrudan akıldır ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Kur'an'da yer alan ayetlerde insan akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Pek çok ayet insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmekte. Bakara 164, Mü'minun 80, Mü'min 67, Mülk 3, Gâşiye 17 ila 20 arası. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipleri akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz, akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Kur'an, muhataplarına sadece belirli verileri sunmakla yetinmemekte, aksine onlardan bu verilerin gerçekliğini zihni yetenekleriyle tahkik edip, bizzat akletmek suretiyle kendilerine sunulan hakikate varmalarını istemekte. Bu hakikat ise hikmettir. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmet, derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Yüce kitabımızda Allah'ın dilediğine hikmeti vermesi şöyle ifade ediliyor. O, Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Bakara 269.

Kur'an'da aklı selim sahipleri nasıl anlatılıyor? Doğru karar verebilmeyi, saf ve temiz düşünme yetisini ifade eden aklı selim kavramı Kur'an'da şöyle vurgulanıyor. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Ali İmran 7. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. Ali İmran 190. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Zümer 21. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden aklı selim sahipleri! Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Talak 10.

0: Kur'an'da akletmeye dair ilahi emirler. Aklın bir ürünü ve gereği olarak düşünmek, insana mahsus temel bir özelliktir. İnsanlık düşünmez hale gelince, varlığının değeri yok sayılır. Duyup düşünen insan, gerçeği bulmaya, kendini ve gayesini bilmeye, söylemeye, gereğini de yapmaya çalışır. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, kendini bilen Rabbini bilir buyurmuşlardır. Rabbini ve ona kulluğunu bilemeyen ise henüz kalıp insanlığındadır. Bu durumda olanlar Enfal suresi 22. ayeti kerimede şöyle anlatılır. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allahu Teala ilahi mesajı biz kulları için indirmiştir. Bu husustaki ayet şöyledir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Yusuf 2. Aynı surede akıl sahipleri muhatap alınarak Kur'an'ın ibretlerle dolu olduğu vurgulanır. Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Sad 29. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf 111.
1: Bu hakikati tasdik edenler için şöyle buyurulur.
0: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. Rad 19. Bizim için bir tebliğ olan ilahi kitap, düşünüp

nimetlerle dolu. Allahü Teala'nın bizlere bahşettiği çeşit çeşit nimetler, üzerinde yürüdüğümüz, yaşadığımız yeryüzü, bizi kuşatan gökyüzü, ibret nazarıyla bakıldığında akıl sahipleri için sayısız şükür sebebi. Bu durum pek çok ayet-i kerimede vurgulanmakta. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Nahl 12. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Taha 53 ile 54. Oysa size verilen her şey dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Kasas 60. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum 24. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Mü'minun 80. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Câsiye 5. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Rad 4. Akıl sahiplerine müjde. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Zümer 17 ile 18.

0: Sağduyulu akıl. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Candan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: حتى يسلم الناس من لسان غيرك الله أعلم بعض insanların elinden dilinden insanlar bir şeydirler aciz. Acize getirirler yani. Acil olurlar, rahatsız olurlar. Aman şu adamın elinden dilinden korunalım diyerekten. Bunun için Allah cümlemize iyi huylar, iyi ahlaklar, güzel bir geçinen Müslümanlardan için cümlemize. Ve la tekûnü âlimen. Sen alim de olamazsın. İstersen, istersen dünyanın mekteplerinden profesör şahitinden olsun. Ne olursan ol. Alim olamazsın. Hatta tekûne bil ilmi amilen. İlminle amil olmadıkça, alim sayılmaz. Odalar doldu, kitabın var, yazmışsın, düzmüşsün, okutmuşsun, okumuşsun ama alamaz. Ve la tekûne abiden. Abid de olamaz. Tabii biz ibadet ediyoruz şimdi. Bize abid derler, ibadet ediyoruz şimdi. İbadet ettiğimizde dolayı abid demek. Neden? Diyor ki siz abid olamazsınız. Ne zaman? Hatta tekûne veri'an. Allah'tan son derece korkup, şübhattan kaçınmadıkça, şüphelerden kaçınmadıkça abid olamaz. Öyle yatıp kalkmakla ibadet etmiş de abid olsa ne yaptınız olası. Fakat veri'an, vera denilen Allah korkusunun hem de korkudan daha fazla olarsa şüphe. Çünkü korku haramlardan kaçınır. Vera şüphelerden kaçınır. Haramdan değil de haram, acaba bunda bir şey, bir şüphe var mı? Bundan kaçır. Şimdi faizin haram olmadığını bilmeyen yok. Bundan kaçmak takvadır. Fakat vera, burada şüpheli bir iş varsa bu işin içerisinde onu bırakıp milyon kazanacağını bilse de. Vera bu. Ve la tekûne veri'an. Bu vera sahibi de olamazsın sen. Hatta tekûne zâhiden. Zâhid olmadıkça. Dünya adamıysa olamaz. Zâhid, dünyaya kıymet vermeyen adam. Tarih-i dünya dedikleri. Tarih-i dünya Allah'la beraber çalışmamak demek değil. Tarih-i dünya demek çalışmamak da değil. Çalışır teslimat-ı ilahiye razı olur. Allah bugün ne hikmet verdi? Ona razı olur. Kimse de sizi yok. Öyleyse asilli şant sükut et çok. Sözünü çok kıs. Sükut et. Ve eksil fiks. Çok da düşün. Düşüncende çoğal. Biraz düşüncene vakit ayır. O halen kalkıyoruz. Hadi işimizin başına koşalım diyerekten. Ne zaman düşüneceğiz? Bu düşünce tefekkürü. Allah'ın nimetlerine tefekkür. Allah'ın bize verdiği cübbeden, sıfat, efendim, akıl, zeka, sayısız nimetler. Her tarafta dolu. Fakat en çok kendinde var zaten. Başka dışarıya bakma. Kendine bak kafi. Bunları çok düşün. Bunları sana vereni de bul. Öyle düşünme, hayvandaki düşünme gibi değil de, insanca düşün de, bunları sana vereni bul. Şimdi bu camiyi insan görür de, bu camiyi kim yaptı diye aramazsa, bu levhayı görür de, bu levha kimin eseridir diyemezse, görmüşün ne fayda, onu herkes görüyor. Bu görmenin, düşünmenin arkasındaki idraki gitmek lazım. Ve ekli dışt, çok da gülme. Çok da gülme. Çok gülmek, ve inne kesese dışt, müfsidetün lil kalp, kalbi öldürür. İnsanın hayatı kalbine bağlı. Kalp de kalp olmayınca, yoksa o makinenin işlemesi değil vakfı. Bu makinenin işlemesi bile vakfı olsa, o makine dürüst işleyemeyince, çeşit arızalar geçiriyor. Bazen de alıp ansızın götürüyor.

Niçin? Bozuk kalp. Kalbin bozuğu nasıl cesedi alıp götürür de, gönül dediğimiz gönlün de bozukluğu çok kimliklerine ileri geliyor. O da öyle. Bir tanesi de altında yine vardı. La tekûnü ayyâbîn. Ey Müslümanlar, siz ayıplayıcı olmayın. İnsanlarda kusur görerekten, şunun şu kusuru var, bunun da bu kusuru var diyerekten insanları ayıplamaya kalkmayın. Ayıpsız kimseyi bulamazsınız. Herkesin bir çeşit kusuru vardır. Sendeki kusur budur, bendeki kusur budur. Sen kendi kusurunu görmezsin, bendeki kusuru görürsün. Bu ayıp şey. Kusur arıyorsan kendi kusurlarını tasfiye edebiliyor musun? Ne mutlu sana. Kendi kusurlarını tasfiye edemeden başkasında kusur aramak ayıp şeydir. Velâ meddâhîn. Kimseye de övücü olma. Meddedip. Karşıya çıkarıcı olma. Velâ ta'anîn. Tan edici de olma. Kimseye de tan etme. Lâ tebûtünne. Ve aleyke deydün. Üzerinde borç varken ölme. Ölmemek kimsenin de değil. Gel geldim. Biliyorum. Yani borçlu olma. Borçlanmayı biz kendine sanat yapma. Bazı insanlar daima borçlu olmayı severler. Mişlerini bezgörecek. Ve innemâ diyel hasenat ve seyyat. Bu hem hasenattır hem seyyattır. Yani senin hasenatını elinden alır. Hasenat veremezsin borcu, öder, gidersin. Arkadaki mirasını da onu tanımaz. Senin hasenelerin elinden gider ortaya. La tenzir, la tenziru ve innen nez la yuni minel kadere şeya. Ben şu işim olursa bir kurban keseyim. Yahut şunu okuyayım, bunu okuyayım filan böyle bir şeyler derler. Nezir eder. İşle olur. Ben nezrettim de işim oldu der. Bu olmaz. Nezir etmekle iş meydana gelmez. Niçin? Bakıdır. وَاِنَّمَا يَسْتَخْجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ O işin olmasından dolayı ancak bu bakil olan insanın parasının çıkmasından vardır faydası. Kurban parası verecek. Bunun çıkmasına vesile olmuyor. Bu iş bine olacaktır. Bunu ister adadın, ister adamadın. Adadın diye olmadı bu iş. Olacaktı, oldu. Fakat sen de bunu adadın, bu para senden çıkıp bu kadar alanın boğazına girsin diyerekten. Haydi oldu o kadar sen de. La tunet yitubem takum ve innel müslim leyse binetsin hayyen ve la meyyida. Şimdi öldü mü cenaze? Necis oldu derler. Böyle şey olmaz. Müslümanın ölüsü de dirisi de temizdir. Ve innel müslim leyse binetsin hayyen ve la meyyida. İşler ölsün, işler bir olsun. Daima Müslüman temizdir, temiz. La tenzilur rahme. Rahmet-i ilahi nazil olmaz. Rahmet-i ilahi nazil olmaz. Alâ kavmin. Bir kavmin üzerine ki kâtiur rahim. Lakin beynühüm kâtiur rahim. Bunların arasında rahim, süley-i rahim yapmayan anasına, babasına, dayısına, amcasına, halasına, teyzesine görüşmeyen, gitmeyen, gelmeyen kâtiur rahim diyorlar bunlara. Bunlar varsa bu kavmin o cemaatin üzerine rahmet de yapar. Bir tanecik var içerisinde mesela, böyle bir cemaatin içerisinde. Allah'tan rahmet istiyoruz. Fakat o kâti-i rahim dolayısıyla Cenab-ı Hak rahmet ediyor. Gerek gönüllere, gerek yerlere. لَا حَسَدَ اِلَّا حَسْنِينَ Haset caiz değildir. Ama iki yerde caizdir. Haset, çekememezdik yani. Caiz değil. Ancak iki yerde. Birisi, رَجُلْ اَعْتَى اللّٰهُ مَالًا وَسَلَّتُهُ عَلَى اَحْلَكَتِهِ Allah para vermiş çok. Servet var. Ama böyle hayırları harcıyor. Ya Rabbi keşke bana da böyle bir para verseydin de, ben de böyle harcasaydın diye ister. Buna haset de demiyorlar da, hükse diyorlar. Bu haset de, hasete de girmez yani. Onun elinden al da ver demek değil. Haset, onun elinden al, yapamazsın da ben yaparım. Manasına gelir. Bu öyle değil. Onunla verdiğin gibi bana da ver ya Rabbi, ben de böyle paraları sağıma sağıma dayayayım, hayırlar yapayım. Ve racülün âtâhu allâhu hikmet. Bir de Allah-u Teala ona hikmet vermiş, ilim vermiş. Bu da hüve yaddu biha ve yuallimu. Hüviyle amel olup diyor ve onu bilmeyenlere de öğretiyor. Bu öğrettiğinden dolayı böyle bir ilim de benim olsaydı da ben de birçok insanlara bilgi verseydim diye istemek caizdir demişler. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhan Rabbike Rabbil İzzati Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Yaşayan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli gençler, Allah Celle Celaluhu size razı olduğu bir ömür sürmeyi nasip eylesin. İki cihan saadetine cümlenizi mazhar eylesin. Allah-u Teala Hazretleri bir hadisi kutsi'de buyurmuş ki, kulum bana ibadet ve taatlerle, hayır ve hasenat ile, nevafil ile yaklaşa durur. Her yaptığı ibadet kulu Allah'a biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır, biraz daha yaklaştırır. Nihayet iyiliği galebe çalar. Kul esas yapısı itibariyle, genel manzarası itibariyle iyi bir kul olur. İyilik yapan bir kul olur. Ufak tefek kusurları olsa bile hatasız kul olmaz ama genel yapısı itibariyle nihayet böyle hayırla, hasenatla, iyiliklerle meşgul olan bir iyilik meleği gibi bir insan olur. Herkes görür, sever. Karınca ezmez, tatlı dilli, kimsenin kalbini kırmaz. İyi insan. Herkes ittifak eder. Hatta uhibbahu. Nihayet ben o kulumu severim. Yani böyle nafile ibadetleri yaptığı zaman ilerleye ilerleye ben okulumu severim. Feiza ahbettuhu, okulumu sevdiğim zaman da gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum, tutan eli olurum, söyleyen dili olurum, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür. Yani bir beşer görüşüyle görme değil, Allahu Teala Hazretlerinin gösterdiği her şeyi görme durumuna gelir. Günü görür, istikbali görür, cenneti görür, efendim hılkatı görür, falanca insanın efendim uzakta yaptığı şeyi görür, söylediği sözü duyar, yaptığı ters işi haber verir, onun karşısına çıkar. Neden? Çünkü Allah gören gözü oldu, Allah işiten kulağı oldu, Allah tutan eli oldu, Allah ona yardım etti. O Allahu Teala Hazretlerinin yardımına mazhar olunca müstesna bir kul oluyor. Bizim tanıdığımız şu bize materyalist eğitimle öğrettikleri efendim sistemden başka sistemler çalışmaya başlıyor. İnsan Allah'ın sevgili kulu olduğu zaman yakınlar uzak oluyor. İmkansız işler mümkünat dairesine giriyor. Yapılamayan şeyler yapılabiliyor. Mesafeler aşılabiliyor. Efendim 7 kat gökleri seyran edebiliyor Allah'ın bir kulu bir anda. Efendim karşısındakinin gönlünden geçeni söyleyebiliyor. Hiç kimsenin yapamadığı işleri yapabiliyor. Bir işaretiyle efendim kameri ikiye bölebiliyor. Neden? Allah yardım ettiği için, Allah'ı bulduğu için, Allah'ı bildiği için, Allah'ı sevdiği için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Allah'ı hakkıyla bilseydiniz, Allah'tan hakkıyla korksaydınız, dualarınızla dağlar yerinden kayardı. Zail olurdu, zeval bulurdu, yok olurdu, kayardı, toz olurdu. Her şey olurdu yani. Allah-u Teala Hazretlerinin insan sevgili kul olmaya bakmalı. Bizim hayatımızın gayesi Allah'ı bilmek, Allah'ın sevgisini kazanmak, rızasını kazanmak. Bastıra bastıra, tekrar tekrar, yine her zaman, her anda, her yerde söyleyeceğimiz söz bu. Gayemiz bu. İlahi, ente maksudi ve rıdake matlubi. Yazın defterinizin başına, yazın kalbinize, yazın her zaman açtığınız efendim şeyin cüzdanınızın bir kenarına. Bir arkadaş kol saatinin üstüne mürekkeple yazmış. El mevtu hakkun diye. Yani saate bakıyor. Her saate bakışta el mevtu hakkun, ölüm haktır. Bir gün başına gelecek, muhakkak gelecek diye o ihtarı alıyor. Siz de bir yere yazın ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Unutmayın ya Rabbi, ben seni bilmek istiyorum, seni bulmak istiyorum. Asıl vazifem bu. Senin rızanı kazanmak istiyorum. Asıl gayem, asıl hedefim bu diye şey yapmamız lazım. Hilafsız, İhtilafsız, tereddütsüz gerçek bu. Hayatın en mühim gerçeği bu muhterem kardeşlerim. Başka şeylerle oyalananlar sonunda

da hep efendim pişmanlık içinde kalmışlardır. Hep nedamet duymuşlardır. Hep saç baş yolmuşlardır. Hep yaka yırtmışlardır. Hep diz dövmüşlerdir. Efendim çok pişman olmuşlardır. Siz böyle olmayın. Gençlikte olan ibadetin değerine paha biçilmez. Siz Allah'ı bilmeyenlerden olmayın. Siz Allah'ı bulmayanlardan olmayın. Siz gafillerden ve cahillerden olmayın. Nedir Allah'ı bulmaya mani olan şeyler? Bir, cahillik. Hiç duymamıştır, hiç haberi yoktur, hiç bu konulardan kulağına bir şey gelmemiştir. Hiçbir konuları bilen insanların yanına yanaşmamıştır. Hiç o tarakta bezi yoktur. Bambaşka bir muhitin içinde yetişmiştir. Çevresi başka insanlardır. Efendim vur patlasın, çal oynasın, oynayan kimselerdir. Eğlenen kimselerdir. Dinsiz insanlardır. İçki içen insanlardır. Dans eden insanlardır. Veyahut efendim daha başka bir gaflet türüyle ömrünü ifna eden, mahveden, yok eden insanlardandır. Hiç duymamıştır. Cahillik. Tamam. Bu masum bir manidir. Cahillik ilim ile izale olur. Onun için ilmi çalışma en önemlidir. Onun için hepimizin ilme yardımcı olmamız lazım. Şimdi bazı kimseler bizimle iddialaştıkları için, zıtlaştıkları için, bizim de Allah hamdü senalar olsun efendim profesörlük vermiş, ilim sıfatı vermiş. En üstün makam efendim cihattır, mühattır filan. Hayır. En üstün makam ilimdir. Yani alemin mertebesi makamların en üstünüdür. Hadis-i şerifler böyle şey yapıyor. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. En üstün makam rütbetül ilmi, aileler rüteptir. Rütbelerin en üstünü ilim makamıdır. Onun için biz kendimizi ilme adadık. Çalışmalarımız, sizi toplamamız, sizinle konuşmamız, görüşmemiz hep ilim içindir. Hep o yoldadır. İlmin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İlmin kaynağı Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesidir. İki sağlam kaynağa dayanmışız. Efendim o pınarlardan alıyoruz. Efendim onun sözcülüğünü yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ümmetin fesada uğradığı zamanda benim sünnetimi ihya edenlere 100 şehit sevabı verilecek diye hadis-i şerifler vardır. Çok medihler vardır. Çok ikramlar vardır alimlere. Allah'ın çok iltifatları vardır. Çok büyük mertebesi vardır alimlerin. Ahirette çok büyük efendim iktidarları olacak ve şefaat edeceklerdir. O bakımdan ilme çalışın. Zaman gençlik çağı ilme çalışma zamanıdır. İlme çalışın. İlmin en önde gelen cinsi de türleri içinde en şereflisi de marifetullah. Allah'ı bilme ilmidir. Allah'ı bilme efendim çalışmalarıdır. Bunu her şeyden önce yapacaksınız. Hangi meslekten olursanız olun Allah'ı bilen kimse olacaksınız. Allah'ı bilen doktor. Kimi mühendis olur. Efendim kimisi doktor olur. Kimisi daha başka meslekten olur. Bu sahaya gönül vermiştir. Siz de ilmi çalışma yapacaksınız. En başta efendim bu cahillik izale olmayacak. Bilgi sahibi olacak. Ama bilgi uygulamak içindir. Bilgi gerçeklere ulaşmak içindir. Bilgi vasıtadır. Bilgi gaye değildir. Bilgi süs değildir. Bilgi böbürlenme vesilesi, fahır vesilesi değildir. Efendim çalım satma vesilesi değildir. Bildiğini uygulamayan insan daha büyük vebal altında kalır. Onun için uygulayacaksınız. Yani bildiğini söylemeyen, dalkavukluk eden, yaltaklık eden alimler olunca zalimlerin işi daha hızlı gidiyor. Her yerde dobra dobra hakkı söyleyecek. Bildiğini söyleyecek, bildiğini uygulayacak. Onun için ilim birinci merhale. Diğer bir mani efendim dünyadır. Dünya, yani bu hayatı dünyanın içinde yaşadığımız dünya hayatının çeşitli süsleri vardır, zevkleri vardır, eğlenceleri vardır. Hakikaten tatlıdır fani dünya, hoştur. Efendim su başları, ağaç dipleri, efendim piknikler, deniz kenarları, yaylalar, manzaralar, paralar, balkonlar, meşrubatlar, tatlılar, tuzlular, efendim danslar, şarkılar, zevkler, eğlenceler, çalgılar vesaire vesaire vesaire. İşte dünya hayatı, dünya hayatının çeşitli efendim sahneleri ve maddeleri insanı alıkoyar, oyalar, meşgul eder, zihnini çeler, kalbini çeler, aklını çeler, kendisine bağlar. İnsan bir ara efendim bir şeyle meşgul olur, bir ara başka şeyle meşgul olur, bir ara başka şeyle meşgul olur. Birden Azrail aleyhisselam karşısına gelir. Vaden yetti, ver bakalım emaneti diye. O zaman ah vah etmesi fayda etmez. İnsan nasıl meşgul oluyor? Küçüklüğünde yeme içmeyle meşgul olur. Horoz şekeri, efendim düdüklü şeker, efendim bilmem macun, efendim elma şekeri, bilmem keten helvası, efendim kağıt helvası, dondurma, bilmem ne.
çikolata vesaire.

0: vesaire filan hep midesine hizmet yolundan gider. Ondan sonra delikanlık çağına gelir. Efendim bakarsınız nihayet birisiyle anlaşır, bir yuva kurar. Efendim uyuşurlar, evlenirler. Tamam, o sahnede kapanır. Ondan sonra artık ev kurulduğu için ev lazım, maaş lazım, efendim geçim lazım vesaire diye. Bu sefer de bir para hırsı başlar. Bir iş kurayım, daha çok para kazanayım, daha fazla miktarda rahat edeyim filan derken mal sevgisi başlar. Mal sevgisini bulduktan sonra efendim ya ben zenginim ama kimse bana böyle ayağa kalkmıyor, iltifat etmiyor filan. Biraz da başkan olsam filan demeye başlar. Efendim orada burada sosyal derneklerde vazife almaya başlar. Efendim böyle mevki makam filan arzusu. Ondan sonra da hiç olur gider. Yani şah olsa ne olacak? Şahlar şahı olsa ne olacak? Ondan sonra da ecel gelir, ömür biter. Yani dünya hayatı insanı çeşitli süslü, aldatıcı şeyleriyle aldatıyor. Onun için eskiler bu dünyayı bir cadaloz, yaşlı koca karıya benzetmişlerdir. Yani yüzünü gözünü öyle boyamış ki dışarıdan yaşlılığı, yüzünün kırışıklığı anlaşılmıyor. Efendim ama kırıtıyor, işmar ediyor, efendim işaret ediyor, onu kandırıyor, bunu kandırıyor, peşine takıyor, gel peşimden, mendil atıyor. Efendim oyalı mendil atıyor. Hadi bakalım, onun peşine takılıyor, gidiyor filan. Böyle çok insanı kandırmıştır bu dünya. Onun için kahpe felek demişlerdir. Kahpe dünya demişlerdir. Efendim mecu dürüsti ahd ez cihani söz nihat kin acuze arusi hezar damades diyor şair Farsça'da. Sen sakın bu dünya denilen acuze koca karıdan sana vefa bekleme. Bu sana sadık bir yer olmaz, iyi bir eş olmaz demek istiyor yani. Dünyanın vefası yoktur diye böyle anlatıyorlar. Dünya insanı böyle aldatır. Dünyanın zevklerine aldanmamak lazım. Akılcı olmak lazım. Gerçekleri görmek lazım. O da ilimden elde edilen malumatla olur. Sırf akıl, efendim, sadece böyle vahiy ile desteklenmeyen akıl da bu gerçekleri bulamıyor. Beslenmemiş, efendim, gıdalanmamış bir akıldan da fayda yok. Onun için helak olup gidiyorlar. Demek ki cahillik bir belaymış. Dünyanın süsleri bir başka belaymış. Deli eder insanı, efendim, bu dünya. Şu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç dediği gibi Orhan Veli'nin hakikaten deli ediyor. İşte fani dünya böyle aldatır insanı. İleriye doğru zamanlar geçtikten sonra da ağrılar sızılar başlar. Belim ağrıyor, ibadet yapamıyorum. Dizim ağrıyor, ibadet yapamıyorum. Midem rahatsız, ibadet yapamıyorum. Alışmamış bir kere. Artık böyle katılaşmış. Bu da bir şeydir. Aman dünya sevgisine tutulmayın. Bu hastalığa tutulmayın. Bu çok fena bir hastalıktır. Bu hastalığa tutulursanız iflah olmazsınız. Mahvolursunuz. Ahireti tercih edin. Ebedi hayatı tercih edin. Onu kazanmaya çalışın. Oranın makbul insanı olmaya çalışın. Çünkü kim ahireti tercih ederse Allah onu sever ve ona yardım eder. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ankara'da muallim, İstanbul'da mürşitti. İçi gibi dışı da pak, temiz ve nezihti. ...63 yıl yaşadı, sonra Hakk'a yürüdü. Müştak-ı aşık-ı Hakk, vefatına tarihti.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Akra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
2: Akra Reklam.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Türk Edebiyatı'nın nadide, oldukça etkileyici sanatlarından biri olan aks. Arapça kökenli bu kelime yansıma, tersine çevirme anlamına gelir. Edebi sanatlar içinde aks-ü tard veya aks-ü tebdil adlarıyla da anılır. Akis sanatı bir mısra ya da cümlelerdeki kelimelerin veya kelime gruplarının yerlerini değiştirerek ikinci anlamlı ve etkileyici bir yapı oluşturma sanatı. Bu değişiklik sonucunda elde edilen ikinci cümle ilkine benzer ama bazen de anlam olarak zıtlık oluşturabilir. Bu sanat iki ana başlıkta incelenir: tam aks ve noksan aks. Tam akste kelimelerin tümü yer değiştirerek simetrik bir yapı oluşturur. Örneğin, Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu Didem. Yani gözüm ruhunu arar, ruhunu arayan da yine gözüm. İşte bu tam aks sanatının etkileyici bir örneği. Noksan akste ise yalnızca bazı kelimelerin yerleri değiştirilir. Yani tam bir simetri yoktur ama yine anlamlı ve etkileyici bir sonuç elde edilir. İşte birkaç örnek. Utandım ağlayarak, ağladım utanmayarak. Mehmet Akif Ersoy'un bu güzel mısrağında duyguların dönüşümü, iç dünyanın çatışmasını anlatmak için çok güzel bir teknik olarak noksan aksten faydalanmış. Cihanda Adem olan bigam olmaz, anınçün bigam olan Adem olmaz demiş Necati. Biraz oynanmış ama çok şey söylenmiş değil mi? Her an bir yeni su vardı, her yeni suda bir an demiş Özdemir Asaf'ta. Bu sanatın amacı yalnızca kelimelerle oynamak değil, anlam derinliğini artırmak, sözün etkisini katlamak ve bazen de nükteyle dikkat çekmek. Ancak belagat alimleri bir noktaya dikkat çeker: eğer aksle oluşturulan ikinci ifade anlamca ilkinden yeterince farklı değilse bu sanat etkisiz ve yapay kalır. Modern edebiyatçılar da bu konuda uyarıyor. Aks ancak bir fikri veya hissi kuvvetlendirmek amacıyla kullanıldığında kıymetlidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

İhdine sıratal müstakim. Yani kulun ifadesi olarak Allah'a kul nasıl ibadet edecek? Peygamber Efendimiz nasıl ibadet etmiş? Nasıl yakarmış, yalvarmış, dua etmiş? Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş. Errahmanirrahim demiş. Maliki Yevmiddin demiş. İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demiş. Ondan sonra asıl isteği ne olduğunu, yani gönlündeki muradı, zamirinde gizlediği arzusu izhar edilmiş oluyor. İhdine sıratan müstakim. Ya Rabbi bizi o sırat-ı müstakime sevk et, yönelt, o sırat-ı müstakime sok. Sıratal müstakim. Sırat yol demek ama kıvrımı olmayan dümdüz yolla derler. Bizi efendim müstakim olan, istikamet ne demek? Doğru demek, eğrisiz demek, efendim dümdüz demek, dosdoğru yola sevk et.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

0: İbn Cezzar ve Tıp. Asıl ismi Ahmet bin İbrahim bin Cezzar olup künyesi Ebu Cafer'dir. İbn Cezzar diye meşhur olmuştur. Avrupalılar onu Lalgizhar adıyla tanıdılar. Elde mevcut bilgilere göre 920 yılında Kayrevan'da dünyaya gelmiş, 1005 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Dedesi ve babası zamanın meşhur hekimlerinden olup İbn Cezzar Kayrevan'da zamanın din ve fen ilimlerini tahsil ettikten sonra çalışmalarını dede ve babasının yolu olan tıp ve eczacılık alanında yoğunlaştırdı. Tıp ilmi ile eczacılığın birbirinden ayrılması ve başlı başına birer ilim olmaları gerektiğini savundu. Kayrevan'daki evinde oluşturduğu eczanesinden muayene ettiği hastalarına gerekli ilaçları hazırlayıp verirdi. Birçok yerleri gezip gezici doktorluk yaptı. Bu vesileyle Kuzey İtalya, Güney Fransa ve Kuzey İspanya sahillerine kadar gitti. Bir defasında taht merkezi Buhara'da olan Samani Sultanı kendisini sarayına davet ettiği zaman bunu reddetti. İbn Cezzar'ın dikkat çekici özelliklerinden birisi ceylan derilerine bizzat kendi eliyle yazdığı yazılarıdır. Sultanın davetini reddetmesinin sebepleri arasında bu yazdıklarının hayli ağırlıkta yer tutması da vardı. Ayrıca 10 tonu geçen ağırlıktaki kütüphanesini ve diğer eşyalarını nakledebilmesi için 400 deveye ihtiyacı olacaktı. Bu daveti red cevabı verdiği etrafa yayılınca kimse şaşırmamıştı. Çünkü genelde durum buydu. Vefatından sonra evinde her biri birkaç kişi tarafından taşınabilen 600 sandık kitabı olduğu ortaya çıkmıştı. Kitaplar ise çeşitli ilimlere aitti. Bu aynı zamanda devrin ilim adamlarının okumaya, öğrenmeye ne kadar meraklı olduklarını gösteren bir örnektir. O devirde sadece ilim adamlarında değil, Müslüman halkta da ilme karşı büyük bir ilgi vardı. Kitap sevgisi ve okuma aşkı çok yaygındı. İbn Cezzar bütün İslam aleminde tıp ve eczacılık sahasında üstad olarak tanınmıştır. Kitapları elden ele asırlarca dolaşmıştır. Endülüs'te yetişen alimlerin çoğu ondan ders almıştır. Mesela meşhur tabip ve cerrah Ebu'l-Kasım Zehravi bunlardandır. Tıp alanında geniş araştırmalar yapıp hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan asrın müteahhıs tabibi İbn Cezzar çalışmalarını cüzzam hastalığı üzerinde yoğunlaştırarak bu korkunç hastalığın teşhisini yaptı. Sebeplerini inceleyerek tedavi şekillerini gösterdi. Oysa ondan önce deride bir takım uğurlar meydana getiren yer yer kangrenlere sebep olup hastanın vücudunu kemirip harap eden cüzzama yakalananlara bir tedavi uygulanmayıp ölümle baş başa bırakılmaktaydı. İnsanlığın tümünü tehdit eden bu çaresiz derde şifa bulmaya çalışan İbn Cezzar 10. yüzyılın sonlarında bu tür hastalıklara bambaşka bir tedavi şekli uygulamayı başarıyor, onları diğer hastalardan ayırıyor, özel hastanelerde tedavi ediyordu. Böylece bugünkü tabirle onları karantinaya alarak hastalığın diğer insanlara bulaşmasını önlemiş oluyordu. Yaz mevsiminde Tunus limanından denize açılan gemilere Kuzey Afrika deniz filosunun doktoru olarak katılan İbn Cezzar, Orta ve Kuzey İtalya, Güney Fransa ve Kuzey İspanya sahillerine, Tibere, Roma ve St. Peter önlerine kadar gitti. Bunlara haç seyahatini de ekledi. Bütün seyahatlerinde karşılaştığı hastalıkları inceledi, teşhislerini koydu, tedavileriyle uğraştı. İbn Cezzar uzun tecrübe ve edindiği bilgi hazinelerine dayanarak kaleme aldığı Zadül Müfasir ve Küffül Hadr adlı tıpta çığır açan kitabını 2 cilt 7 bölüm halinde düzenlemişti. Eserde karın, sırt, tenasül yolları, cilt hastalıkları ile ateşli hastalıklar ve zehirlenmelerin tedavisi gibi ana konulara yer vermiştir. İnsan vücudunu baştan aşağı ele alarak kısım kısım hastalıklarını, ilaçlarını ve tedavi yollarını anlatan bu eser, ayrıca ilaçların miktarı, terkibi ve kullanış usullerini de açıklamakta, yolculukları esnasında sık sık karşılaşılan hastalıkların sebep teşhisleriyle tedavi şekil ve vasıtalarını da kısa fakat açık bir şekilde anlatmakta, tamamen tatbikatını yaptığı, pratik hayatta kullanılabilen tedavi şekillerini yazmaktadır. Şahsi tecrübelerini de geniş ölçüde yer verdiği kitapta daha çok iç hastalıklarını anlatmaktaydı. Bu konuda verdiği bilgiler oldukça faydalıdır. Kısa zamanda doktorlarca aranır oldu ve müracaat kitabı haline geldi. Çok geçmeden de Latince, Yunanca ve İbranice'ye çevrildi. Bir mütercim olan Konstantin bu kitabın tercümesine Viaticum adını verdi ve kendine mal etti. Yani İbn-i Cezzar'ın büyük eserini çaldı. Bu ilim hırsızlığı Sicilyalı mütercim Demetrius tarafından ortaya çıkarıldı. İbn-i Cezzar başta tıp ve tarih alanında olmak üzere diğer ilim alanlarında da eserler yazmıştır. Henüz tam anlamıyla ve muhtevalı olarak bir tetkike tabi tutulmamış olan bu eserler dünyanın muhtelif kütüphanelerinde dağınık şekilde bulunmaktadır.
1: Bir mucit, bir icat. Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır.

Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Men kâme izestâletiş şemsü." Her kim ki güneş yükseldiği zaman, harareti zahir olduğu zaman, böyle ufuktan doğu tarafından yükseldiği zaman efendim kalkarsa, fetevaddaa, abdest alırsa, ama feahsene vuduahu, abdestini de şöyle usulüne, erkanına uygun, şöyle saltanatlıca güzelce alırsa, hoş bir tarzda adabına riayetle alırsa, her tarafına suyunu vardırtarak güzel, hiç şey yapmadan efendim abdestini alır. Sümme kâme fesallâ rekâteyni. Sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa efendim gufire lehu hatayahu. Onun bütün hataları, günahları bağışlanır. Evkale yahut da Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu hususta: kâne kemâ veledethü ümmühü. O kişi anasından doğduğu gün gibi olur. Yani günahı hiç kalmaz. Demek ki sabah namazından sonra, sabah namazının vakti güneş doğmadan evveldir. Fecir attıktan sonra, gece artık ağarmaya başladıktan sonra güneş doğmadan evveldir sabahın asıl vakti. O vakitte sabah namazını kıldı ama yattı, ama işe gitti. Aradan bir zaman geçti, güneş doğdu. Güneş doğduktan sonra şöyle biraz istialat, biraz daha yukarıya çıktı, yükseldi. O zaman iki rekat namaz kılarsa buna şey derler, duha namazı derler. Güneşin hemen doğduğu zaman kılınırsa işrak namazı derler yani. Güneş kaçta doğuyor takvime göre? 5.30'da. 6'da kıldı. 6'yı 10 geçe kıldı. Ona işrak namazı derler. Şöyle 1-2 saat geçtikten sonra, yani harareti galip geldiği zaman, artık sabahın serinliği gitti de harareti belli olduğu zaman, o zaman kılınırsa ona duha derler. O öğlenin kerahat vakti gelinceye kadar, gündüzün 4'te 1 geçtikten sonra, yani diyelim ki 9'dan 12'ye kadar bugünkü şeye göre kılınabilen, o da duha namazıdır. Evvelkisi işrak namazıdır. Bu duha namazı da 2 kılınır, 4 kılınır, 8 kılınır, 12'ye kadar kılınabilir. İşte böyle sevap kazandırır insana.
0: Dostça bir tavsiye. Akran, yol arkadaşım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Peygamber Efendimiz etrafındaki kimselere sormuş. Eyyül halki a'cebu ileyküm imanen. İmanı bakımından sizden en çok şaşırdığınız, en çok hayret ettiğiniz, efendim en yüksek imana sahip, en hayranlık duyulacak imana sahip kişi, mahlukat kimdir diye sormuş. Peygamber Efendimiz böyle sorardı. Sorardı, sorulu cevaplı olunca daha iyi öğretilir diye böyle öğretirdi İslam'ın inceliklerini. Sormuş, demişler ki ya Resulallah, melekler. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna ve hum inde rabbihim. Onlar Rablerinin huzurunda inanmasınlar da ne yapsınlar? Melekler niçin inanmasın? Mümkün mü inanmamak? Elbette inanacaklar. O şaşılacak bir şey değil. Onun üzerine demişler sen nebiyyun. Peygamberlerdir. Buyurmuş ki ve ma lehum la yu'minuna vel vahyu yenzilu aleyhim. Onlar niye iman etmesinler? Vahiy kendilerine iniyor. İnanmaz mı peygamberler? O da normal. Kalu fenahnu. O zaman bizleriz ya Resulallah demişler. İman bakımından en böyle hayranlık duyulacak, beğenilecek insanlar bizleriz. Demiş ki ve ma lekum la tu'minuna ve ene beyne azhurikum. Ben sizin karşınızdayken siz nasıl olur da inanmazsınız? Ben mucizeler gösterip duruyorum. Tebliğ ediyorum ahkamı ilahiyi. Nurumu saçıp duruyorum üzerinize. Kırıl kırıl aydınlatıyorum ortalığı. İnanmayıp da ne yapacaksınız? O zaman tabii bilememişler. Böyle sıraladıkları halde şey yapmayınca. O zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz iman cihetinden insanların en şaşılacağı, en hayran olunacak insanlar şunlardır ki grubu şudur ki لَكَوْضُنْ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِ benden sonra dünyaya gelirler. Bu dünyaya benden sonra gelirler yaşamaya. يَجِدُونَ سُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ sayfalar bulurlar içinde yazılar olan يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا içindekilere iman ederler. Asıl iman bu. Kıymetli iman bu diye bizlere dokunuyor bu güzel şeyin. Bu sözün bir ucu bize geliyor elhamdülillah. Sıkı durun, sevinçli olun, hiç tasalanmayın, gam keder çekmeyin. Elhamdülillah doğru yoldayız. Elhamdülillah çok çok faziletli bir durumdayız. Elhamdülillah eğer iman eder de Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek bize hiç kimse erişemez. Bizim kazandığımız mertebeleri kimse kazanamaz. Şu dünyanın iki para etmez metaına aldanmaz. Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmeye bakın. Kur'an-ı Kerim'e bağlanın. Çok büyük şerefe sahibiz. Çok büyük şerefe. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim kardeşlerim, geçen haftalar okuduk ya, ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Yok diyor, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edenlerdir diyor. Sizlere kardeşim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Değerli dinleyenler, programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Kabe çevresindeki putların yıktırılışı. Kabe'nin çevresinde tapılmak üzere dikilmiş, kurşunla berkitilmiş 360 put bulunuyordu. Bunlar Arap kabilelerine ait olup zaman zaman gelinir, ziyaret edilir, kendileri için kurbanlar kesilirdi. Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz aleyhisselama, asanı eline alıp dokun onlara dedi. Peygamberimiz aleyhisselam elindeki asayla putlara birer birer dokunuyor ve hak geldi, batıl yok olup gitti. Hak geldi, yok olan batıl ne yoktan bir şey var edebilir ne de yok olanı diriltebilir buyuruyordu. Peygamberimiz aleyhisselam asa ile dokundukça putlar yüzlerinin ve arkalarının üzerine düşüyorlardı. Onlardan Peygamberimiz aleyhisselamın yüzüne işaret ettiği put kafasının üzerine, kafasına dokunduğu da yüzünün üzerine yıkılıyordu. Dokunulup da yere yıkılmadık put kalmadı. Bilal-i Habeşi'nin Kabe üzerinde ezan okumasından müşriklerin tedirgin olmaları. Peygamberimiz aleyhisselam öğle vakti girince Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okumasını Bilal-i Habeşi'ye emretti. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden birçokları öldürülmelerinden korkarak dağların başlarına kaçmışlar ve gizlenmişlerdi. Onlardan eman dileyen bazılarına da eman verilmiş bulunuyordu. Ezan okunduğu sırada Ebu Sufyan bin Harp, Attab bin Esid, Haris bin Hişam ve daha başkaları Kabe'nin yanında oturuyorlardı. Bilal-i Habeşi sesini olanca gücüyle yükselterek ezan okumaya başladı. Kureyşilerden bazıları, "Ey Allah'ın kulları, Kabe'nin üzerinde ezan okumak bu kara köleye mi düştü?" dediler. Bazısı da Allah'ın ona gazap edeceğini ve bu işi değiştireceğini söylediler. "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür" şehadeti üzerine Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye, "Hayatıma yemin ederim ki senin adın sanın yükseldi. Namaz kılarız ama vallahi sevdiklerimizi öldürenleri hiçbir zaman sevmeyeceğiz" dedi. Halid bin Esid, "Kim bu seslenen?" diye sordu. "Bilal bin Rebah" dediler. Halid bin Esid, "Ebu Bekir'in Habeşli kölesi mi?" diye sordu. "Evet" dediler. Halid bin Esid, "Nerede sesleniyor?" diye sordu. "Kabe'nin üzerinde" dediler. Halid bin Esid, "Onu Kabe'nin üzerine Ebu Talha oğulları mı çıkardı?" diye sordu. "Evet" dediler. Halid bin Esid, "O neler söylüyor?" diye sordu. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür" diyor dediler. Halid bin Esid, "Allah'a şükürler olsun ki babam Üseyd'i öldürdü de ona bu günü göstermemek, şu hoşlanmayacağı sesi işittirmemek lütfunda bulundu" dedi. Esid Mekke'nin fethinden bir gün önce ölmüştü. Haris bin Hişam, "Vallahi onun gerçekten peygamber olduğunu bilseydim muhakkak kendisine tabi olurdum" dedi. Haris bin Hişam'a, "Muhammed'in putları adamlara nasıl kırdırdığını ve şu kara köleyi Kabe'nin üzerinde nasıl bağırttığını görmüyor musun?" denildiği zaman da, "Eğer Allah böyle olmasını istemeseydi elbette onu değiştirirdi" dedi. Süheyl bin Amr, "Eğer Allah buna gazaplanırsa muhakkak onu değiştirir. Eğer buna razı olursa onu yerleştirir" dedi. Ebu Sufyan bin Harp ise, "Ben bir şey söylemeyeceğim. Eğer bir şey söyleyecek olursam şu kumlar söylediğimi Muhammed'e haber verirler" dedi. Cebrail aleyhisselam gelip bunların söylediklerini Peygamberimiz aleyhisselama haber verdi. Peygamberimiz aleyhisselam onların yanına varıp üzerlerine dikildi ve "Ben sizin söylediklerinizi biliyorum. Ey filan sen şöyle söyledin. Ey filan sen şöyle söyledin. Ey filan sen de şöyle söyledin" buyurarak onların söylediklerini kendilerine birer birer haber verdi. Ebu Sufyan, "Ya Resulallah, iyi ki ben bir şey söylemedim" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam gülümsedi. Haris bin Hişam'la Attab bin Esid,
Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün.

0: Çünkü vallahi bu söylediklerimize yanımızdakilerden başka hiç kimse vakıf değildi. Söylediklerimiz sana herhalde Allah tarafından haber verilmiştir dediler. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Ya mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Gitti. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor. Ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle, senin. Bir de sadece belirlemek de değil. Mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediğiyle ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde, babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani... Zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir bölümümüzle birlikteyiz. Müreysi ve Benim Ustalık Gazveleri. Benim Ustalık Başkanı Dırar oğlu Haris bir gün Medine'ye hücum için kuvvetini derdi bütün. Efendimiz tahkikata Husayb oğlu Zeyd'i saldı. Düşmanların içlerine Zeyd fırsat bulup daldı. Anlaşıldı hainlerin kötüydü niyetleri. Onları tez karşıladı Resulullah Hazretleri. Beni Mustalık oymağı çarpışmadan dağıldılar. Haris de bir meçhul semte eylemişti oradan firar. Müreysi'nin ahalisi pek azgın, pek şımarıktı. Saldırdılar müminlere. Nihayet ok yaydan çıktı. Mücahitler azgınlara güzelce bir ders verdiler. 10 kişiyi bir çırpıda cehenneme gönderdiler. 600'den fazla esir, 1-2 bin deveyle 5 bin keçi alınmıştı. İstendi bu haklı sille. Medine'ye dönüyorken muhacirle birkaç ensar hafif yolu dövüştüler. Sevinmişti münafıklar. Medineli müminlere Abdullah çok fitler verdi. Onları terk edin diye bozguncu bir yol gösterdi. Peygamber'e bu hıyanet verilmişti hemen haber. İzin ver, şu münafığı geberteyim dedi Ömer. Efendimiz, Ömer dedi, sen bu şerri hayra yor. Desinler mi Muhammed bak ashabını öldürüyor? Abdullah'ın oğlu ise gerçekten bir Müslümandı. Babasının durumunu öğrenince tasalandı. Demişti ya Resulallah, herkes bilir babama ben nasıl saygı gösteririm. Fakat bugün emredersen kendim gidip şimdi onun kellesini uçururum. Efendimiz, hayır dedi, yok böyle bir tasavvurum. İnanın ki ona hatta

hatta istiyorum iyilik yapmak. Bu büyüklük gerçekten bir peygamberde olur ancak. Esirlerin arasında Haris'in bir kızı vardı. Cüveyriye peygamberle evlenmeyi arzuladı. Babası bir fırsat bulup geldi şehre uzun uzun. Ey Muhammed, kızımı sen niçin dedi tutuyorsun? Üzülmeyin buyuruldu. Hürriyeti elindedir. İster gider ister kalır. Git sor, öğren. Fikri nedir? Gitti Haris, kızım dedi. Bu işte söz senin ancak. Babamla giderim de ayıp olur burada kalmak. Ciğerparem, iyi düşün. Beni mahcup etme, emi? İstiyorum baba dedi. Peygamberle evlenmeyi. Cüveyriye bu suretle muradına nail oldu. Peygamberin zevceleri arasına dahil oldu. Müminler de bu gazada aldıkları esirleri peygamberin şerefine bıraktılar hemen geri. Ahzab, Hendek Muharebesi, 5. yıl. Beni Nadir karar verdi peygamberi öldürmeye. Bir gün haber gönderdiler, yurdumuza buyur diye. Efendimiz bir hanenin gölgesine oturmuştu. Amir adlı bir serseri ateşlenmiş, kudurmuştu. Peygamber'e atmak için yakaladı kocaman taş. Resulullah kalkıverdi, göstermedi hiçbir telaş. Bundan sonra onlar artık bütün bütün şımardılar. Duymaz oldu kulakları ne bir öğüt ne de ihtar. Übey oğlu Abdullah da onlarla el birlik etti. Azgınları müminlerle çarpışmaya teşvik etti. Bulurum ben size dedi 2000'den fazla asker. Sonra beni Kurayza'da size elbet yardım eder. Gem azıya alınmışken Efendimiz tez davrandı. Bastırmıştı inlerinde, onlar bunu şaka sandı. Baktılar ki kurtuluş yok, hemen özür dilediler. Medine'yi terk edelim, bizi serbest sal dediler. Efendimiz olur dedi. Çıkın buradan, hicret edin. Sizden artık hayır gelmez, cehenneme kadar gidin. Bu suretle Medine'den onları defeylediler. Fakat kucak açmıştı Hayber'deki Yahudiler. Beni Nadir hükümdarı Huyey orada hürmet buldu. İslamiyet aleyhinde uğraşmakla meşgul oldu. Bu kadarla kalmadı o. Mekke'ye de kalktı gitti. Bize yardım edin diye müşrikleri davet etti. Huyey orada kurtarıcı bir baş gibi ağırlandı. Tam 24 bin kişilik 3 kol ordu hazırlandı. Bu orduya Ebu Sufyan seçilmişti başkumandan. Peygamberin tam vaktinde malumatı oldu bundan. Efendimiz ashabıyla müzakerede. Selman dedi, bu kuvveti mümkün değil bence yenmek. Fakat şehir etrafına kazılırsa geniş hendek, karşı koymak kolaylaşır. Başka türlü çaresi yok. Selman'ın bu teklifini Efendimiz beğendi çok. Kazma kürek buldurarak gayet sıkı tuttu işi. Bu iş için peygambere geldi hemen 300 kişi. Suriye'ye yamaç düşen cephelere derin hendek kazılmaya başlanıldı. Kıştı, hava ayazdı pek. Müslümanlar tamam 3 gün çalıştılar son güç ile. Efendimiz başlarından ayrılmadı bir an bile. Toprak kazdı, taş taşıdı, dua etti yoldaşlara. Koca Selman hendekleri kazıyordu sıra sıra. 10 kişiye bedel idi. Ona fazla rağbet vardı. Müslümanlar birbirine Selman bizden diyorlardı. Efendimiz hayır hayır Selman ancak bizden dedi. Selman için bu iltifat en büyük bir paye idi. Bir mucize. Soğuk sıcak denilmedi. Gece gündüz çalıştılar. Taş bağlandı karınlara, açlığa da alıştılar. Rastlanmıştı bir kayaya. Uğraşıldı uzun zaman. Kırmak mümkün olmayınca Efendimiz geldi hemen. 3 gün bir şey yememişti. Bağlıydı karnında taş. Selman'a sen bana dedi şu kazmayı ver arkadaş. Besmele ile indirmişti ilk darbeyi Resulullah. Üçte biri parçalandı. Bir parıltı çıktı nagah. Ortalığı aydınlattı. Getirdiler hemen tekbir. Bana Şam'ın anahtarı verilmiştir. Allah bilir. Şimdi kızıl köşklerini görüyorum ben buyurdu. Sonra hemen kazmasını kaldırarak tekrar vurdu. Kopardı bir parça daha. Çıktı yine bir parıltı. Aydınlattı ortalığı. Efendimiz tekbir kıldı. Fars'a ait anahtarı aldığına etti yemin. Şimdi beyaz köşklerini gördüm dedi medainin. Cibril bana bildirdi ki haktan yardım yetecektir. Ümmetlerim buraları yakında zapt edecektir.
Son Kasım'da bir vuruşta parçalandı ve dağıldı. Çıktı bir nur lamba gibi. Efendimiz tekbir kıldı. Bana dedi, Yemen'in de anahtarı verilmiştir. Şimdi San'a kapıları göz önüme serilmiştir. Müminleri sevindirdi bu ilahi büyük tebşir. Fakat çürük yüreklerde bırakmıştı menfi tesir. 3000 kişi hazırlandı müdafaa cephesine. Efendimiz arkasını vermişti sel tepesine. Seleme ile Zeyd beni Kurayza'yı gözleyecek. O taraftan gelenleri gece gündüz izleyecek. Müminlerle ittifakı vardı beni Kurayza'nın. Huye'ye gidip Kâb'a dedi. Bu fırsatı aman sakın kaçırmayın elinizden. Bulununuz gayet tetik. Birleşmiştir Arap Yahud. Muhammed'e diş biledik. En sonunda kandırarak kancasını taktı ona. Tahkik için her iki saat gönderildi tez o yana. Vardılar ve siz dediler, arkaya mı atıp arı döndünüz o sözünüzden ey Kurayza oğulları. Yahudiler bir ağızdan, korkumuz yok sizden dedi. Biz ne ahit tanıyoruz ne de sizin Muhammed'i. Onlar o gün elçilere bırakmadı söylemedik. Müminlerin yanlarından açıldı bir büyük gedik. Medine ablukada. En nihayet uzaklardan korkunç ordu görünmüştü. Karşı koymak çok müşkildi. Yüreklere korku düştü. Velveleler sarstı yeri. Kopup gelen sanki seldi. Bu korkudan gözler döndü. Yürekler hep ağza geldi. Sarsmıştı hem müminleri daha önce açlık, soğuk. Gözlerde fer, dizde derman bırakmadı uykusuzluk. Sinsi ruhlu kimselerden geri döndü birçokları. Yalnız imiş ne yapsınlar evde çoluk çocukları. Fakat bütün buna rağmen korku yoktu zerre kadar. Peygamberin çevresinden ayrılmadı Müslümanlar. Bir ay kadar devam etti muhasara, mücadele. Müşrikler çok uğraşıyor, geçmiyordu şehir ele. Önderlerden her gün biri oluyordu başkumandan. Müdafaa hendekleri geçilmedi hiçbir yandan. Mücadele şiddetlendi. Gökten ok, taş yağıyordu. Hendekleri aşmak için şahlandı bu korkunç ordu. Olanca ton hıncı ile bir anda ve hep beraber hendeğin en dar yerine dağlar gibi yüklendiler. Geçen ancak 4 kişiydi. Her biri dev gibiydiler. Amr, Hübeyre, Nevhel, Duvar sayılırdı biri bin er. Amr durdu. Kendisiyle boy ölçecek er diledi. Ali hemen davranınca Efendimiz sen dur dedi. Fakat Ali ben demişti onu iyi tanıyorum. Müsaade buyrulursa alt ederim sanıyorum. Öyleyse gidin dedi. Yardımcınız Allah olsun. Amr bugün kılıcından zannetmem ki necat bulsun. Çarpışmadan önce Amr üç şey dile benden derdi. O gün Arslan Ali'ye de lütfen böyle fırsat verdi. Ali dedi ilk dileğim hak dinini kabul edin. Amr buna imkan yoktur. Ali peki dönüp gidin. Amr bu da olmaz dedi. Kadınlar hep eğlenirler. Ali dedi çarpışalım cesaretin varsa eğer. Güldü Amr bu teklife. Gülmeye de hakkı var ya. Kesti atın ayağını. Ali gibi oldu yaya. Emir verdi gürleyerek. Hemen geri dönün diye. Ali dedi seninle ben arlanırdım cenk etmeye. Fakat bugün kılıcımı ölçeceğim kılıcınla. Çok söyleme göster hadi. Nen var ise son hıncınla. Amr öyle saldırdı ki ortalığı dehşet aldı. Yüreklerin sinelerden kopmasına pek az kaldı. Ali'nin zırh kalkanını bir çalışta doğramıştı. Bu dehşetli hıncın ucu ta alnına uğramıştı. Ali hemen kılıcını şimşek gibi parlatarak dev hasmını serdi yere. Tekbir aldı Resulü Hak. Hubeyre ile Dırara da kıldı hemen harp harici. Nevfel ise kaçıyorken akıbeti oldu feci. Yuvarlandı bir hendeğe, üstüne taş bıraktılar. Öldürmeyin böyle dedi, böyle ölmek benim için ar. Müminlere bir gün sonra çattı beni Kurayza'da. Binlerce ok, binlerce taş yağdırdılar bir lahzada. Efendimiz namaz için o gün fırsat bulamadı. Fırtınalar koptu fakat müminleri yollamadı. Kadınların sığındığı müstahkem bir kale idi. O gün beni Kurayza'dan yaklaşmıştı bir Yahudi. Safiye tez çadırının direğini söküp vurdu. Meğer canı burnundaymış, cehenneme kavuşturdu. Bunu gören Yahudiler orada kuvvet var sanarak hemen geri dönmüşlerdi. Yardım etti Cenab-ı Hak.
Ayşe der ki, o gün Sad'in annesiyle beraberdim. Arkadan bir ayak sesi geliyordu. Kulak verdim. Bize doğru yaklaşınca dönüp baktım, Sad imiş. Validesi gördü onu. Oğlum dedi, çabuk yetiş. Koş evladım, geciktin sen, göster büyük kahramanlık. Kanatlandı bir kuş gibi uçuyordu Sad artık. Çok geçmedi, kollarından bir okla yaralandı. Yarası çok ağırdı. Sad'ın buna canı yandı. Ya Rab, beni Kurayza'nın cezasıyla harp sonunu göster, sonra canımı al, yalvarırım dedi. Soğuk korkunç kasırgalar direkleri çekti yoldu. Düşmanların karargahı birdenbire alt üst oldu. Karanlıklar bastırınca başlamıştı uğultular. Devler gibi vahşi vahşi uluyordu hep kuytular. Düşmanların çadırları yıkılmıştı çatır çatır. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu lütfunu hatırlatır. Müslümanlar o sırada bir köşeye büzülerek tiril tiril titreşirken Efendimiz metindi pek. Huzeyfe'yi çağırarak buyurdu. Bir iş var sana, düşmanların durumunu git öğren, gel bildir bana. Yüce Rabbim koru dedi her yanından Huzeyfe'yi. Huzeyfe der, alır almaz bu pek çetin vazifeyi, ürpermeler, titremeler, dehşetler hep zail oldu. Başkalaştım o anda ben, içim kuvvet, cüret doldu. Daldım düşman ordusuna. Karargah alt üst olmuştu. Düzen yoktu hiçbir yerde. Maneviyat bozulmuştu. Bu halden ben anladım ki düşman bozgun devresinde. Gördüm birçok karaltılar bir ateşin çevresinde. Yavaş yavaş ilerleyip içlerine daldım hemen. Ordunun baş kumandanı oradaydı Ebu Sufyan. Şimdi size söylenecek var dedi bir sözüm. Fakat içinizde casus masus bulunmasın edin dikkat. Çok nazikti vaziyetim fakat Hakk'ın lütfu erdi, birdenbire hatırıma şu hoş tedbir geliverdi. Bir sağıma bir soluma sordum, kimsin, kimsin diye, solumdaki Amr İbnül As, sağımdaki Muaviye. Tez davrandım bunlara ben, başkasını sordurmuştum, böylelikle kumandanın tedbirini durdurmuştum. Yoktu artık içlerinde ne bir casus ne yabancı, kalktı derhal Ebu Sufyan, çekmekteydi büyük sancı. Arkadaşlar, burada dedi, beklemeye hal yok artık. Malum size şu rüzgardan çektiğimiz perişanlık. Sonra beni Kurayza'dan aldım bugün fena haber. Hayvanlar da kırılıyor, ummuyorum zafer mafer. Ebu Sufyan devesine binip hemen sürüverdi. Gördüm artık düşmanların ayakları suya erdi. İçlerinden bazıları şaşkın şaşkın sevinerek diyorlardı, büyülendik, kurtaralım şu canı tek. Huzeyfe hep gördüğünü gelip haber verdi tek tek. Peygamberin döşeğinde rahat etti sabaha dek. Müşrikler o gece bütün dağılmışlar gitmişlerdi. Aceleyle birçok erzak ağırlık terk etmişlerdi. Efendimiz Kureyş dedi gelir mi zannedersiniz? Gelemezler. Bundan sonra siz onlara gidersiniz. Beni Kurayza'nın cezalandırılması. Düşmanlarla birleşenler Yahudiler neredeydi? Anlaşıldı o hainler müstahkem bir yerdeydi. Efendimiz hadi dedi silahlanın gideceğiz. Hain beni Kurayza'yı Hakk'a davet edeceğiz. Af dilemek şöyle dursun o azgınlar hiç yok yere kalelere çekilerek sövmüşlerdi peygambere. Muhasara edildiler. Sürdü bu hal bir ay kadar. Gün geçtikçe içeride sıkıldılar, daraldılar. Else beni Kurayza'nın vardı önce ittifakı. Muazoğlu Sad'in ise emrindeydi Evs oyma. Bunun için peygambere başvurarak Yahudiler, vereceği hükme Sad'in razıyız hep biz dediler. Onların bu teklifini Efendimiz kabul etti. Hatta Sad'i Evs oyma tuta tuta aldı gitti. Vereceğin bir hükümde merhametli ol dediler. Sa'd sükut eyledikçe fazla ısrar eylediler. Sa'd kendi kendine ey Sa'd dedi bu hak iştir. Hak yolunda hiç kimseye bakmayacak gün gelmiştir. İndirildi merkebinden zavallı çok yorulmuştu. Peygambere selam verdi mukabele buyurulmuştu. Efendimiz hadi dedi şunlar için ver bir karar. Sa'd dedi kadın çocuk hepsi esir olacaklar. Ahdi bozup çarpışanın boynu hemen vurulacak. Malına da el konacak. Benim hükmüm budur ancak.
Bu kararın hak olduğu hemen tasdik buyuruldu. Beni Kurayza da itirafa mecbur oldu. Tevrat dahi hıyanete ceza verir bunun gibi. Şüphesiz bu hıyanetin Huyey idi müsebbibi. Onun büyük peygambere geçmemişti kini halen. Sana karşı beslediğim düşmanlıktan dolayı

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
1: Akra.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Bu kitabı yazan müellif 10 bölümde yazmış kitabını. Her bölüme de 10 tane mübarek zatın hayatını derc etmiş. Her bölüme tabaka diyor. Birinci tabaka, ikinci tabaka, üçüncü tabaka, onuncu tabaka. Her tabakada 10 tane zatın hayatı, tercüme-i hali ve akvali var. Fikirleri, efkarı var. Şimdi biz birinci tabakanın 9. tercüme-i haline geldiğimize göre demek ki birinci bölüm bitmek üzere. Bu 9. Ebu Süleyman Eddarani bittikten sonra bir tane daha olacak. İkinci bölüme geçeceğiz demek ki. Kitabın muhtevasını ve kadrosunu ve efendim bölümlenmesini de böylece bilmiş olalım. Ebu Süleyman Eddarani. Ebu Süleyman, Süleyman gayrimünserif kelime olduğu için cer ve tenvin almadığından Ebu Süleyman Eddarani diye bağlanır. Tabi Darani kelimesinin harekesi Ebu Süleyman'dan sonra nasıl olur? Daraniyü olur. Çünkü Ebu diyor, merfu, o da ona tabi olduğundan, sıfat olduğundan, ismi nisbeler sıfat olduğundan, mevsufuna tabi olduğundan Ebu Süleyman Eddaraniyü. Süleymane diyoruz. Orada üstün oluyor. Neden? Muzafun ileh olduğundan mahallen mecrur ama gayr-ı munsarif olduğundan cer kabul etmediğinden Süleymane diyoruz. Ebu Süleymane diyoruz.

Arapça bilenlere hatırlatma olsun diye söyledik. İsim bu. Darani nisbesi oluyor. Efendim, herhalde aşağıda izahat var. Darayi de deniliyormuş. Efendim, min kura Dimaşk. Yani Şam'ın köylerinden birisinin adıymış bu isim. Dariya imiş. Yani D, Elif, R, Y, Elif. Bir teşdidir Ra diyor. Dariya imiş demek ki. Nasıl okunması gerektiğini söylüyor. Köyün adı neymiş? Dariya imiş. Oraya mensup olduğu için Ebu Süleyman da Ebu Süleyman Eddarani deniliyor. Dariya kelimesinin nisbesi Darani diye gelmiş. İsmi nisbeler semaidir. Yani nasıl geleceği belli olmaz. Medine diyoruz, medeni geliyor. Rey şehri diyoruz, razi geliyor. Konya diyoruz, Konevi geliyor. Yani semai ne demek? Nasıl demişse Arap, öyle işittiğin gibi belleyeceksin demek. Yani kaidesi yok demektir. Semaidir ismi nisbeler. Dariya, bir teşhidil ya, badeha elif. Yani y'den sonra elif var. Ve fi ba'dı kütübit tevarih, bi ziyadeti elif, beyner ra'i vel ya. Yani R harfiyle Y harfi arasında elif diye yazan da varmış. Daraya diye de oluyormuş demek ki. Daraya diye. Efendim, muhafeful ya. O zaman Y şeddeli olmuyormuş. Daraya veya Dariya diye bir köy. Karyetun min kura Dimaşk. Dimaşk'ın köylerinden bir köydür. Guta denilen mevkidedir. Ve nisbetu ileyha, bu köye mensup olma ismi nisbet de Darani diye gelir. Ala gayri kıyas. Kıyasa uymayan, usule muvafık, kaideye uygun düşmeyen bir şekilde. Yani semai demek. Ve biha kabru Ebi Süleyman Eddarani. Yani bu Ebu Süleyman'ın kabri de oradaymış. Orada, oralı, orada doğmuş. Nisbesi o. Vefat etmiş, oraya gömülmüş. Minhum ve minhum Ebu Süleyman Eddaraniyyü. Yani minhum dediği nedir? Benim saydığım Evliyaullah'ın, tasavvuf büyüklerinin bir tanesi de bu Ebu Süleyman Eddarani'dir diyor müellif Sülemi. Ve minhum Ebu Süleyman Eddarani'yi. Ve huve Abdurrahman İbni Atiye. Ha. Biliyorsunuz ki Ebu'lu kelimeler nedir? Künyedir. Ebu Süleyman künyesini öğrendik. İsmini soracaktık zaten aklımızda. Acaba ismi ne diye bir soru işareti vardı. Şimdi söyledi. Burada ismi neymiş? Abdurrahman'mış. Künyesi neymiş? Ebu Süleyman'mış. Demek ki çocuğunun adı belki Süleyman. Ebu Süleyman yani Süleyman'ın babası demek. Abdurrahman. Babasının adı neymiş? Atiye. Abdurrahman İbni Atiye. Ve yukalu Abdurrahman İbni Ahmed İbni Atiye. Ha. Atiye babasının adı değil, bir rivayete göre dedesi. Babasının adı Ahmet. Atiye oğlu, Ahmed oğlu Abdurrahman. Bir de böyle rivayet varmış. Ve huve min ehli Dariya. Dariya'yı burada bu sefer re'si üstünlü olarak gösterdi. Yani biz Dariya dedik. Burada harekeledi. R harfi üstünlü. Dariya değil, Dareyya. Dareyya. Karyetun min kura Dimaşk. Dimaşk'ın köylerinden bir köye, köyün ahalisinden. Min ehli Dareyya. Dareyya ahalisinden. Ve huve Ansiyyün. O Ans kabilesindendir. Ahbereni bizalike Ebu Cafer. Bana bu bilgiyi Ebu Cafer bildirdi. Muhammed İbni Ahmed İbni Said. Yani bu Ebu Cafer dediği şahıs Muhammed İbni Ahmed İbni Said Errazi imiş. Yani Rey şehrinde olan efendim Saidoğlu Ahmedoğlu Muhammed Ebu Cafer bana onun Ans kabilesinden olduğunu, Beni Ans'ten olduğunu bildirdi diyor. Yekulü Semektü Eba Süleyman. Yani bizzat Ebu Süleyman'dan duymuş. Hayatı anlatılan kimseden. Semi'tu Eba Süleyman Abderrahman İbni Ahmed İbni Atiye el-Ansiye min ehli Dariya karyetun min kura Şam. Şam'ın köylerinden bir köy olan Dariya ahalisinden efendim Abdurrahman İbni Ahmed İbni Atiye el-Ansi diye efendim böyle işittim diye o Ebu Cafer müellifimize öyle bildirmiş. O da onun üzerine yazmış. Tabii alim bunlar. Nereden kaydı aldıklarını yazıyorlar. Biz de bunları niye böyle detaylı size anlatıyoruz? Gençsiniz, ulum-u şer'iye talebesisiniz veya meraklısısınız. Her şeyi aslına uygun olarak öğrenin. Ciddi öğrenin. Kaynağını bilin. Söylediğinizi

tahkikli, destekli, kaynağını, menbaını bilerek söyleyin. Yalan yanlış, atmaca, uydurmaca olmasın. İlim sağlam temele otursun. Bizim ecdadımız, yani Orta Asya'da bu İslam oraya geldiği zaman çok kuvvetli bir ulûm-u şer'iye terbiyesi teşekkül etmiş. İmam Buhari'ler orada yetişmiş, İmam Müslim orada yetişmiş, efendim İmam Serahsi orada yetişmiş. Yani ulûm-u şer'iyenin çok parlak olarak efendim öğrenildiği, öğretildiği diyarlar olmuş oraları. Biz de onların torunlarının torunlarının torunları, biz de artık o ciddiyete sahip olalım. İsimler doğru telaffuz edilsin, bilgiler doğru bilinsin, bilgilerin kaynağı da söylensin. Nereden duydun bunu? Falanca yerden denilsin diye. Ciddiyetle biz de bu kitabı onun için seviyoruz zaten. Onun için size okuyoruz ki hani tasavvuf hikayeyi çok kaldırır. Herkes hikaye söyler. Olur olmaz ama destekli olsun. Yani bu işte bir ciddiyet olsun ve sahih haberlere dayansın bilgi diye. Bu töre sizin kalbinize, aklınıza yerleşsin diye özellikle bunların üstüne bastırar bastıra söylüyoruz. Her bilginin kaynağını öğreneceksiniz. Kelimesi kelimesine doğru öğreneceksiniz. Harekesi harekesine doğru öğreneceksiniz. Dariyya değil, Dareyya. Şeddeli vesaire. Neresi ise Şam'ın efendim Kota denilen yerinin bir köyü filan, her şeyi bileceksiniz. Kimmiş bu adam, ne zaman yaşamış, hayatını bileceksiniz. Mate Ebu Süleymane senete hamsete aşirete ve miyeteyn. Ne zaman ölmüş Ebu Süleyman? Senete hamsete aşirete ve miyeteyn. 215 senesinde ölmüş. Vefat tarihi bu. 215 senesi tabi Hicri Kameri senedir. Hicri Kameri seneyi miladi seneye aşağı yukarı çevirmenin matematik formülü nedir? Bu 215'in içinde kaç tane 36 sene var bulacaksınız. Çünkü 36 senede bir sene artıyor kameri seneler. O kadar miktarı çıkartacaksınız. Ondan sonra buna 622'yi ekleyeceksiniz ki şey çıksın. Efendim miladi karşılığı çıksın. Çünkü biz miladi sene okuduk. Halbuki bizim ecdadımız hep hicri kameri seneyi bilirdi. Efendim hep rakamlar tarih kitaplarında öyle geçer. İbn-i Esir'de vesaire de öyle geçer. Çıktı bir miladi sene. Şimdi 215 senesi deyince aklımız almıyor. Yani Hazreti İsa'dan alıyor Avrupalılar. Bize o tarihi öğrettiler. Bizim hicri tarihimize göre deyince anlaşılmıyor. Bulalım şimdi. 215'i 36'ya bölelim. 6. 6'yı çıkartalım 215'ten. 209. 622'yi ekleyelim. 831 demek aşağı yukarı 831 miladi senesinde vefat etmiş. Bunun ince hesabı nereden bulunur? Neşredilmiş cedveller vardır. Hicri tarihleri miladiye çevirme kılavuzu diye. O kılavuzu alırsın, bakarsın şeye, listeye, 215 senesi hangi miladi seneye geliyor cetvelde bulursun. Hangi ayında başlamış, Muharrem'i kaçına geliyor, Eylül mü, Ekim mi, Kasım mı, oradan bulursun. Gününü de oradan hesaplarsın parmaklarını sayarak. Ha, miladi şu gündeymiş diye bulursun. Yani o zaman siz ilim adamı olacaksanız eğer, şer'i ilimlerde eli kalem tutan, yazı yazan, kitap yazan bir kimse olacaksanız kütüphanenizde ne bulunması lazım? Hicri tarihleri miladiye çevirme kılavuzu bulunması lazım bir tane. Kütüphanenizin mutlaka masanızın şöyle hemen lügatın yanında, bak burada lügatlar var, yanımızda bilmediğimiz kelime olursa bakalım diye, hemen ne lazım? Hicri tarihleri miladiye çevirme kılavuzu. Burada olsa iyi olur. Açardık şimdi. 215 kaça geliyor? Şıp diye bulurduk. Ayını da, gününü de bulurduk. Ve esnedel hadis. Başka bir şey demedi hayatı hakkında. Tabii bu hayatı hakkında başka kaynaklarda bilgiler var. Bizim bu kitabı neşretmiş olan Nureddin İbni Şüreybe, bu kitabı neşre hazırlayan şahıs, alim bir kimse dipnotta yazmış. Diyor ki, unzur tercümetehu. Yani bu zatın hayatını daha geniş öğrenmek istiyorsan, merak ediyorsan şuralara da bak diyor. Neresine bak diyor? Mesela fi Hilyetil Evliya. Hilyetil Evliya kimindir? Ebu Nuaym el-İsfahani. Künyesi hatırıma gelmedi. Ebu Nuaym el-İsfahani'nin 10 ciltlik muhteşem eseridir. Tasavvuf büyükleri hakkında en büyük kaynak odur. Yani şu kadar tutar böyle 10 tane cildi. Her sayfası Arapça tabii. Çok muazzam eserdir. Yani biz aslında siz sabırlı olsanız biz de devamlı olsak. Yani ben buraya otursam sabah akşam ders verecek olsam siz de dinleyecek olsanız hangisini okumamız lazım bizim?
böyle kısa özet kitapları değil, işin kaynağını ta baş tarafını gidip Hilyetül Evliya'yı okumamız lazım. Çünkü ana kaynak o. Muazzam bilgiler var içinde. Hem de o sahabeden başlıyor. Bu sahabeden başlamadı. Bu tabiinden başladı. Çünkü dedi sahabe hakkında bir kitap yazmıştım. Bu ondan sonrakiler hakkında kitap dedi. O kitap elde yok. Biz onu atlamış olduk. Daha sonraki devre gelmiş olduk. Halbuki Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Hilyetül Evliyasını okumaya başlasaydık karşımızda Ebu Bekir Sıddık'tan, Peygamber Efendimiz'den bilgilerle başlayacaktık. Daha kitabın neresindeydik? Böyle bu 215. yıllara falan gelemezdik katiyen daha. Şimdi başlarındaydık. Hem de Arapçası falan çok şey, böyle çetin ve çok kıymetli bir eser. Onun Türkçe'ye tercümesi hazırlığı yapılıyor. Bölüştürmüşler alimlere, Arapça bilenlere bir yayın evi. İnşallah neşredilir. Ama Arapçası neşredilmiş Arapçası 10 cilt. Benim kütüphanemde elhamdülillah var. Çok kıymetli bir kitaptır. İşte orada varmış. Hilyetül Evliya'da varmış bir. Tabakatü Şarani'de varmış. İmam Şarani'nin böyle tabakat kitabı var. Et Tabakatül Kübra diye. Orada da Ebu Süleyman Eddarani'nin hayatı hakkında bilgi var. O muhtasardır. Yani kısadır. Hilyetül Evliya gibi değildir. O kısadır. Sonra nerede varmış? Er-Risaletil Kuşeyriye. İmam Kuşeyri'nin Er-Risale, Kitab-ı Risalesinde vardır. O kitap Türkçe'ye tercüme edildi. Orayı alırsanız, o kitabı alırsanız tercümesini, orada Ebu Süleyman hakkında belki buradan daha geniş bilgiye sahip olursunuz. Bu çok geniş bilgi vermiyor ama sağlam bilgi veriyor. Kimden duyduğunu söyleyerek veriyor. İmam Kuşeyri bu kadar şey yapmaz. Senede bu kadar bağlı olarak yazmaz. Sonra nerede varmış? Vefayatül A'yan varmış. Vefayatül A'yan'da varmış. Cildini söylüyor. Efendim bu da Vefayatül A'yan. Çok meşhur bir tercüme-i hal kaynağıdır. Çok büyük bir kitaptır. Efendim sonra Sıfatü Saffe'de varmış. Efendim sonra Şezeratü Zeheb'de varmış. O da bir tarih kitabıdır. Şezeratü Zeheb fi Ahbari Men Zeheb. Efendim Tarihi Bağdat'ta varmış. Hatib-i Bağdadi'nin. O da çok muhteşem bir eseridir. Mir'atül Cinan'da varmış. El Bidaye ve Nihaye'de varmış. O da bir tarih kitabıdır. Efendim Siyer-i A'lam-ı Nübelâ'da varmış. Efendim o da siyer kitaplarının çok kıymetlilerindendir. El Ensab'da varmış. Efendim Mucemül Büldan'da varmış. Bunları bu seferlik böyle geniş olarak yazdım. Yani söylemiş oldum. Yani aslında Ebu Süleyman'ın daha geniş hayatını merak edenler bu tarih kitaplarına, bu kaynaklara bakarlarsa belki dosyalar dolduracak kadar geniş bilgi çıkar. Şimdi ve esnedel hadis diyor. Yani ne demek? Ebu Süleyman hadisle rivayet etmiştir. Hem de senetli rivayet zincirini ezberleyerek kendisi almış, kendisi de başkasına hadis rivayet etmiş. Aynı zamanda hadis ravisi gibi olmuş yani. Esneden hadis dediği zaman bizim müellifimiz ne yapar? Bir örnek verir. Yani rivayet ettiği bütün hadisleri nakletmez. Bir tane örnek verecek. Bakalım hangi hadisi verecek. Akberana Abdurrahman İbnu Ali Yinil Bezzazül Hafız. Sülemi diyor ki bana Abdurrahman İbni Ali El Bezzaz El Hafız bildirdi. Bezzaz manifaturacı demek. Yani alimler aynı zamanda tüccar, bir meslek erbabı. Neden? Helal lokma yemek için. Kimseye muhtaç yaşamamak için. Kimsenin eline bakmamak için. Bezzazlık yapıyor, para kazanıyor, geçimini sağlıyor ama alim. Öğleye kadar çalışır, iki saat çalışır, haftada bir çalışır. Neyse geçimini sağlar, kumaşını alır satar, parayı kazanır ama ilme kendisini vermiştir. El hafız demek şimdiki bizim hafızlar gibi demek değildir. El hafız demek meşhur olduğu ilimde o ilmin önemli bilgilerini ihtiva etmiş büyük derya gibi adam demek. Hafız Zehebi dedin mi? Yani o Kur'an'ı ezberlemiş insan demek değil. Kendi dalının bütün ilmini yutmuş adam demek. Derya demektir yani. Hafızmış bu Bezzaz. Sonra o kimden duymuş? Bir Bağdat. Ha, Sülemiye Bağdat'ta bu söylemiş. El Bezzaz El Hafız söylemiş. Sonra Gale Haddesena, o da kimden almış? Muhammed İbni Ömer El Ömer İbnil Fadl'dan almış bilgiyi. O kimmiş? Cofi'ymiş. Efendim Cofi kimin nisbesi aynı zamanda? Kimi hatırlatıyor? İmam Buhari'nin nisbesi. Efendim hıfız ve marifet erbabı bir kimseymiş. Gale Haddesena Ali İbni İsa. Ona
Ali İbni İsa söylemiş. O kimmiş? Efendim, Tarih-i Bağdat'ta kısa bir bilgi varmış hakkında. Kale haddesena Ahmed İbni

0: Ebil Havariyi. Ona da Ahmed İbni Ebil Havari tahdis eylemiş. Kale haddesena Süleyman Eddarani'yi. Süleyman Eddarani de ona söylemiş. Yani o ondan almış. Süleyman Eddarani'ye geldik. Haddesena Ali İbni Hasan İbni Ebir Rebi Ezzahid. Şimdi Ebu Süleyman Eddarani hadisi bunlara nakletmiş de kendisi kimden almış? Bu isimden almış. Ali İbni Hasan İbni Ebir Rebi Ezzahid. Zahidlik sıfatıyla şöhret bulmuş olan Ali İbni Hasan İbni Ebir Rebi'den almış. An İbrahim İbni Ethem. O da İbrahim İbni Ethem'den almış ki İbrahim İbni Ethem mutasavvıfların büyüklerinden yeri olan şeyhlerimizden yani. Sonra An Muhammed İbni Aclan. O da Muhammed İbni Aclan'dan almış. Efendim Medineli Kureş kabilesinden. Efendim İlmiyle amil alimlerden güvenilen kimse olduğunu birçok kimse söylemiş. Buhari hayatı hakkında bilgi vermiş filan. Efendim yezkürü an ebihi. O da babasından aldığını söylemiş. An ebi hüreyrete. O da Ebu Hüreyre'den duymuş radıyallahu anh. Ebu Hüreyre hakkında bilgi. Tabi o Abdurrahman İbni Sakh'dır. Yani babası Sakhr, Sakhire ile Eddevsi, El-Hafız. Hafız yani hadisi ezberlemiş, çok hadis bilgisi olduğundan o sıfatı almış. Kur'an-ı Kerim'i de ezbere bilen. Sonra efendim sahabiyyün celilün meşhurun yani yüce bir sahabi, tanınmış bir sahabi Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Reva anhu semanemiye nefsün sikat. Yani 800 tane güvenilen ravi Ebu Hüreyre'den hadisleri rivayet etmiş. Yani ne kadar insana ilim öğretmiş. Sonra 59 senesinde vefat etmiş Peygamber Efendimiz'in sahabesinden. Şimdi hadise geliyoruz. Ne demiş yani? Ebu Hüreyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne buyurmuş? Men tevada'a lillahi refa'ahu. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Hadis ne? Men tevada'a lillahi. Kim Allah rızası için tevazu gösterirse refa'ahu, Allah onu yükseltir. O onu yükseltir yani Allah. Refa'ahu. Başka hadis başka rivayetlerde refa'ahullah, Allah onu yüceltir diye de vardır. Hâzâ hadisün hasenün. Bu hadis hasen bir hadis-i şeriftir. Ahrecehu kezâlike Ebu Nuaym fil hilye. Bu haliyle bu hadisi Ebu Nuaym el-İsfahani Hilyetül Evliya'da da ihraç etmiş yani göstermiştir. Bu hadise bakmak istersen El-Cami-ü-Sagir'in 2. cildinin 511. sayfasına bak diyor. El-Cami-ü-Sagir kimindir? İmam Suyuti'nin eseridir. Bizim bu hocalarımızın şeyine benzer. Ramuzül Ehadisi gibi alfabetik bir hadisi şerif kitabıdır. Men tevada'a refa'uhullah. Şimdi burada bir şeyi size söyleyeceğim muhterem kardeşlerim. Ben bu hadisi kim kimden duymuş diye böyle isimlerini okuyorum. Aşağıda tercüme-i hallerine bakıyorum ya. O tercüme-i hallerde diyor ki bu ravi zayıftır. Bu raviye bazıları kezzap demiştir, yalancı demiştir filan gibi ibareler oluyor. Ama Sülemi almış kitabına, hadisi de okuyoruz, hadise de bakıyoruz, hasen hadis çıkıyor. Yani raviler hakkında ileri gir sözler söylenmiş olur, o ille söylediği söz yanlış manasına gelmez. Bunu hadisçiler bilsin veya hepiniz bilin. Yani ille rivayetinde zayıf bir insan var diye söz yalan veya yanlış demek değildir. Bu da önemli bir şey. Efendim diyorlar onun o hadisin senedinde filanca adam var, o da zayıftır veya müdellistir veya kezzaptır veya şöyledir böyledir. Ama dur bakalım yani doğruyu söylemiş olabilir, doğruyu nakletmiş olabilir. Hemen yani suçlayıp reddetmemek lazım. Başka kaynaklardan teyit etmek lazım yani. İlim bu. Hadis ilminde bu meseleyi de bilsinler. Herkes her şeyi bilsin. Yani hadisin rivayet zincirinde zayıf kimse var diye hadis paldır küldür reddedilmez. Bu işin erbabı bu işi biliyor. Bize diyorlar ki efendim Ramuzül Ehadis kitabında zayıf hadisler var. Tamam, zayıf hadis olduğunu bizim Gümüşhaneli hocamız yazıyor. Hatta ravilerinden filanca için kezzap demişlerdir. Veyahut efendim Mevzuat kitabında bu yazılmıştır filan diyor ama yine de onu hadis kitabına almış. Yani demek istiyor ki ben bunun manasının doğru olduğu kanaatindeyim. Alim olarak efendim ben bunun doğruluğuna inandığım için kitabımı aldım demek istiyor. Bu da önemli. Alim, serayeti var, kanaati var. Yani birisi gelmiş sormuş bu hadis hakkında ne dersin? İncelemiş. Onun vardığı kanaat, evet bu hadis sahihtir. O kanaate varmış. Ötekisi başka kanaatte olabilir ama o kanaatte olduğu için kitabına almış oluyor. Bu meseleyi de bilin. Şimdi yeni böyle bıyıkları yeni terleyen, ulema şeyine yeni giren bazı insanlar efendim ilahiyatta okuyor veya yüksek İslam enstitüsünde okuyor veya birazcık mürekkep yaladı filan, vup ayağa kalkıyor, hop elinde kılıç, balta, sağa sola fidanlarını devirerek kırarak gidiyor. Dur bakalım, dur evladım, daha sen daha bıyıklarını yeni terliyor, sakalların çıkmadı da daha rüştünü ispat etmedin, öyle sağına soluna hemen saldırma, bir şöyle bir dinlemeyi, anlamayı öğren, araştırmayı öğren. Tamam, bir söz yalansa, yanlışsa biz de karşıyız. Ama şu yalan diyor da bu doğru diyorsa, o zaman bir muhakeme etme bahis konusudur. Muhakeme edersin, hakim olursun, hakem olursun. Belki bu taraf haklı çıkar. O zaman yani bu taraf haklıysa, bu haksızın sözüne sen uyarsan sen de haksızlık etmiş olacağın için ihtiyatlı olmak lazım, dikkatli olmak lazım, ciddi olmak lazım. Alimin huyu ciddiyettir. Allah rızası için hakkı söylemektir. Evet. Bu hadis-i şerif hasen hadis-i şeriftir. Men tevada'a refa'ahu. Men tevada'a lillahi refa'ahu diye rivayet edilmiş burada. Başka rivayetlerde men tevada'a lillahi refa'ahullahu. Kim Allah rızası için tevazu ederse Allah onu, tevazu eden kulu alçakta bırakmaz, yüceltir. Yükseltir şanını, şerefini, itibarını, öyle aşağıda bırakmaz, yükseltir. Sevap verir, itibar verir, izzet verir, nimet verir, lütfeder, yardım eder. Efendim manevi bakımdan, maddi bakımdan yüceltir, tevazu gösterdiği için. Aksi devamı, başka rivayetlerde devamı vardır. Ve men tekebbere vada'ahullah. Kim de kibirlenirse, böbürlenirse, büyüklenirse ne yapar Allah onu? Tepetaklak eder. Allah onu hor ve zelil eder. Onu da aşağı düşürür. Alaşağı eder yani Allah. Kibir göstereni makamından tepetaklak alaşağı eder. Tevazu göstereni Allahu Teala Hazretleri yüceltir. O halde tevazu İslami huydur. Tasavvufun methettiği, bizim iktisap etmemiz gereken bir huydur. Mütevazı olacağız. Efendim, kibirli olmayacağız. Övünmeyeceğiz, böbürlenmeyeceğiz. Haddimizi bileceğiz. Edebimizi takınacağız. Şımarık olmayacağız. Malımıza mağrur olmayacağız. İlmimize mağrur olmayacağız. Rütbemize mağrur olmayacağız. Halim selim olacağız. Tatlı dilli olacağız. Mütevazı olacağız. Allah'ın sevdiği huy bu. Evet, iyi ki bu hadis-i şerifi rivayet etmiş Ebu Süleyman Eddarani. Bize de fırsat çıktı. Efendim, kendimiz de ibretimizi aldık. Arkadaşlarımıza da nasihatimizi söyledik. Tasavvufun en önemli huylarından, güzel huylarından birisi tevazudur. Koyundan yavaştır. Koyun gibidir, kuzu gibidir. Bazı arkadaşlarımız var, lakabı kuzu. Ne güzel. Yani sırtlan, arslan, at, katır, deve, ayı, mayı filan demiyor. Kuzu. Yani ne güzel. Derviş bağrı baş gerek. Dervişin bağrı yaralı olacak. Yönlü kırık olacak. Mahzun olacak. Gözü dolu yaş gerek. Gözü yaşlı olacak. Yani duygulu olacak. Kaba saba bir insan olmayacak. Ayeti okuyacak, ağlayacak. Vaazı dinleyecek, gözleri yaşaracak. Çiçeğe bakacak, ağlayacak. Gökyüzüne bakacak, ağlayacak. Bülbülün sesini dinleyecek, ağlayacak. Hayrola ya, niye ağlıyorsun? Sorma. Duygulandım işte. Tamam. Ha, bilmeyen ne bilsin bizi? Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun. Bilmeyen bilmez işte bu işi. Bu adam niye ağlıyor koca sakalıyı? Tamam kardeşim. Güle güle. Hadi uğurlar olsun. Şuradan şöyle. Sen o tarafa git. Bizim yolumuz böyle işte. Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun. Ne güzel söylemiş Yunus Emre. Bilmeyen bilemez. Bu duyguyu tatmayan bilmez. Ama tadan da bu tasavvufun ne güzel bir şey olduğunu bilir işte. Bildi mi de, yakaladı mı da o hazineyi, o deryaya daldı mı da başka bir insan oluyor işte. Yunus oluyor, Mevlana oluyor, efendim Eşrefoğlu Rumi oluyor, efendim çok hoş bir insan oluyor. Yani namı ölmüyor, sevgisi bitmiyor, gönüllere taht kuruyor, efendim çok tatlı bir insan oluyor. Fena olmuyor yani, adam mütevazı oldu diye, koyun gibi oldu, kuzu gibi oldu diye, boynu bükük oldu diye, sessiz sedasız oldu diye namı silinmiyor. Nice böyle cabbar adamlar var, heykelleri yıkılıyor, boynuna kement atılıyor, tangır tungur kırılıyor, yerlerde sürükleniyor. Ama nice böyle efendim 40 tane yaması olan hırkasında insan var, gönüllerde taht kurmuş sultan. Manevi alemin sultanları oluyor. Niye öyle sultan lakabı veriliyor birçok şeye? Sultan, Evliyaullah'a sultan lakabı veriliyor. Ankara'da var mesela Taceddin Sultan. Bursa'da var mesela Emir Sultan. Sultan adını alıyor. Allah bizi sevdiği kullarından eylesin. Manevi bakımdan yükselsin. Aman kibre düşmeyelim. Çünkü insanı Allah yükseltirse yükseltir. Allah'ın alçalttığını hiçbir kimse yükseltemez. Krikolar kar etmez. Vinçler kar etmez. Ne kadar yükseğe çıksa oradan düşüşü daha beter olur. Kafası patlar. Daha yüksekten düştü mü? Yani aşağıdan düşseydi sadece dizi incinirdi. Ama daha yukarı çıktı da düştü mü kafası patlar. Hurdaş olur. Onun için Allah bizi kibre düşürmesin. Haddini bilenlerden, edebini takınanlardan, arif, zarif, kamil, veli, makbul, merdi, mahmud kullarından eylesin. Çok istiyorum öyle olmayı. Yani hepinize de onu temenni ediyorum. Allah sevsin. Allah sevsin. Çok yanlış yollar var şu dünyada. Aman ya Rabbi bizi sevdiğin yoldan ayırma ya Rabbi. Mücrim duruma düşürme ya Rabbi. Edepsiz kul etme ya Rabbi. Sevdiğin kul eyle ya Rabbi. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Bir Nakşibendi alem Seyyid ömür sürerken, eyvah ecel erişti, ayrıldı ruh bedenden. Alim idi kerim hem, ram oldu ırcıviye, ağlaştı cümle ihvan, matem giyindi her şen. Almıştı Şeyh-i Zahid Kotku Efendi'den feyz, ol mürşidi kemal, hem ol ruhi pâk-ı duşen. Cevami-ül Kelim-i sahip Kıran-ı Devran, evrad idi Sinan-ı eskarı idi Cevşen. Tarihte bir gider bir dev sıçra böyle bülbül, olur makamı Mahmud Esad Coşan'a Gülşen.
1: Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı,

0: edilir. Kur'an-ı Kerim'de daha önce inen şirkle ilgili ayetlerden rahatsız olan müşrikler, Ebu Talib'e müracaat edip, yeğeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi davasından vazgeçirmesini isterler ve bir takım vaatlerde bulunurlar. Ebu Talib durumu Peygamber Efendimiz'e bildirince, o kendilerinden Allah'tan başka ilah yoktur demeleri dışında bir şey istemediğini ifade eder.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Sa'd suresinin devam eden ayetlerinde inkarcıların gururları, Kureyş'in inkarcılığı, Nuh aleyhisselam, Ad, Semud ve Eyke halkının inkarcılığı, Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselama verilenler, Eyüp aleyhisselamın sabrı, cennet ve cehennemin hak olduğu, meleklerin Hazreti Adem aleyhisselama secdesi ve şeytanın ihlaslı kulları azdıramayacağı anlatılmaktadır. Sa'd suresi ilk ayetlerinde olduğu gibi son ayetlerinde de Kur'an'a ilahi davete dikkat çekerek biter. Oh Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Kıymetli dinleyenler, bu programımızda biz kullarına Yüce Yaradan tarafından indirilen Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin hayatları hakkında, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında mümkün olan genişlikte bilgilenelim istedik. Tabii kolay bir konu değildir, işimiz zordur. Tıpkı rahmetli Necip Fazıl'ın bir özel sohbetinde, eserlerinde Peygamber Efendimiz'den bahsederken devamlı o zamirini kullanarak ismini yazmaması ile ilgili sorulan soruya verdiği, "Benim bu günahkar ağzım o güzel adı anmaya layık değildir" cevabında olduğu gibi, biz günahkar ağızlarca o mübarek kimselerin hayatlarını anlatmaya çalışmak ne kadar doğrudur tartışılır. Rabbimiz cümlemizin günahlarını kendilerine anlatmaya çalışacağımız sevdiği ve elçi eyledikleri hürmetine affı mağfiret eyleyerek yar ve yardımcımız olsun. Efendim, hepinizin bildiği gibi ilk peygamber, yaratılmış ilk insan, bütün insanların babası olan Hazreti Adem'dir. Programımızın ilk bölümüne de onu anlatmakla başlıyoruz. Adem Aleyhisselam. Değerli dinleyenler, henüz kainatta insan denilen varlık yok iken, onun dışında yaratılmış olanlar da Allah'ı tesbih eder dururlarken, ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam hakkında Allah ve melekleri arasında şu konuşmanın geçtiğini Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinin mealinden anlamaktayız. Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım" demişti. Melekler de, "Ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın?" dediler. Allah da, "Şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim" dedi. Bundan sonra Allah-u Teala tarafından yerden bir avuç toprak, çamur getirilmesi için görevlendirme yapılır. Hazreti Adem'in yaratılacağı toprak dünyadan alınacak. Bu toprak neresi rast gelirse oradan alınacak alelade bir toprak değildir. Her yönüyle dünyanın tam bir özü ve çekirdeği olacak bir toprak. Çünkü yeryüzünde yaratılan her şeyin kendisi için var edildiği insanın özünü ve mayasını teşkil edecek. Hazreti Adem'in mübarek vücudu ondan yaratılacak. Toprağın getirilmesi için görevlendirilen melek, yeryüzünün değişik yerlerinden kırmızı, beyaz ve siyah topraklardan aldı ve bunları karıştırdı. Bu sebeple zürriyetinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bazıları da bu renklerin arasındadır. Yine bunlardan bazıları yumuşak, bazıları sert, bazıları halis ve temiz oldu. Getirilen bu topraklardan oluşan, yapışkan ve şekil verilebilen çamura insan şekli verildi. Başı, kolları ve bacaklarıyla dış görünüşü tam insanı andıran fakat her zerresiyle çamur olan, Buhari-i Şerif'in Enbiya bölümündeki rivayete göre 60 zira, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki bu şekil, kendi kendine kuruyuncaya kadar bir rivayete göre 40 yıl olduğu yerde kaldı. Kurudu, kurudu, dokununca testi gibi, çömlek gibi ses verecek derecede, ateşte pişmiş gibi kuru bir hale geldikten sonra, alnına Muhammed Aleyhisselam'ın nuru konulmuş, ardından Yüce Allah tarafından o şekle ruh verilmişti. Adem Aleyhisselam'a ruh üfürüldüğü zaman, ruh onun cesedinin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan meydana geldi. Burada Hazreti Adem'in yaratılışının açıklandığı muhtelif ayeti kerimelere değinmek istiyoruz.
O, sizi önce çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin edendir. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan yarattık. Andolsun ki biz ilk insanı çamurdan, süzülmüş bir özden yarattık. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onu taslamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen. Allah sizi ilkin topraktan yarattı. Hakikat biz kendilerini ilk önce yapışkan bir çamurdan yarattık. Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. O, ilk insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Bundan sonraki aşamayı da yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Allah, yarattığı Adem'e eşyaya ait bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, hadi, görüşünüzde doğruysanız onların isimlerini bana haber verin dedi. Melekler de, ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi mutlaka o sensin, sen demişlerdi. Bunun üzerine Allah, ey Adem,

eşyanın isimlerini onlara hemen haber ver dedi. Adem de onların isimlerini onlara bildirince Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, sırlarını, hikmetini bilirim. Ayrıca açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de bilirim dememiş miydim dedi.

0: Radyoculuğun yüz akı. Akra.
1: Değerli dinleyenler, Hazreti Adem'e öğretilen isimler bir görüşe göre yaratılmışların isimleridir ve insanın halifeliğini, varlıklara hükmetme iradesini temsil eder. Diğer bir görüşe göre ise Hazreti Adem'e Allah'ın bütün isimlerinin Rahman, Rahim, Cemil, Adil, tecellilerinden bir pay verilmiştir. Varlıklar, özellikle canlılar, Allah'ın isimlerini tecelli ettirirler. Fakat insan adeta bütün maddi ve manevi alemlerin bir özeti, küçültülmüş bir modeli şeklinde yaratılmıştır. Böylece melekler, kendisine akıl, irade ve ilim bağışlanan insanın üstün özellikler taşıyan şerefli bir varlık olduğuna şahitlik ettiler. İnsanı tam olarak tanımadıklarını, bilgilerinin yetersiz olduğunu anladılar. Melekler, halifelik özelliklerini taşıyan insanın buna layık kılındığını öğrenmişlerdi. İnsana, meleklerin bile bilmediği, sahip olmadığı bir ilim ve üstünlük verilmişti. Yüce Allah, bunu göstermeleri için Hazreti Adem'e secde etmelerini emredince, bütün melekler hemen secdeye kapandılar. Rablerinin emrine boyun eğdiler. Hazreti Adem'i Allah'ın bildirdiği üzere tanıyıp, kendilerine düşen sorumluluklarını yükleneceklerini gösterdiler. Yalnız meleklerin arasında bulunan ve uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan İblis, kibirlenip bu emre karşı geldi ve Hazreti Adem'e karşı secde etmedi. Değerli dinleyenler, bu konuda da gerçekleri bize bildiren Yüce Allah'ın ayeti kerimelerine bakalım dilerseniz. Hani biz meleklere, kudretim için Adem'e secde edin demiştik de, İblis hariç hepsi hemen secde ettiler. Oysa direndi, secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yine andolsun ki, sizin önce insan olarak maddenizi yarattık. Sonra size teşekkül devresinde insan olarak şekil verdik. Sonra da meleklere, kudretim için Adem'e secde edin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı. Onu insan şeklinde tasarlayıp da ruhumdan üflediğim ve o da dirildiği zaman, kudretim için siz hemen ona secde ederek yere kapanın buyurmuştu. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etti. Ancak İblis secde edenlerle beraber olmayı reddetti. Hani vaktiyle meleklere, Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim dedi. Hani meleklere, kudretim için Adem'e secde edin dediğimizde, İblisten başkaları hemen secde ettiler. Oysa diretti. Onun biçimini düzeltip, içerisine de ruhumdan üflediğim zaman, hemen benim için ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız İblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Değerli dinleyenler, bir rivayete göre Adem aleyhisselam 40 yaşlarındayken Firdevs adlı cennete götürüldü.

götürüldü. Adem aleyhisselam cennette oturup konuşacak bir kimse ve kendisiyle sükunet bulacağı bir zevce bulunmaksızın tek başına gezip dolaştığı sırada Yüce Allah ona bir uyku verdi. Uyudu. Bu sırada Yüce Allah ona bir elem duyurmadan sol eğe kemiklerinden birini alıp yerine et doldurdu. Adem aleyhisselam daha uykudan uyanmadan Hazreti Havva'yı o eğe kemiğinden yarattı. Hazreti Adem uyandığında başucunda oturan bir kadın gördü. Ona "Sen kimsin?" dedi. O da "Bir kadınım." diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Adem "Sen niçin yaratıldın?" dedi. O da "Sen benimle sükunet bulasın için." dedi. Bu hadiseyi seyreden melekler Adem aleyhisselamın ilmini denemek için "Onun ismi nedir?" dediler. O da "Havva." dedi. "Peki niçin Havva ismi verildi?" dediler. "Çünkü diriden yaratılmıştır." diye cevap verdi. Bundan sonra Allahu Teala onları birbirine nikah etti. Cennette yerleşmelerini ve cennetin meyvelerinden dilediklerini yemelerini bildirdi. Fakat cennette bulunan bir ağaç için "Bu ağaca yaklaşmayın, bu ağaçtan yemeyin ki haddini aşanlardan olursunuz." buyurdu. Ve şeytanın kendilerine düşman olduğunu bildirerek onun sözüne kanmamalarını istedi. Allahu Teala onlara yalnız bir ağacın meyvesinden yemelerini yasaklamıştı ki bu suretle insana iradesini kullanmayı ve nefsine hakim olmayı öğreterek mükellefiyetten azade olmadıklarını hatırlatıyor. Bunun kendileri için bir imtihan, hem kendileri hem zürriyetleri hakkında yerine getirilecek ilahi hükmün bir gereği olduğunu bildiriyordu. Şimdi bu konudaki Kur'an-ı Kerim ayetlerine bir bakalım dilerseniz. Yine dedik ki, "Ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden, nimetlerinden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendinize yazık edenlerden olursunuz." Allah Adem'e şöyle hitap etti. "Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendine yazık edenlerden olursunuz." Dedik ki, "Ey Adem, şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Çünkü burada senin için ne acıkma ne de çıplak kalma zilleti vardır. Ve sen hakikaten burada ne susuyacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın."

Değerli dinleyenler, Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya verilen nimetler üzerine ilahi huzurdan kovulan ve insanoğluna ebedi düşmanlığını ilan eden şeytan, ilk olarak kendilerinde örtülüp gizlenen kötü yerlerini meydana çıkarmak, avret mahallerini açmak için ikisine de vesvese vermeye başladı. Hazreti Adem ve Havva bu ana kadar yaratılışlarında kendilerini utandıracak ve tiksindirecek çirkin, pis şeylere mahal olacak kötü yerlerini ne kendilerinde ve ne de birbirlerinde görmüyorlar ve hatta bilmiyorlardı. Yüce Yaradan, Settarul Uyub ismi şerifinin gereği olarak evvel emirde onu örtmüş ve kendilerinden gizlemişti. Şeytan nihayet bir fırsatını bulup onlara yaklaştı ve "Ey Adem, sana seni burada ebedi kılacak bir devleti haber vereyim mi?" diyerek Allahu Teala'nın yaklaşmamalarını emrettiği ağacı gösterdi. Hazreti Adem, şeytanın bu sözlerine aldırış etmedi. Ancak şeytan da vesvesesinde yılgınlık göstermedi ve "Rabbimiz sizi bu ağaçtan başka bir sebeple değil, ancak iki melek olacağınız veya bu cennette ebedi kalacağınızdan dolayı nehyetti. Yani bundan yerseniz, ya melekler gibi yemek, içmek ihtiyacından müstani olursunuz, ya da yahut ölüm yüzü görmez, burada ebedi kalırsınız," dedi. Kendisine inanmaları için de yemin ederek, "Ben sizin nasihatçiniz ve hayrınızı isteyicinizim," diye emin olmalarını istedi. Hazreti Adem ve Havva, hiçbir kimsenin yalan yere Allah'a yemin etmeyeceğini düşünerek yanıldılar ve bu ağaca meylettiler. Hazreti Adem, burada içtihadında isabet edemeyerek, o nehyedilen ağacın cinsinden olan başka bir ağacın meyvesinden yemekte bir mahzur olmayacağına hükmetti ve beraberce Allahu Teala'nın yasak kıldığı ağacın meyvesinden tattıkları vakit örtülü ve gizli olan avret mahalleri açılıverdi. Bunun üzerine hayalarından derhal üzerlerine cennetin incir yaprağından yamalar yamamaya başladılar. Allahu Teala da kendilerine şöyle nida etti: "Ben size o ağaçtan nehyetmedim miydi? Şeytan size açık bir düşmandır demedim miydi?" Hazreti Adem'le Havva cevaben, "Ey bizim Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bize rahmet ve mağfiret etmezsen en büyük zarar ve felaketin içinde kalanlardan olacağız," diye tövbe ve niyazda bulundular. Allahu Teala Hazreti Adem, Havva ve şeytana hitap etti: "Hadi, bazınız bazınıza düşman olarak yeryüzüne ininiz. Size orada bir müddet için karar edip nasiplenmek ve geçinmek vardır. Orada yaşayıp, orada ölecek ve yine ondan çıkarılacaksınız." Değerli dinleyenler, dilerseniz burada tekrar ayeti kerimelere bakarak bu konuda neler bildirildiğine bakalım. Derken, şeytan onları cennette ebedi kalırsınız aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp içinde bulundukları yerden cennetten çıkarmayı sağladı. Biz de "Hadi, şeytana uymakla birbirinizin düşmanı olarak hepiniz yeryüzüne inin. Sizin için bir vakte, ömrünüzün sonuna kadar yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma, geçiminizi sağlama imkanı vardır," dedik. Derken şeytan onlara gözlerinden örtülerek gizlenmiş ayıp yerlerini kendilerine göstermek için cennet kapısı yanında onlara şöyle fısıldadı da, "Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı," dedi. Ardından "Şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim," diye de yemin etti. İşte böylece ikisini de aldatarak o yasak meyveden yedirdi ve Allah katındaki mevkilerini aşağı indirdi. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında bir ceza olarak
İkisinin de edep yerleri açılıverdi ve cennet yaprağıyla oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık düşmandır demedim mi diye seslendi. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Allah buyurdu ki, şeytana uymakta birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde ecelinizin geleceği bir zamana kadar kalmak ve geçinmek artık takdir edilmiştir. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle dışarıdan fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi dedi. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan yediler. Hemen üzerlerindeki cennet libası bir ceza olarak gitti, ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağından örtmeye başladılar. Adem yanılarak da olsa Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı.

Adem aleyhisselam ve Havva validemiz cennette 1000 yıl kadar yaşayıp iblisin yalan yeminine inanarak yasak edilen ağacın meyvesinden unutarak önce Hazreti Havva sonra Adem aleyhisselam yedikleri için cennetten çıkarıldılar. Taberi'nin tarihinde İbn Sad'ın tabakatında ve İbn Haldun'un mukaddimesinde bildirildiğine göre Adem aleyhisselam Hindistan'ın doğusunda bulunan Serendip, Seylan adasına, Hazreti Havva da Arabistan yarımadasındaki Cidde civarlarına indirilmiştir. Hazreti Adem ve zevcesi, dolayısıyla insan nevi yeryüzünde böylece mekan tuttu. Hazreti Adem'le Hazreti Havva yeryüzünde farklı bölgelere indirilmiş, birbirlerinden uzaklaştırılmışlardı. Cenneti kaybetmenin üzerine gelen bu ayrılık ve yalnızlık durumu ikisine de ağır geliyor, üzüntü ve kaygı içinde ağlaşıyor, birbirleriyle yeniden kavuşmayı istiyor ve Rablerinden yardım diliyorlardı. Birbirlerinden 200 sene müddetle ayrı kalan Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva bu müddet içinde ağlayıp yalvararak ve şeytanla mücadele ederek Rabbinden ilham olunan kelimelerle tövbe ve istiğfarda bulunarak Allahu Teala'nın emirleriyle amel ettiler. Sonra tövbe ve duaları kabul oldu. Çünkü yüce Allah esirgeyici ve bağışlayıcıdır. Değerli dinleyenler, dilerseniz burada yine Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve bu konudaki ayeti kerimelerde neler buyurulmuş görelim. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tövbe etti, yalvardı. O da onun tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tövbeyi çokça kabul edendir, çok acıyandır. Doğrusu biz, daha önce Adem'e, o ağacın meyvesinden yememesini emretmiştik. Fakat o, bunu unuttu. Biz de onu bu hatasında azimli, ısrarlı bulmadık. Sonra yalvarmaya başladı. Rabbi onu yine seçti de tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Değerli dinleyenler, Yüce Allah, Hazreti Adem'in tövbesini kabul ettiğinde, onun Mekke'ye gitmesini, bazı rivayetlere göre de orada Kabe'yi inşa etmesini vahyetti. Orada, senin ve itaat eden çocuklarının dualarını kabul edeceğim diyerek ona yol gösterdi. Bunun için de bir melek görevlendirdi. Melek, Hazreti Adem'e kılavuzluk etti, böylece o Mekke'ye ulaştı. Orada Cebrail aleyhisselam Kabe'nin temelini açtı. Melekler de kayaları temellere yerleştirdiler. Taberi'nin tarihinde İbn Sad'ın tabakatinden bildirildiğine göre Hazreti Adem işte bu temel üzerine Tur-u Sina, Tur-u Zeytun, Lübnan, Cudi, Hira dağlarından getirilen taşlarla Kabe'yi inşa etti. Kabe'nin yeryüzüne çıkıncaya kadar olan kısmını Hira dağından getirilen taşlarla yaptı. Kabe tamamlanınca Cebrail aleyhisselam Hazreti Adem'i Arafat'a götürdü ve Müslümanların bugün yapmakta oldukları hac amellerinin hepsini ona öğretti. Yüce Allah'ın emri üzerine hareket eden Hazreti Adem, Kabe tamamlandıktan sonra Hazreti Havva'yı bulmayı diledi. Zaten o bölgede bulunan Hazreti Havva da Hazreti Adem'i aramaktayken sonunda Allah'ın izniyle Arafat'ta karşılaşıp birbirleriyle kavuştular. Hazreti Adem ve Hazreti Havva birlikte Kabe'yi 7 kere tavaf edip haclarını tamamladıktan sonra bir mağarayı kendilerine barınak edindiler. Taberi'nin tarihinde İbn Sad'ın tabakatinde, Hakim'in müstedrekinde ve Asım Köksal'ın peygamberler tarihinde bildirildiğine göre Yüce Allah Adem aleyhisselamı cennetten çıkardığı zaman ona her şeyi yapma

sanatını da öğretti. Adem Aleyhisselam'a örs, çekiç, kerpeten ve külünk gibi bazı aletlerle kızıl tüylü bir öküz de verildi. Adem Aleyhisselam çiftçi oldu. Ekin ekmesi kendisine emredildi. Adem Aleyhisselam yeri alnının terini sile sile sürdü. Sonra ekini ekti, sonra onu suladı. Biçme zamanı gelince onu biçti. Sonra onları düvenle sürdü. Sonra rüzgarda savurup taneleri samanından ayırdı. Sonra taneleri öğütüp un yaptı. Sonra onu yoğurup hamur, hamuru da pişirip ekmek yaptı. Bu ekmeği Allah'ın erişmesini dilediği zaman erişmedikçe yiyip yutamadı. Adem Aleyhisselam'a demircilik sanatı da öğretildi. Adem Aleyhisselam'ın demirden ilk yapıp kullandığı şey bıçak oldu.

0: Hazreti Adem her sene hac yaptı. Arafat meydanında veya başka meydanda kıyamete kadar gelecek çocukları belinden zerreler halinde çıkarıldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruldu. Hepsi bela, evet dediler. Sonra hepsi zerreler haline gelip beline girdiler. Buna Ahdü Misak ve Kalu Bela denildi. Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva daha sonra Şam'a geldiler. Kıymetli dinleyenler, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocukları ikizler olarak dünyaya gelmişlerdi. İlk seferinde Kabil ile kız kardeşi Lübut doğdu. İkincisinde de Habil ile kız kardeşi İklima. Adem aleyhisselamla Hazreti Havva'nın bir erkek bir kız olmak üzere 20 defa ikiz evladı, yani 40 evlatları oldu. Bunlardan aynı batında, yani birlikte doğan kız ve erkeğin kendi ikiziyle evlendirilmesi yasaktı. Neslin devamı için ancak kız ve erkek diğer ikizlerden birinin karşı cinsiyle evlenebilirlerdi. Allah Hazreti Adem'e birinci batında doğan Kabil'in kız kardeşiyle Habil'i, ikinci batında doğan Habil'in kız kardeşiyle de Kabil'i evlendirmesine vahyetti. Hazreti Adem'in nesli böylece çoğaldı, neslinden 40 bin kişiyi gördü. 1500 yaşlarındayken oğullarından ve torunlarından oluşan kavmine peygamber olarak gönderildi. O, evlatlarına Allah'ın emir ve yasaklarını öğreten ilk peygamberdi. Cebrail aleyhisselam kendisine 12 defa geldi ve ona yazı yazmayı öğretti. Kendisine 10 suhuf, forma kitap verildi. Bu kitapta iman edilecek hususlar, çeşitli diller ve lügatlar, her gün bir vakit namaz kılmak, gusül, boy abdesti almak, oruç tutmak, leş, kan, domuz eti yememek, tıp, ilaçlar, hesap, geometri gibi şeyler bildirildi. Ayrıca fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileri öğretildi. İbrani, Süryani ve Arap dillerinde kerpiç üstüne çok yazı yazıldı. Hazreti Adem, çiftçilik ve demircilik işlerini de çok iyi biliyordu. Bunları oğullarına da öğretti. Değerli dinleyenler, Adem aleyhisselamın hiç sakalı yoktu. O uzun boylu, kıvırcık, çok ve siyah saçlı, buğday tenli, büyük gözlü, kalın baldırlı, uzun boyunlu ve çok güzeldi. Hazreti Adem bir rivayete göre 2000 yaşlarındayken hastalandı ve 11 gün hasta yatıp bir cuma günü vefat etti. Hazreti Havva'nın ise bazı kaynaklarda ondan 40 sene sonra vefat ettiği yazılıysa da İslam ansiklopedisinin Havva maddesinde 2 yıl sonra vefat ettiği belirtilmektedir. Hadis-i şeriflerde bildirildiğine göre Adem aleyhisselam vefat edince Cebrail aleyhisselam ona bir gömlek giydirdi. Melekler Şit aleyhisselama yıkamayı öğretti. Beraber yıkayıp kefenlediler. Onun için kabir kazdılar. Meleklerden birisi cenaze namazını kıldırdı. Sonra Hazreti Adem kazılan kabre bırakıldı ve üzeri toprakla kapatıldı. Melekler çocuklarına dönerek, "Ey Adem oğulları, ölülerinizi böyle yapınız," dediler. Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva'nın kabirlerinin Kudüs'te, Mina'da, Mescid-i Hayf'te veya Arafat'ta olduğu hususunda muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Habil ile Kabil, Hazreti Adem'in ilk nesli ve oğullarından ikisidir. Habil'in Allah'a yaptığı kurbanın kabul edildiği ve kendi kurbanının Allah tarafından kabul edilmediği için Kabil, Habil'i öldürür ve böylece dünyadaki ilk katil olur. Sonra da bir karganın ölü bir kargayı toprağa gömdüğünü görür ve o da toprağa bir çukur kazarak Habil'in cesedini onun içine indirip üzerini toprakla doldurur. Kıymetli dinleyenler, ilk insanlar bazı tarihçilerin zannettiği gibi ilimsiz, fensiz, görgüsüz, çıplak ve vahşi kimseler değildi. Bugün bile Asya ve Afrika'nın çölleriyle ormanlarında Amerika ormanlarında modern çağımızdan bir haber yaşayan insanlar olduğu gibi, ilk insanlarda da bilgisiz ve basit şartlarda yaşayanlar vardı. Hazreti Adem ve ona inananlar şehirlerde yaşar, okuma yazma bilirler, demircilik, dokumacılık, çiftçilik, ekmek yapmak gibi sanatlara da vakıftırlar. Öyle ki altın üzerine para dahi basılmış, maden ocakları işletilip çeşitli aletler yapılmıştı. Hazreti Adem, Yüce Allah'ın seçip ayırdığı ilk insandır ve bu seçilmişlikten dolayı kendisine Safiyullah, Allah'ın seçtiği insan lakabı verilmiştir. O, daha yaratılmadan evvel Yüce Mevla tarafından halife lakabının verilmesi sebebiyle Halifetullah olarak da bilinir. Ayrıca şefaatle ilgili hadisi şerifte kendisinden Ebu'l-Beşer, insanlığın babası olarak bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 25 ayrı yerde ismi zikredilmiştir. O, ilk hamd eden ve ilk tövbe eden ilk insandır. İlk babadır, ilk aile reisidir, ilk dededir. Birçok mucizeleri vardır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Yırtıcı vahşi hayvanlarla konuşurdu. Susuz dağ ve taşlara elini vurunca pınarlar fışkırır, temiz sular akardı. Eline aldığı ufak taşlar yüksek sesle Allahu Teala'yı zikrederdi. Allah cümlemizi şefaatlerine nail eylesin.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek

yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişiyi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Efendim, Anadolu'muzda ve biraz ötesinde Horasan üzerinde halk şairleri, halk ozanları, hak aşıkları, bu tabirlerimiz kullanılır, işitiriz şerbetli. Birkaç manada şerbetli kullanılır da, manada, uykusunda, rüyasında ona aşkın şerbeti yahut şarabı içirilmiş. O şarabı nuş eylemiş, kendisinden geçmiş. Yani bu dünyadaki hayatını, ömrünü artık kendisine mestanelik veren o ilahi ikram olan şarabın lezzeti ve etkisiyle böyle coşkun, aşkın, taşkın yaşayan kimselere deriz. Ozanlara vardır aşıklık geleneğinde ustasından veya onun ustasından, yolun büyüğünden, gece efendim uykusunda veya manada veya yakaza haline nasılsa öyle şerbetlenenler veya nasiplenenler var. Bir dönem esrik olurlarmış. Ne dediklerini bilmezler, ayarları efendim pek olmaz imiş o vakit. İşte hoş karşılayan aşıktır efendim, şu an böyle hoşça görmek lazım denilirmiş. İşte kınamayın beni hakkı sevenler, rüzgar esmeyince dal uyanır mı, külli boş değildir aşka düşenler, katre düşmeyince sel uyanır mı, bütün kainatın perverdigarı Mevla, her kuluna vermez bu kârı, gün be gün artıyor bülbülün zarı, goncasız gülşene gül yamanır mı? Buldu celali kırklar yeri.

üzerinden öğretip erkanı hizmet verdiler. Haşredek bu çarkı çevir dediler. Sormadım ki buna kul dayanır mı? Böyle bir deyiş söylemiş Celali Celali Baba. Bu güzellikler birçok şehrimizin, birçok beldemizin hikayeleri, anlatıları arasında yer alır. Bilhassa şimdi Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan gelindiği vakit işte aşağılarda, Avşar obalarında, Adana civarlarında bu halk ozanlarımıza, halk şairlerimize bugün dahi işte Bursa'mıza gelmişler, İstanbul'umuza gelmişler. Dinliyoruz, görüyoruz, güzel güzel hikmetleri söylüyorlar, rast gelinir, anlatılır sazlarıyla, sözleriyle. Böyle bir deyişe kulak verdik. Tekrar sizleri baş başa bırakıyoruz bu eserle. Görüşmek üzere. Hoca bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler engin ol gönülde.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Akra. Sakın terki edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca

dehşete kapılır. Sakın terki edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

bir müjdeli haber size. İnsan bir yol güzergahında efendim ağaç dallarından dört direk, üstüne ağaç dallarından bir çatı, efendim kapalı bir yer yapsa burası namazgahtır diye efendim bir namazgah yapsa, o namazgah da yol güzergahındaki bu basit yapı da yine mescit hükmündedir. Yani illa böyle şehrin içinde pahalı bir arsanın üzerinde efendim uzun masraflarla yapılma mecburiyeti yok. Caminin illa kubbeli olması mecburiyeti de yok. Toprak damlı da olabilir. Efendim dallarla gölgelendirilmiş de olabilir. Çatıda olabilir. Mühim olan içi. Yani illa üstünün kubbe olması mecburiyeti yoktur. Peygamber Efendimiz'in zamanında zaten cami kubbeli değildi. Kubbe zor bir yapıdır ama dayanıklıdır, asırlara dayanır. Onun için yani para çoğalınca kubbeli yapmaya geçmişler. Daha önce ağaçları uzatıyorlarmış, üstüne dalları koyuyorlar.

0: duvarlar, şeyler, nereye nasar? Böyle bir şeye lüzum yok. Dört duvar olsun, efendim temiz park olsun, tamam o mescittir.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için

0: etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men kame izesta'aletiş şemsü. Her kim ki güneş yükseldiği zaman, harareti zahir olduğu zaman, böyle ufuktan doğu tarafından yükseldiği zaman efendim kalkarsa fetevadda'a, abdest alırsa ama feahsene vudu'ahu, abdestini de şöyle usulüne, erkanına uygun şöyle saltanatlıca güzelce alırsa, hoş bir tarzda adabına riayetle alırsa, her tarafına suyunu vardırtarak güzel, hiç şey yapmadan efendim abdestini alır. Sümme kame fesalla rekateyni. Sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa efendim gufire lehu hatayahu. Onun bütün hataları, günahları bağışlanır. Evkale yahut da Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu hususta. Kâne kemâ veledethü ümmühü. O kişi anasından doğduğu gün gibi olur. Yani günahı hiç kalmaz. Demek ki sabah namazından sonra, sabah namazının vakti güneş doğmadan evveldir. Fecir attıktan sonra, gece artık ağarmaya başladıktan sonra güneş doğmadan evveldir sabahın asıl vakti. O vakitte sabah namazını kıldı ama yattı, ama işe gitti. Aradan bir zaman geçti, güneş doğdu. Güneş doğduktan sonra şöyle biraz istialat, biraz daha yukarıya çıktı, yükseldi. O zaman iki rekat namaz kılarsa buna şey derler, duha namazı derler. Güneşin hemen doğduğu zaman kılınırsa işrak namazı derler yani. Güneş kaçta doğuyor takvime göre? 5.30'da. 6'da kıldı. 6'yı 10 geçe kıldı. Ona işrak namazı derler. Şöyle 1-2 saat geçtikten sonra, yani harareti galip geldiği zaman, artık sabahın serinliği gitti de harareti belli olduğu zaman, o zaman kılınırsa ona duha derler. O öğlenin kerahat vakti gelinceye kadar, gündüzün 4'te 1 geçtikten sonra, yani diyelim ki 9'dan 12'ye kadar bugünkü şeye göre kılınabilen, o da duha namazıdır. Evvelkisi işrak namazıdır. Bu duha namazı da 2 kılınır, 4 kılınır, 8 kılınır, 12'ye kadar kılınabilir. İşte böyle sevap kazandırır insana.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ashab-ı Kiram efendilerimiz Kur'an'ın kıraatini her birinin ayrı birer meslek sahibi olmaları dolayısıyla farklı şekillerde ve detaylarda öğrenmişlerdi. Çünkü bazı Kur'an kelimeleri birbirinden farklı şekilde okunabiliyordu. Hazreti Ömer'le Ashab-ı Kiram'dan Hişam bin Hakim arasındaki bir olay bu konuda örnek teşkil eder. Konuyu Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Resulullah'ın sağlığında namaz esnasında Hişam bin Hakim'in Furkan suresini okuduğunu duydum. Duydum ki Hişam bu sureyi Resulullah'ın bana okutmadığı bir takım harflerle okuyor. Az kaldı üzerine atılacaktım. Fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim. Selam verir vermez hemen ridasını göğsünün üzerine toplayıp "Bu sureyi sana bu şekilde kim okuttu?" diye sordum. Hişam, "Resulullah okuttu," dedi. "Yalan söylüyorsun. Çünkü Resulullah bu sureyi bana senin okuduğundan başka bir şekilde okuttu," dedim ve onu yakasından tutarak Resulullah'a götürdüm. "Ya Resulallah, şunun Furkan suresini bana okuttuğunuzdan başka bir harfle okuduğunu işittim," dedim. Resulullah bana, "Hişam'ın yakasını bırak," buyurdu. Ona da, "Ya Hişam, oku," diye emretti. O da işittiğim veçiyle okudu. Bunun üzerine Resulullah, "Böylece indirildi," buyurdu. Bundan sonra bana da, "Ya Ömer, oku," dedi. Ben de Resulullah'ın bana vaktiyle okuttuğu gibi okudum. Bana da böylece de indirildi, dedi. Ve ilaveten, "Bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunların hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz," buyurdu.

Profesör Doktor Sophie S. Salih bu hususta şunları kaydeder. Bu yedi harften maksat, Allahu Alem bu ümmet için kolaylık gösterilen yedi vecihtir. Okuyucu bu yedi vecihten hangisiyle Kur'an'ı okursa isabet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselam bir harf üzere bana okuttu. Ona müracaat ettim ve tekrar tekrar müracaatımı yeniledim. Nihayet yedi harfe ulaştı. Hadisi şerifi bu hususu açıkça ifade eder gibidir. Peygamberimizden kıraati farklı detaylarla öğrenen ashab, Kur'an'ı öğrenmek için çeşitli beldelere dağıldıklarında her biri öğrendikleri okunuş şekillerini öğretmeye başladılar. Böylece hepsi de doğru ve hak olmakla beraber birbirinden farklı kıraat şekilleri ortaya çıkmış oluyor. Her belde sahipleri öğrendikleri kendi kıraat şekillerini diğerlerine tercih ediyordu. Dolayısıyla kıraat farklılıkları zaman zaman Müslümanlar arasında büyük ihtilaflara sebep oluyordu. Kur'an'ın ilk nazil olduğu andan itibaren müşrikler, münafıklar ve son asırlarda da İslam düşmanı bazı kimseler Kur'an'ın bu mucizevi yönünü hedeflerine aldılar. Konu hakkında bilgisi olmayan insanların kafasını karıştırmak adına yüzlerce kitap yazdılar. İşte kıraat ilminin billurlaşması ve disiplin haline gelmesi aslında bu vesileyle gerçekleşti. Cahil insanların kafasını kolayca karıştıran bu kötü niyetli insanların fitnelerini kıraat ilmi ve onun mümtaz imamları söndürdü. İşte bu gelişmeler sonucu Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'tan aldığı vahyi olduğu gibi muhafaza etmek için kıraat alimlerimiz büyük bir gayret göstererek kıraat ilmini tedvin etmişler, koymuş oldukları sağlam ve değişmez kaide ve kurallarla hak ile batılı birbirinden ayırmışlardır. Müslümanlardan pek çok kimseler kendilerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişler ve bu yolda ümmetin kendilerine tabi olduğu insanlar olmuşlardır ki, Seb'a ve Aşere imamları bu zümreden sayılmaktadır.

kıraat alimleri arasında kıraat vecihlerinin toplanması ve tertibi ise iki şekilde yapılmıştır. Teysir Tariki, Et-Teysir ile Et-Te'ahbir isimli eserlerin esas alınıp bunlara Şatıbiye ve Ed-Dürre adlı eserlerin ilavesiyle oluşan bir eğitim sistemidir. Buna daha sonra İstanbul Tariki denilmiştir. Şatıbiye Tariki, bu tarikte Şatıbiye ve Ed-Dürre esas alınmış, bunlara Et-Teysir ve Et-Tahbir isimli eserler ilave olunmuştur. Sözünü ettiğimiz tarik, Mısır Tariki adıyla anılıyor.

İmam el-Cezeri vasıtasıyla 1395 yılında geldi. Bursa bu anlamda önemli bir merkez oldu. Kanuni zamanındaysa Ahmet el-Mısri kıraat ilmini ülkemizde köklü bir ilim haline getirdi. Osmanlı'da Darul Hufuzlar ve Darul Kurra'ların da kıraat ilminin yerleşmesinde büyük hizmeti olmuştur. Cumhuriyet döneminde de cefakar alimlerimizin gayretleriyle bu ilimde kesinti yaşanmadı. Bu gayretli alimlerimizden birkaçının ismini yeri gelmişken hatırlamak ve onları da rahmetle yad etmek isteriz. İsmail Bayri, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu, Abdurrahman Gürses, Rahmi Şenses, Gönenli Mehmet Efendi, Mahmut Sarıcaoğlu, Ahmet Arslanlar. Türkiye'de kıraat alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i Asım kıraati üzerine okumakta ve öğretmektedirler. Hafs rivayetiyle gelen Asım kıraati ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinin çoğunda okunuyor ve musaflar Asım kıraatine göre basılıyor. Asım kıraatinin dışında İslam ülkelerinde Kur'an-ı Kerim iki kıraatle okunuyor. Verş rivayetiyle gelen Nafi kıraati. Mısır hariç Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde okunmaktadır. Ebu Amr kıraati de en az okunan ve sadece Sudan havalisinde yaygın olan kıraattir. Dilerseniz bugün Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini El Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinleyelim. Ardından İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini Sudanlı Hafız El-Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, Ebu Amr'ın asıl adı Ebu Amr Zeban bin El-Ala bin Ammar El-Mazini El-Basri'dir. Arap asıllı olup

Miladi 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. O tabiinden olup Basra Dil Mektebi'nin kurucusudur. Kur'an-ı Kerim ve Arabi ilimlerde zamanının en alimiydi. Dünyaya hiç kıymet vermezdi. Alimler rivayetlerinde güvenilir olduğunu bildirmişlerdir. Kendisine Mazin kabilesinden olduğu için El-Mazini, aynı kabilenin Temim kolundan olduğu için Et-Temimi, Basra'da yerleştiği için de El-Basri nispeti verilmiştir. Bunların içinden Ebu Amr bin Ala Et-Temimi El-Basri namiyle meşhur olmuştur. Yetişkinlik dönemiyle ilgili bilgiler çelişkilidir. Ancak Basra'da bulunurlarken kendisinden kaçarak Yemen'e gittikleri Haccac bin Yusuf Es-Sekafi'nin ölümünden sonra Basra'ya geri dönüp burada yaşadığıyla ilgili bilgi doğru olsa gerektir. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir.

İmam Ebu Amr, kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebu Rebah, İkrime bin Halid, Kurra-i Seba'dan Ebu Mabed İbn Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Kurra-i Aşere'den Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Kurra-i Seba'dan Asım bin Behdele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım gibi tanınmış alimlerden okudu. Kendisinden de pek çok alim hadis rivayet etmiş ve Arap edebiyatı sahasında da istifade etmişlerdir. Ebu Amr bin Ala'nın kıraat senedi genellikle Ebu Amr bin Ala, Mücahit ve Said bin Cübeyr, Abdullah bin Abbas, Übey bin Ka'b ve Hazreti Peygamber şeklindedir efendim. Kıraati Basra'da büyük kabul görmüş ve kendisi Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Arap dilcilerinden bir kısmının ondan istifade etmesi, Arap dinli olan hakimiyetinin bir göstergesi olup, kıraatine olan itimadı da artırmıştır. Said bin Cübeyr, Ebu Amr'ın kıraatini beğenmiş, Ahmet bin Hanbel de Ebu Amr'ın kıraatini tavsiye ettiğini söylemiştir. İbn-i Mücahid ise, Basralıların Ebu Amr kıraatini benimsediğini söylerken, El-Enderabi de, kendi dönemine kadar Basra halkının kıraate ona uyduğunu bildirir. Bin Amir'in kıraati Basra dışında da meşhur olmuş ve uzun yıllar Şam, Hicaz, Yemen ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak okunmuştur. Günümüzde de Sudan, Nijerya ve bazı Orta Afrika ülkelerinde Ebu Amr kıraati okunmaktadır. İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolünün yayılmasında büyük gayret sarf eden iki isim vardır.

Ebu Amr'ın ilk ravisi Ebu Ömer Hafs bin Ömer Edduri'dir. Ebu Ömer, Hicri 150 yılında Bağdat'ta doğdu. Nafi kıraatini İsmail bin Cafer el-Medeni'den, Hamza kıraatini Süleym bin İsa'dan, Nafi kıraatini Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Kısai'nin kıraatini ise bizzat kendisinden aldı. Ve daha birçok meşhur kıraat aliminden dersler okudu. İlim öğrenmeye ve kıraat rivayetlerini toplamaya büyük hevesi vardı. Hadis alanında da adından söz ettirmiş ve rivayetlerine Kutub-i Sitte içerisinde yer verilmiştir. Uzun bir ömür yaşamış olması sebebiyle çok sayıda insan onun tedris halkasından geçmiş ve kıraatini yaymıştır. Duri kaynakların ekserisinin bildirdiğine göre 862 yılında çok uzun bir süre yaşadığı Samerra şehrinde vefat etmiştir. Ebu Amr bin Ala'nın ikinci ravisi ise Ebu Şuayb Salih bin Ziyad bin Abdullah Es-Susi olup Güney İran'ın Ahvaz bölgesindeki Sus şehrine nispetle anılmaktadır. Kıraati Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Abdullah bin Nümeyr'den ve Süfyan bin Uyeyne'den almıştır. Kendisinden de çok sayıda kimse kıraat ve hadis rivayeti almış ve Ebu Hatim kendisini sadık olarak adlandırmıştır. Suyusi 874 yılında Rakka'da 90'a

Değerli dinleyicilerimiz, İmam Ebu Amr bin Ala hakkında Ahmet bin Hanbel Hazretleri şöyle der: Ebu Amr'ın kıraati bana çok hoş gelmektedir. Bu kıraat Kureyş ve fasihlerinin kıraatidir. İmam-ı Zehebi, kıraat imamı Ebu Amr bin Ala için hadis rivayeti azdır, kıraatte çok doğru ve hüccettir buyurmaktadır. Yahya bin Muaz da hadis ilminde güvenilir olduğunu söylemiş, meşhur şair Ferezdek onu şiirleriyle methetmiştir. Ebu Amr bin Ala bütün bu ilimlerin yanında manevi yüksekliklere ve makamlara da sahipti. Talebelerinden Esma'yı onun zahid yaşayışıyla ilgili hallerini şöyle anlatıyor: Ebu Amr her gün iki fels, dinarın binde veya yüzde biri para kazanırdı. Bir felsiyle bir su kabı alır, diğer bir felsiyle de reyhan alırdı. Su kabından su içer, akşam olunca da ihtiyacı olana hediye ederdi. Reyhanı da koklardı şeklinde anlatır.

Kıraat imamı Ebu Amr hikmetli sözlerinde der ki, ilmin evvelinde susmak, sonra güzel sual sormak, sonra güzel anlatmak, sonra da öğrendiklerini ehli arasında yaymak ne güzeldir. İhtiyaç sahibi olmak, onu ehlinden başkasından istemekten daha hayırlıdır. Meşhur şair Cerir'den naklettiği iki beyitte oldukça anlamlıdır efendim. Cenazeleri gördüğümüz zaman onlar bizi korkutuyorlar. Fakat onu defnettikten sonra yine oyun ve eğlenceye dalarız. Aynı bir sürüye hücum eden kurttan sürünün ürkmesi gibi. Kurt bir koyun götürdü mü diğerleri otlamaya devam eder. Ebu Amr bin Ala hazretlerinin mühründe nasihat niteliğinde şu beyit yazılıydı. Dünya bir kimsenin gözünde büyürse onun her tarafını gurur kuşatır. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte kadar hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El-Beyhaki rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, kardeşlerin büyük olanının küçük olanı üzerine hakkı, babanın çocuğu üzerine hakkı gibidir, diyor Peygamber Efendimiz. Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı neye benzer? Babanın evladı üzerindeki hakkına benzer. O zaman ne olacak? Küçük kardeş babasını sayar gibi büyük kardeşini, ağabeyini sayacak. Şu ağabey kelimesinin bile kibarlığına bakın. Ağabey sözü. Başka dillerde yok. İngilizce'de büyük kardeş, küçük kardeş farkı yoktur. Brother der İngilizce, o kadar. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Türkçedeki ağabey sözündeki İslami kokunun, zarafetin efendim şeyine bakın, manzaranın güzelliğine bakın. Ağabey. Kendisinden biraz büyük olan kimseye tabirine, hitap ediş şekline bak. Ağabey. Ağa kıymetli bir sıfat. Bey onun gibi kıymetli bir sıfat. Bir tanesi yetmiyor.

Efendim, ağabey diyor. İkisini birden kullanıyor. İslam'ın güzelliği bu. Başka dillerde yok. İngilizce'de yok. Almanca'da yok. Big brother diyebilir İngilizce'de ancak. He is my big brother diyebilir. Bu benim işte büyük kardeşimdir diyebilir belki. Ama yok, böyle ağabey sözü yok. Kardeş, yani büyük olsun küçük olsun aldırmıyor yani büyüklüğüne küçüklüğüne. İslam büyük ağabeye, büyük o kardeşe ne veriyor? Babanın selahiyeti gibi selahiyet ve hak veriyor. Ne kadar güzel. O zaman şey yapar, ağabey der, sözünü dinler, nasihatini dinler. Ötekisi de baba gibi ona şefkat gösterir, fedakarlık yapar. Aralarında çekişme olmaz, kavga olmaz, gürültü olmaz. Olmazdı, olmuyordu. Efendim, muhabbetle nice bereketlere nail oluyorlardı. Tabii bu gittikten sonra şimdi o ona hitap ediyor ismiyle. Efendim, o ona ismiyle hitap ediyor. O onu dövüyor, o onu sövüyor. Efendim, söverek kendi anaları babalarına sövüyorlar birbirlerini. Kavga ediyorlar, patır kültür efendim şey yapıyorlar. İslam gitti mi durumun ne kadar feci olduğunu görüyoruz.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü

Yüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?''

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 9.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize, bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz dediler. O da biz istemesek de mi dedi. Sonra bilin ki Allah bizi vahiy ile o batıl dininize inanmaktan kurtardıktan sonra, eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminden inkara sapanların ileri gelenleri, kralcılar, eğer Şuayb'a uyarsanız kesinlikle zarara uğrar, perişan olursunuz dediler. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip, ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim dedi. Biz hangi diyara bir peygamber gönderdiysek onun halkını inkarları yüzünden ancak yalvarıp yakarsınlar diye fakirlik ve sıkıntıyla yakalamışızdır. Sonra bu kötülük, sıkıntı yerine iyilik ve bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar. İbret almak şöyle dursun, yine isyana başlayıp babalarımızın başına da sıkıntı ve felaket, iyilik ve bolluk geldi. Bunlar normal dediler. Bu sırada hiç hatırlarından geçmezken onları ansızın azabımızla yakalayıverdik. Eğer o memleketlerin halkı iman edip Allah'a karşı inkar ve isyandan sakınsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk kapılarını açardık. Fakat peygamberlerini yalanladılar. Biz de kazandıkları günahları yüzünden onları azapla yakaladık. Yoksa o memleketlerin inkarcı halkı geceliğin kendileri uyurken azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkı kendileri oynayıp eğlenirken bir kuşluk vaktinde azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ın azap tuzağından kurtulup emin mi oldular? Fakat nefislerine uyup kendilerine yazık eden topluluktan başkası Allah'ın mühlet verdiği azap tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinin helakinden sonra dünya mülküne varis olanları şu gerçek olaylar yola getirip hala uyandırmadı mı? Eğer biz dileseydik günahları yüzünden onları felakete uğratır ve kalpleri üzerine mühür basardık da onlar hakikati işitmezlerdi. İşte o memleketler. Sana onların haberlerinden bazısını anlatıyoruz. Andolsun ki onlara peygamberleri açık deliller getirmişti. Fakat daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. Allah kafirlerin kalbini küfürlerindeki inatları sebebiyle işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda iman ve itaat sözüne bağlılık bulamadık. Onların çoğunu gerçekten itaatten çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. Benim için doğru olan görev, Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucizeyle geldim. Artık İsrail oğullarını benimle Şam'a gönder. Firavun dedi ki, eğer bir ayet mucizeyle geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, hadi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı. Bir de ne görsünler, o bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlere toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olursunuz.

olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım, dediler. Musa, siz ortaya koyun, dedi. Onlar, ellerindeki ip ve sopaları atınca, insanların gözlerini büyülediler. Onlara, kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya, asanı bırak, diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O, sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz, dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır, bizi Müslümanlar olarak öldür, dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabbliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmesi için mi bırakıyorsun, dediler. Firavun da, oğullarını öldürteceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir, dedi. Musa'ya iman edenler, ey Musa, sen bize peygamber gelmeden önce de, geldikten sonra da bize hep işkence edildi, dediler. Musa, biraz sabredin. Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder. Bu yerde, Mısır'da sizi yerlerine hükümran yapar da nasıl hareket edeceğinize bakar, dedi. Andolsun ki biz Firavun ve halkını düşünüp ibret alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Onlara iyilik, bereket gelince bu bizim hakkımızdır, derler. Eğer onlara bir kötülük, kıtlık ulaşırsa, Musa ile onun beraberinde olanları uğursuz sayarlar. Haberiniz olsun ki, onların uğursuzluğu, amelleri sebebiyle ancak Allah katındandır. Fakat çokları, Allah'a ve dinine karşı tavır aldıklarından, asıl uğursuzluğun kendilerinde olduğunu bilmezler. İnananları küçültücü, çeşitli isimlerle yaftalarlar. Firavun'un yandaşları Musa'ya, bizi büyülemek için bize her ne delil, mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz, dediler. Bundan dolayı Musa da onlara beddua etti. Biz de onların üzerlerine ayrı ayrı ayetler, mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve sularına kan gönderdik. Yine de iman etmeyip büyüklük tasladılar ve suçlu, günahkar bir toplum oldular. Üzerlerine bir de o azap felaketi çökünce, ey Musa, Rabbine sana verdiği söz ve teminat hürmetine bizim için dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki mutlaka sana iman edeceğiz ve mutlaka İsrail oğullarını seninle beraber Mısır'dan göndereceğiz, dediler. Biz erişecekleri boğulma vaktine kadar
onlardan azabı kaldırdığımızda derhal ahitlerini bozdular. Biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. Zayıf ve hor görülen Yahudi kavmini de içine feyiz ve bereket verdiğimiz yerin Şam'ın doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Böylece eziyetlere sabretmeleri yüzünden Rabbinin İsrail oğullarına olan güzel sözü tamamen yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta oldukları köşkleri ve yükseltmekte oldukları binalarını da yıkıp harap ettik. İsrail oğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme, Amalika kavmine rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken, ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım dedi. Ey İsrail oğulları, hani sizi Firavun ve yandaşlarından kurtarmıştık. Oysa onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı, kızlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç, vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti. Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelamla konuşunca, Musa, Rabbim bana kendini göster, sana bakayım dedi. Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, verdiğim elçilik görevlerimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanı ile ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut, kavmine de emret. Onları en güzel şekliyle tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince, ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını
ve onlara bir yol da gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağa tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha? Dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından, saçından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anamın oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, rahmetine bizi de dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tevbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Musa, buzağa tapan arkadaşları namına af dilemek üzere tekrar tayin ettiğimiz vakitte buluşmak için kavminden 70 adam seçti de onlar Allah'ın Musa ile olan konuşmasını işitmelerine rağmen ancak Allah'ı görünce inanacaklarını söylemeleri üzerine onları bir sarsıntı, zelzele tutunca yıkılıp bayıldılar. Musa dedi ki, ya Rabbi, eğer dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizdeki bir takım beyinsizler yüzünden bizi de mi helak edeceksin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tevbe edip sana yöneldik, dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim. O ehli kitap olanlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de adını ve özelliğini yazılmış olarak bulacakları ümmi peygamber olan son Resul Muhammed'e uyarlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onları temiz, hoş şeyleri helal, kendilerince helal saydıkları veya amel olarak pis ve murdar şeyleri de haram kılar. Onların sırtından ağır yükü ve üzerlerinde olan zincirleri, zor teklifleri kaldırır. Artık ona inanan, ona hürmet eden, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte dünya ve ahirette kurtuluşa erenler sadece onlardır. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan
ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden de halkı doğruya çağıran ve onunla adaleti sağlayan bir cemaat vardı. Biz onları, İsrail oğullarını ayrı topluluk halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi Tih çölünde kendisinden su isteyince Musa'ya asan ile taşa vur diye vahyettik. Vurunca ondan 12 pınar su fışkırdı. Kabilelerden herkes su içecekleri yeri bildi. Bulutu da üzerlerine gölge yaptık ve onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin dedik. Onlar sapmakla bize değil fakat kendilerine zulmediyorlardı. O zaman onlara şu kasabada yerleşip dilediğiniz yerde onun nimetlerinden yiyin, affettiğin ve şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde tevazuyla girin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik ve iyi hareket edenlere mükafatı daha da artıracağız denilmişti. Ne var ki aralarındaki zalimler af dilemeleri için söylediğimiz sözü tahrif edip kendilerine söylenenden başka hale soktular. Biz de böyle haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten iğrenç bir azap, veba indirdik. Resulüm, onlara deniz kıyısındaki o kasabanın başına gelen felaketi sor. Hani onlar Allah yasak ettiği halde cumartesi gününde balık avlama yasağını dinlemeyip haddi aşıyorlardı. Çünkü onların ibadete saygı gösterip tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar sürüler halinde meydana çıkarak onlara doğru gelirlerdi. Cumartesi dışındaki günlerde ise gelmezlerdi. İşte itaatten çıkmaları sebebiyle biz onları böyle imtihan ediyor, belaya uğratıyorduk. Hani içlerinden bir cemaat Allah'ın yok edeceği veya ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağı bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de vazifemizi yapmış olmakla Rabbinizce mazur görülmek için bir de belki onlar Allah'ın emrine uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Onlar kendilerine verilen nasihatleri unutunca biz de kötülükten men etmeye çalışanları kurtardık. Zalimlik yapanları da Allah'ın emrinden sapmalarından dolayı şiddetli bir azapla yakaladık. Onlar yasak edilen şeylerden vazgeçmeyip haddi aştıkları zaman kendilerine aşağılık maymunlar olun dedik. Resulüm, o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseleri mutlaka göndereceğini bildirmiştir. Şüphesiz Rabbin cezayı çok çabuk verendir. Hem de o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onların içinde iyi olanlar da var, aksine küfür ve fasıklıkta olanlar da var. Biz onları belki iyiliğe dönerler diye hem iyiliklerle hem de kıtlık ve sıkıntı gibi kötülüklerle imtihan ettik. Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler geldi ki onlar kitaba, Tevrat'a mirasçı oldular. Şu en değersiz, aşağılık dünyanın malını haksız ve yanlış hüküm verme karşılığında değişip alırlar ve biz nasılsa bağışlanacağız derler. Kendilerine ona benzer bir mal, menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında hakikatten başkasını söylemeyeceklerine dair kitap üzerine kuvvetli söz alınmamış mıydı? Evet, alınmıştı. Halbuki onlar onun içindekini de durmadan okumuşlardı. Ahiret yurdu Allah'ın emrine uygun yaşayan, günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz? Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince,
şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bir zaman Tur Dağı'nı tehdit için İsrail oğullarının başlarının üstüne sanki bir gölgelik gibi yerinden kaldırmıştık. Onlar da hakikaten onun üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. İşte bu sırada size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun, onda olanı düşünün ki bu sayede Allah'tan korkar, günahlardan sakınırsınız demiştik. Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından, onların gelmiş gelecek zürriyetlerini, sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut ne yapalım? Ancak daha evvel babalarımız Allah'tan başkasına bağlılık göstererek ona ortak koşmuşlardı. Bizse ancak onlardan sonra gelen ve onlara uyan bir nesil olduk. Batıl yoldan gidenlerin işledikleri günahlar yüzünden bizi de helak edecek misin dersiniz diyedir. İşte onlar doğru yola dönsünler diye ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. Resulüm, onlara, o Yahudilere, şu kimsenin haberini oku ki biz ona ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıktı, küfre meyletti. Böylece şeytan onu peşine taktı, o da azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik onu ayetlerle iyiler derecesine yükseltirdik. Fakat o yere, aşağılık dünyaya meyletti ve hevesinin peşine düştü. Artık onun durumu köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan da dilini çıkarıp solur. Kendi haline bıraksan da yine dilini çıkarıp solur. Aşağılık bir haldedir. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Onlara bu hadiseyi anlat. Olur ki iyice düşünür, öğüt alırlar. Ayetlerimizi yalanlayıp bu suretle sadece kendi kendilerine yazık eden toplumun durumu ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kim de sapıklık yaparsa işte onlar asıl zarara uğrayanların ta kendileridir. Andolsun ki biz cin ve insanlardan birçoğunu cehennemlik kıldık. Çünkü onların kalpleri vardır. Onlarla ilahi hakikatleri anlamazlar. Gözleri vardır. Onlarla İslam'a ait gerçekleri görmezler. Kulakları vardır. Onlarla İslam'a dair emirleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha aşağı, daha şaşkındırlar. İşte onlar düşünce, inanç ve yaratılış gayesinden ve Allah'a kulluktan gafil olanların ta kendileridir. Esmaül Hüsna, en güzel isimler ancak Allah'ındır. O halde ona onlarla dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarıyla cezalandırılacaklardır. Yarattıklarımız içinde öyle bir ümmet vardır ki, batıla bulanmış ve batıl birlikteliğinde olmayarak hak ile rehberlik ederler ve onunla adaleti sağlarlar. Ayetlerimizi yalanlayanları ise bilemeyecekleri yerden kademe kademe helake yaklaştıracağız. Onlara görünüşte mühlet veririm. Diledikleri gibi yaşarlar. Fakat benim tuzağım, lütuf zannettikleri kahrım çok şiddetlidir. Onlar hiç düşünmediler mi ki arkadaşları Muhammed'de hiçbir delilik yoktur. O ancak dünya ve ahiret azabı hakkında açık bir uyarıcıdır. Onlar göklerde ve yerdeki Allah'ın hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, hiç olmazsa ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine hiç ibretle bakıp düşünmezler mi? Onlar bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
Allah kimi kötü amellerinin sonucu olarak sapıklıkta bırakırsa artık onu doğru yola getirecek yoktur ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ey Resulüm, sana onun gelip çatması ne zaman diye kıyamet saatinden soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin yanındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet vakti göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki sen kesin biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu böyle olduğunu bilmezler. De ki, ben Allah'ın dilemesi dışında kendime ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahibim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbet daha çok hayır yapmak isterdim ve bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak inanan bir kavme bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratan, gönlü onunla huzur bulsun diye eşini de onun özünden, cinsinden var eden odur. Adem eşi Havva ile birleşince o hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Bir müddet bununla geçti. Gebeliği ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize düzgün, kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki mutlaka şükredenlerden olacağız," diye dua ettiler. Fakat Allah onlara bir düzgün çocuk verince, sonraki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği çocuk hakkında ona ortaklar koşmaya başladılar. Allah ise onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan ve kendileri yaratılmış olanları Allah'a ortak mı tutuyorlar? O tapılanlar ne o tapanlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardımları olur. Ey müminler, eğer onları, müşrikleri doğru yola, İslam'a çağırırsanız size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız ha çağırmayıp susmuşsunuz. Size karşı durumları birdir. Ey müşrikler, Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer onların ilah olduğu hakkında doğru söylediğiniz iddiasındaysanız, hadi onları çağırın da sizin isteklerinize karşılık versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı, yoksa tutacakları elleri veya görecekleri gözleri yahut işitecekleri kulakları mı var? Resulüm, de ki, eğer varsa çağırın, tapınmada ortak koştuklarınızı, sonra bana istediğiniz hileyi düşünün, bana göz bile açtırmayın. Şüphesiz ki kitabı, Kur'an'ı indiren benim velim, dostum ve sığındığım Allah'tır ve O bütün iyi kimselerin velisidir, onları görüp gözetir. Ondan başka taptıklarınız ve sığındıklarınız ne size yardım edebilir ne de kendilerine yardımları olur. Onları doğru yola çağırsan duymazlar. Onların sana baktıklarını görürsün ama aslında onlar görmezler. Resulüm, affetme yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Kendini bilmezlerin söz ve hareketlerine karşılık verme. Şeytandan bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Takvaya erenler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya, onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emirlerini hatırlayıp hemen hakikati görürler. Şeytanların yandaşlarına gelince şeytanlar onları sapıklığa çekerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara istedikleri bir ayet, mucize getirmediğin zaman onu da kendin derleyip getirseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu Kur'an Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan
hafif bir sesle sabah ve

0: akşam zikret, an, gafillerden olma. Şüphesiz ki Rabbin katındaki melekler, ona kulluk etmek hususunda kibirlenmezler. Daima onu tesbih ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 30 ila 36 ve 64. ayetler Mekki'dir. Enfal, neflin çoğuludur. Harp ganimetleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Sana harp ganimetleri hakkında sorarlar. De ki, ganimetler Allah ve Resulüne aittir. O halde eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'ın emrine aykırı davranmaktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek anlamda inananlar ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların iman nurlarını artırır, kuvvetlendirir ve her işlerinde ancak Rablerine güvenirler. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Rableri katında onlara hem dereceler, hem bağışlanma, hem de tükenmez bol rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazılarının hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda Bedir'de savaşmak için evinden çıkardığı zamanki hale benzer. O zaman da müminlerden bir kısmı savaşa çıkmaktan hoşlanmıyorlardı. Hak yolunda savaş gerçeği apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi seninle bu hususta tartışıyorlardı. Allah size iki taifeden, Kureyş'in ve Şam'dan gelen ticaret kervanı veya silahlı birliklerinden birinin muhakkak sizin olduğunu vaat ettiği zaman siz silahlı olmayanın kendinizin olmasını istiyordunuz. Allah da sözleriyle bunun aksine hakkı açığa vurmak ve kafirlerin arkasını kesmek için silahlı büyük kısımla savaşmanızı istiyordu. Bu, o müşrik olan günahkarlar hoşlanmasa da hak olan İslam'ı gerçekleştirmek ve batıl olan küfrü ve şirki ortadan kaldırmak içindi. Hani siz Bedir'de Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da hiç şüpheniz olmasın ki ben size birbiri ardınca gelen binlerce melekle yardımcıyım diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla güvene kavuşsun diye yapmıştı. Yardım, zafer ancak Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman Allah katından verilen bir güven olmak üzere sizi hafif bir uyku bürüyordu. Sizi tertemiz yapmak, bulunduğunuz yerde suyun olmayışından dolayı şeytanın pisliğini, vesvesesini gidermek, kalplerinizi ümitle Allah'a bağlamak, ayaklarınızın altındaki kumları pekiştirmek ve sebatınızı sağlamak için üzerinize gökten su indiriyordu. O vakit meleklere Rabbin şöyle bildiriyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. Siz iman edenlere dayanma gücü verin. Ben kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların her parmağına. Bu da onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse muhakkak Allah'ın onlara cezası çok şiddetlidir. İşte şimdi onu tadın. Kafirler için bir de cehennem ateşinin azabı vardır. Ey iman edenler! Savaşta kafirlerle onlar toplu haldeyken karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönüp kaçmayın. Düşmanı yanıltma ve onunla tekrar muharebe için bir tarafa çekilen veya hazırlık için diğer bir bölüğe katılan hariç, kim o günde onlara arkasını döner, kaçarsa, muhakkak o Allah'tan bir gazaba uğrar. Üstelik onun varacağı yer cehennemdir. O varılacak ne kötü bir yerdir. Onları siz Bedir'de kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Fakat onları Allah öldürdü. Resulüm, bir avuç kumu attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attırıp onları perişan ve mağlup etti. Bu da müminleri katından yaptığı güzel bir imtihanla sınamak içindir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, bilendir. İşte bu her zaman böyledir. Şüphesiz Allah kafirlerin hilesini zayıflatıp iptal etmiştir. Ey kafirler! Eğer siz fetih, zafer istiyorsanız, işte size zafer böyle aleyhinize gelmiştir. Eğer küfür ve düşmanlıktan vazgeçerseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa sizden asla hiçbir şeyi savamaz. Muhakkak ki Allah inananlarla beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır olduğunu görseydi, elbette onlara duyururdu. Ama onlara hakkı duyursaydı bile, onlar elbette yine yüz çevirerek dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah'a ve Resulüne uyun. Bilin ki Allah, kişiyle kalbi arasına girer, sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını bilir ve siz elbette yalnız onun huzurunda toplanacaksınız. Ey inananlar! Bir de öyle bir fitneden, günahlardan sakının ve sakındırın ki onun cezası sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz, bütün toplumu perişan eder. Biliniz ki Allah elbette cezası çok şiddetli olandır. O zamanı da hatırlayın ki yeryüzünde, Mekke'de zayıf ve hakir görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi kapıp esir götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi Medine'de barındırdı, yardımıyla sizi destekledi, şükredesiniz diye temiz, helal şeylerden size rızık verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin, emirlerinin aksini yapmayın, yoksa siz bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız size hem emanet hem de sizi günaha sürüklemek bakımından bir fitne, bir imtihandır. Ama bunlarda İslami ölçü ve görevlere uyulursa büyük mükafatın Allah katında olduğunu da bilin. Ey iman edenler! Eğer Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız size İyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış, bir nur verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani vaktiyle o inkar eden müşrikler, seni tutup bağlamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklarının karşılığını veriyor, onu başlarına geçiriyordu. Allah, tuzak kuranlara karşılık verenlerin en iyisidir. Ayetlerimiz, o müşrik kimselere okunduğu zaman, işittik, eğer istesek elbette bunun aynısını biz de söylerdik. Bu, eskilerin masallarından başkası değildir, dediler. Yine bir zamanda, ey Allah'ım, eğer bu kitap gerçek olarak senin katındansa, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi. Resulüm, sen onların aralarındayken, onlar her zaman sana ve buyruklarına itaat ettikçe, Allah onlara azap edecek değildir. Onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Resulüm, sen aralarından ayrılıp çıktıktan sonra onlar hem müminleri Mescid-i Haram'dan men edip dururlarken, hem de onun velileri hizmetine layık kimseler değillerken, Allah niçin onlara azap etmesin? Onun velileri, onun hizmet ve yönetimine layık olanlar, ancak muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlardır. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Onların Beytullah yanında put heykellerinin etrafında tapınmaları, duaları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde ey kafirler, inkar ettikleriniz yüzünden tadın azabı denilir. Muhakkak ki küfre sapanlar, İslam'ı kaldırmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak ve sindirmek için mallarını harcarlar ve daha da harcayacaklar. Sonra o mallar kendilerine bir yürek acısı olacaktır. Sonra onlar yenilecek, gayelerine erişemeyecekler ve küfürlerinde ısrar edenler cehenneme sevk edileceklerdir. Bütün bunlar Allah'ın murdarı temizden, kafir grubunu müminden ayırması, murdarın hepsini birbiri üzerine yığması ve cehenneme koyması içindir. İşte dünya ve ahirette hüsranda olan, kendilerine yazık edenler onlardır. Resulüm, o inkara, küfre sapanlara söyle. İnkar ve düşmanlığa son verirlerse, kendilerinin geçmiş günahları bağışlanır. Düşmanlığa dönerlerse, öncekilerin başlarına gelen Allah'ın felaket kanunu, elbette bunların başından da geçmiş olacaktır. Ortalıkta hiçbir fitne, şirk kalmayıncaya ve dinin kısıtlamasız tamamı Allah'ın buyurduğu şekilde oluncaya kadar savaşın. Eğer onlar şirk ve inkarlarına son verirlerse bırakın. Muhakkak ki Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Yok eğer imandan yüz çevirirler, düşmanlık yaparlarsa korkmayın. Artık bilin ki Allah sizin Mevla'nız, sahibinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 9'u dinlediniz.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

insanlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.